Şu anda Gezi Parkı'nın tam ortasındayız. Burası aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Ermeni cemaatine verilmiş ve Surp Agop mezarlığı olarak bilinen alan. Yani Taksim Meydanı'ndan Radyo Evi'ne kadar, Ordu Evi'ne kadar olan bölüm aslında daha çok Ermeni mezarlığıyla kaplı bir alandı. Daha sonra işte bu bölüme, içinde bulunduğumuz Gezi Parkı'na 1806 yılında bir topçu kışlası, Halil Paşa Topçu Kışlası inşa edildi. Hint ve Rus mimarisinden izler taşıyan bu kışlanın hemen bir tarafında ağırlar bulunuyordu. Diğer tarafta ise askerlerin talim yaptığı yer vardı. İşte bu nedenle hemen Gezi Parkı'nın yan tarafındaki semtin adı Talimhane olarak anılır. İsmi de o günlerden kalmıştır. 1909 yılında Topçu Kışlası artık kullanılmaz hale geldi, askeri anlamda. Ama buraya bambaşka bir işlev yüklendi. Askeriye ile topçulukla alakası olmayan bir şekilde kullanıldı ve Türkiye adına da pek çok şey, özellikle spor alanında işte bu mekanda gerçekleşti.

1922 yılına gelindiğinde şehir büyümeye başlamıştır ve Taksim'den Şişli'ye doğru ilerlemektedir. Ve doğal olarak da burası şehrin içinde kalır ve bir askeri kışla olarak işlevini yitirmiştir. Onun için de 1922 yılında askeri anlamda terk edilir, içine tahtadan tribünler yapılır ve burası Taksim Stadyumu olur. Ve 1940 yılına kadar burada pek çok spor icra edilir. Hatta ilk futbol karşılaşmamız, resmi futbol karşılaşmamız burada gerçekleşmiştir. Romanya ile oynadığımız 1923 yılındaki bu müsabaka 2-2 sonuçlanmıştır, berabere. Ancak sadece futbol değil, burada ilk atletizm müsabakaları, ilk güreş müsabakaları gibi, hatta ilk binicilik müsabakaları gibi pek çok spor burada icra edilmiştir. Onun için Türk spor tarihinde önemli bir yeri vardır buranın. Ancak 1940 yılına gelindiğinde futbol yükselen bir değerdir ve yeni bir stadyum inşa edilir. İnönü Stadyumu o zamanki adıyla. Ve işte İnönü Stadyumu yapılınca burası işlevini yitirir ve yıkılması gündeme gelir. Yıkıldıktan sonra yerine üçüncü kez bambaşka bir şey yerleştirilir. Gezi Parkı, Taksim Gezisi.

1940 yılında İnönü Stadyumu'nun yapılmasıyla buradaki Taksim Stadyumu işlevini yitirdi demiştik. Ancak burası bambaşka bir şekilde tekrar hayatımıza girdi. O yıllarda şehir planlamasını yapan şehir tasarımcısı, şehir plancısı Henry Prost burayı büyük bir park olarak önerdi yetkililere. Üstelik bugün gördüğümüz parçasıyla değil. Buradan başlayıp Maçka Parkı'na, oradaki vadiye kadar giden, içine açık hava tiyatrosunu alan, büyük geniş bir alandı bu projede yer alan öneri. Ve bu kabul edildi. Ve nitekim işte buradan Maçka Parkı'na kadar geniş bir alanda muhteşem bir şehir parkı yapıldı. Çünkü modern şehirlerin olmazsa olmazıydı parklar. Henry Prost bunu biliyordu ve bu nedenle işte Taksim Gezisi adıyla hayatımıza bu park bu şekilde girdi. Tabii ki ilk yapıldığında bu binalar yoktu, arkamda şu anda görünen binalar. Ama ne vardı? İşte arkamda gördüğünüz muhteşem boğaz manzarası vardı. Ve parkın en başından sonuna kadar konumlandırıldığı nokta bu muhteşem manzarası.

manzaraya açılıyordu. Zamanla binalar yapıldı ve bu görüntüyle, bu panoramayla ilişkisi önemli ölçüde kesildi. Neyse ki bu arkamdaki parça kaldı ve burada da şahane bir çay bahçesi var. Önerim odur ki buraya bir vakit ayırın, yumruh ağaçların altında bir çay içerek İstanbul Boğazı manzarasını seyredin. Gezi Parkı'nın meydana bakan bölümünde uzun yıllar bir taş blok, bir kaide ortada öyle durdu. Peki bu neydi? Bu kaide aslında bir heykelin, İnönü heykelinin kaidesi olarak inşa edildi. İsmet İnönü bir Alman heykeltıraşa at üstünde bir heykelini yaptırdı. Ve bu heykelin bir de kaidesi yapıldı. Heykel buraya dikilecek ve Taksim Meydanı'na bakacaktı. Ancak umulan olmadı ve çeşitli nedenlerle heykel oraya konulamadı. Hatta o kaideyi Neşeli Günler adlı filmden anımsayabilirsiniz. İşte bu filmde karşımıza çıkan yakın döneme kadar burada olan kaide nihayet ortadan kaldırıldı. Ancak at üstündeki İnönü heykeli buraya konmasa da Maçka'da bir parkın ortasına konularak hayatına devam etti.

Buraya meydan kimliğini kazandıran ilk yapı hemen arkamda gördüğünüz Atatürk Anıtı'dır. 1928 yılında Pietro Canonica adlı bir İtalyan heykeltıraş tarafından yapılmış heykeller ve çevre düzenlemesi ise Mongeri adlı bir başka mimar tarafından yapılmış. İşte bu anıt önemli mesajlar içeriyor. Bir tarafında Kurtuluş Savaşı ile ilgili görüntüler varken diğer tarafında da ise modern Türkiye'yi betimleyen heykeller karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun haricinde pek çok detay var. Onların ise bir anlatıma ihtiyacı var. O detaylar bakın bizlere neler anlatıyor.

Yapımı 2,5 yıl süren ve Roma'da yapılan heykeller gemiyle İstanbul'a getirilmiş. 84 tonu buluyor ağırlıkları. Tabii ki bu heykeller bize çok şey anlatıyor. Hemen arkamda gördüğünüz bölüm Kurtuluş Savaşı'nı betimliyor. Atatürk askeri kıyafetlerle, yine Türk kadını ve diğer askerler sağında, solunda, yani savaşa destek veren herkes orada. Diğer tarafta ise sıra dışı bazı detaylar var. Dilerseniz modern Türkiye'yi anlatan ve Cumhuriyet'in ilk figüratif heykellerinden olan bu heykellere gelin diğer tarafta yakından bakalım.

Anıtın bu tarafına geçtiğimizde ise modern Türkiye'yi görüyoruz. Bu sefer Atatürk sivil kıyafetler içinde. Bir yanında İsmet İnönü var ama asıl diğer yanında duranlar. Bunlar askeri kıyafetli. Peki bunlar kim? Bu iki general aslında Sovyet generalleri. Peki Sovyet generallerin bu anıtta ne işi var? İşte bunu anlamak için dönemin ruhuna bakmakta fayda var. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardım eden Sovyetlerdir. İşte bu nedenle de belki de bu minnettarlığı göstermek için buraya onların heykelleri eklenmiş. Ama asıl detaylar bu anıtın iki tarafında karşımıza çıkıyor. Anıtın dar yüzlerinin hemen üstlerinde madalyon içinde kadın yüzleri göreceksiniz. Bu portreler sonradan projeye eklenmiş. Bunun da bir sebebi var. 1925 yılında burası için, yani bu anıt için bir yarışma yapılır. Nerede? Sınai Nefise Mektebi'nde, yani Güzel Sanatlar Akademisi'nde. Bu yarışmayı kazanan yurt dışına Canonica'nın atölyesine gönderilecek ve bu heykelin yapımında çalışacaktır. Ve bu yarışmayı bir kadın kazanır, Sabiha Bengütaş. Ancak 21 yaşındaki bekar bir kadının yurt dışına gönderilmesi uygun olmadığı için bazı çevreler bu olaya tepki gösterir. İşin ilginç yanı, bir önceki yılda yine bir yarışma kazanmış ve bu sebeple yurt dışına gönderilmemiştir. Bu sefer devreye Milli Eğitim Bakanı girer ve onun desteğiyle Sabiha Bengütaş İtalya'ya gider ve bu anıtın yapımında Canonica'nın atölyesinde o da çalışır. Ve işte bu olaydan etkilenen Canonica bu portreleri sonradan projeye eklemiştir. Her ne kadar sonradan projeye bu portrelere eklense de projede olup da daha sonradan projeye ya da anıta konmayan şeyler de vardır. Projede olmasına rağmen Canonica bazı şeyleri eklememişti. Hemen arkamda gördüğünüz çeşmeler ve o çeşmelerden akan suların olduğu havuzlar. Ve buradan kademe kademe akıp çevresinde sulardan bir örgü ortaya çıkacaktı. Ancak ödeme yetersizliğinden bu projeye eklenemedi. Ve bu nedenle de bugün o havuz yok. Peki Canonica nereden esinlenmişti? Esin kaynağı hemen heykelin arkasında yer alan Maksem'di. Semte de adını veren oydu. Burası bir su dağıtım merkeziydi. Yani suyun taksim edildiği yerdi. İstanbul'un bu bölgesine su Belgrad ormanlarından gelir, burada toplanır ve buradan dağıtılırdı. İşte o nedenle bu semte Taksim adı verildi. Bu su dağıtımından yola çıkarak Canonica böyle bir su sistemi eklemek istedi ama maalesef olmadı.

1731 yılına gelindiğinde bölgedeki yerleşimlerin nüfusu artmıştı ve doğal olarak suya ihtiyaçları vardı. Aslında Sur içinde iki su sistemi var, yani tarihi İstanbul'da. Burada ise 1731 yılında bir su sistemi kurulur. Belgrad ormanlarından Levent hattı boyunca su sistemi kurularak buraya kadar su getirilir ve buradaki büyük depoda su toplanır. Dağıtım ise arkamda gördüğünüz Maksem adı verilen binadan yapılır. Lüleler aracılığıyla, yani su ölçümü yapan lüleler aracılığıyla bölgedeki semtlere su gönderilir. Yüksek bir noktadayız ve basınç bu şekilde sağlanır. Bir tarafta Kasımpaşa, bir tarafta Tophane gibi yoğun semtler vardır. Buradan sular oralara dağıtılır ve işte suyun dağıtım noktası burası olduğu için de bu semte Taksim adı verilmiştir. Burada ayrıca çok sıra dışı detaylar var. Hemen arkamda gördüğünüz giriş kapısının üstünde kuş evleri unutulmamış. Yine iki tarafta çeşmeler var ve bu çeşmelerin birinin üstünde her şeyi sudan yarattık yazıyor. Şimdi gezimize son noktayı koyacağımız ve bir deyime vesile olan bir yere götüreceğim sizi.

Tramvay hatlarını takip ederek buraya kadar geldik. Tramvayların son noktası burası. Hala bugün Beyoğlu'nda işleyen tramvaylar burada dinleniyor, burada bakıma alınıyor. Ve oldum olası böyleydi. Geçmişte atlı tramvaylar vardı ve Şişhane'den başlayarak buraya kadar gelip buradan da Şişli'ye kadar devam ederdi bu rota. Ama o sırada atlar çok yorulurlardı. Özellikle Şişhane yokuşu onları çok yarardı. İşte burada dinlenirlerdi. Ve buranın bir sorumlusu vardı. İsmi Dingo. Tabii ki atların girmesi, tramvayların çıkması oldukça karışık bir ortam vardı. Ve Dingo da biraz vurdum duymaz bir adamdı. İşte bu nedenle girenin çıkanın belli olmadığı bu yere Dingo'nun ağırı denirdi. Dilimize geçen Dingo'nun ağırı deyimi de işte burada ortaya çıkmıştır. Evet, gezimizin sonuna geldik. Atatürk Kültür Merkezi'nden başladık. Gezi Parkı'nı gezdik. Ardından Cumhuriyet Anıtı'nı. Ve son noktayı da işte burada bu deyimin hikayesiyle koyuyoruz. Bir başka gezide, bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Bari sen uyanma. Tadını çıkart sabah uykusunun.
1: Hey!
0: Çekil oradan! Sana diyorum! 40 paralık aydınlığım var zaten! Allah kahretsin! Hadi, ayıl bakalım! Camı yaptıracaksın, hiç aklım ermez! Hadi, aç gözlerinle yürü! Yürü! Al başına cezai işin yoksa!

0: Kandili kes söndürmüşsün abi. Bir göz atmayacaksın mı?
1: Bırakır mı matbaamı? Neredesin bu saate kadar? Ben bu yaşımda üstelik mal sahibiyken sabahın 7'sinde dükkan açacağım, sen 8'e 20 kala lütfen teşrif edeceksin. Böyle beleş nerede varsa söyle ben gideyim.
0: Hiç geciktin mi bugüne kadar?
1: Elbet gecikmeyeceksin. Bir daha geç kal da göreyim. Çıkar şu provayı. Duymadınız galiba, hala sallanıyorsunuz. Bak çabuk şuna, tahsil varsa hemen yapsınlar, baskıya başla. Angaryacılar! Sizin yaptığınız işi tek başıma yapardım, öyle kurdum bu matbaayı.
2: Bilmeyen de saray zanneder, yarabbim.
3: Bir tutturursam en aşağı 300.000 liram var. Ama Beşiktaş'la Fener'e güveniyorum. İkisi de deplasmana
1: gidiyor. Hayvan herif! Haftalığını Fener mi veriyor yoksa ben mi veriyorum? Harfleri temizle, merdaneyi sil, benzini idareli kullan yoksa gözünü patlatırım. Boyayla kağıt almaya gidiyorum, başınıza buyruk sallanırsınız şimdi.
2: Sen gidip kurtulacaksın. Bizim çekeceğimiz var bu moruktan. Beddualı mıyız, neyiz?
4: Abi, ver benim piyazı!
5: Geldi beyim, geldi!
0: Tamam beyim. Ha, ver, ver!
5: Buyur abicim, buyur!
0: Bana!
5: Buyur abim!
6: Haftaya yolcuyum arkadaş! Tren düt dedim ayrılısıyla tamamdır!
0: Geldi mi davet kağıdın?
6: Cebimde, kapı gibi! Heidelberg'te Tiftruk matbaası! Saatte 3 Deutschmark yevmiye! Günde eder 96 fanganot!
7: Ne oldu benim 1,5 porsiyon köfte? Yanımda biraz sede olsun, afiyet de getir!
6: Tamam, afiyet olsun!
0: Tamam, eyvallah!
4: Atlı koştur, irmik helvası!
5: Geldi beyim!
2: El oğlu birer ikişer gidiyor, sen Avustralya davasına otur bakalım!
0: Yol paramı tamamladın mı, goodbye!
2: Peynir ekmek diyeyim o İngilizceni!
0: Lisan dersine ayıracak param olsa... Orada kazancım bir misli daha fark edecek ama! Kendi kendime çat pat anca söktürüyorum!
2: Boş ver Avustralya memleketini! Madem gitmeyi kafana koydun... Kardeşini dinle, atla git Almanya'ya!
0: Kaçtır, söyledim sebebini!
2: O palavralara inanma oğlum! Günde 300 lira yevmiye, bedava lojman, 10 liraya bir kilo et, masal! Dünyanın öbür ucu! Kim ispat edecek yalan olduğunu?
0: Sen niye gitmiyorsun Almanya'ya?
2: Bana bakma! Herkesin bir hesabı, bir dümeni vardır. Buyurun beyim.
8: Davetiye bastırmak istiyorum.
2: Hay hay!
0: Buyurun oturun.
8: 300 tane olacak.
2: Tabii, buyurun, istediğiniz örneği seçin. Oğlum, bana bir kahve söyle bakayım.

0: Şu fena değil. Zarfların arkasına da ŞM harfleri istiyorum. Majeskül iç içe.
1: Kızımız Şermin Uycan ile oğlumuz Mümtaz Dilekçi'nin... Biz kendimize ne zaman böyle bir şey basacağız? Fabrika kızı falan hikaye, dalga hep. Elimiz boş kalmasın diye. Elbet bir zengin kızı kafesleyeceğim. Hususi araba, apartman... 12'den vuracağım elbet.
2: Eyvallah patron.
1: Doğruca eve mi gene?
2: Evet.
1: İki parti bulum atsaydık pasaj.
2: Olmaz.
1: Bir defa da elin cebine gitsin be. 5-10 lirayla yol paran bozulmaz oğlum. Bana bak, fabrikanın önüne gidelim öyleyse. Benimki açıkça gülmeye pas vermeye başladı. Bir tane de sana araklarız ha.
2: Sen durma, koş.
1: Kızı tavladın mı lokanta sinema masraf olur tabii, değil mi ha?

0: akşam dublaj filmi oynuyoruz. Aşk filmi ama istediğin kadar Avustralya, denizler, adalar, bayılacaksın. Havalar da kötü gidiyor. Bahçenin üstünü borç aç kapatıp kışlığa çevirsem diyorum. Geliyor musun akşama?
1: Yağmur yağmazsa.
2: Selam abicim.
1: Merhaba Yusuf.
2: Acele kayıntı yapıp bilardo salonuna koşacağım. Televizyonda maç varmış ha.
1: Ben de hemen yatağa.
2: Allah rahatlık versin.
3: Merhaba abicim.
1: Merhaba Eczacı.
4: Merhaba Ahmet.
1: Eyvallah Rıza.
5: Hayırlı akşamlar evlat.
1: Sağ ol Nuri baba.
5: Sen de.
6: Ahmet tut getir şu haylazı. Yapış kulağına Allah sen.
7: Ne var be, oynamayacak mıyım?
6: Oraya gel diyorum.
7: Gelmeyeceğim.
6: Ah gelemez oğul, sesin tıkansın. Tövbe tövbe estağfurullah.
1: Hava karardı mı kendi gelir eve.
6: Ayda bir pabuç parası, pençe parası. Yo, baş edemeyeceğim bu asiyle. Anası babası Almanya'da çalışacak, ben de burada bu yaştan sonra torun kahri çekeceğim. Metin, Metin diyorum sana.
7: Sus!

0: Gitmedi mi sen? Yatacak mısın da? İyileşmedin mi?
1: Üşüyorum.
0: Niçin kaçtın evden? Annen baban meraktan çıldırmışlardır. Bir şey değil, benim de başıma iş açılır. Ben de yardım ederim yürümene, caddeden bir arabaya bindiririm seni. Haşer abla! Çabuk abla, kızım durumu kötü!
2: Hangi kız?
0: Hasta, hem terliyor hem titriyor, bir adım attı düştü bayıldı!
2: Ne kızı be, nerede şimdi?
0: Odamda yatağında yatıyor,
2: koş! Ne, senin odanda yatağında ne işi varmış kızın?
3: Soğuk soğuk terliyor, üşütmüş bu, donmuş!
0: Pencerenin dibinde bulduğum zaman sırılsıklamdı, camı da kırdı.
3: Kimin nesi acaba, buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem, sormadım.
3: Daha önceden mi tanıyordun?
0: Daha önce nereden tanıyayım?
3: Annesi babası karakollardadır, başına bir şey gelirse sana da hesap sorarlar.
0: Göz göre göre yağmur altında bırakamazdım ya! Allah Allah!
3: Sırtına yünlü bez koyalım, ayaklarına da sıcak su şişeleri.
0: Isıtırım şimdi.
3: Ben de nane limon kaynatayım, getireyim. Bir güzel terlesin, sabaha bir şeyi kalmaz.

Madam Esther. Ay. Vallahi doğru söylüyorum. Ne olur. Ne olur yalvarırım inanın.

0: Nasılsın bakalım?
1: Sağ olun, daha iyiceyim.
0: Kim giydirdi bunu?
1: Hatırlayamıyorum.
2: Çok ateşi vardı, su gibi de terlemişti, ben giydirdim.
1: Başım dönüyor birazcık. Ay.
0: Onca ateş üşütme kolay mı? Halsiz düştün, yataktan kalkmayacaksın bugün. Et, süt, yumurta, kuvvetli gıda lazım bu kıza.
2: Ne lazımsa sana zahmet alıver abla.
0: 20 lirayla ne alınır, dünyadan haberin yok mu senin? Hı?

0: Sen işe gecikmedin mi?
1: Eşek başı mıyım burada? İşçi miyim, patron muyum, çırak mıyım, ne haltım? Her gün, her gün, ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim. Senin gibi kaç tanesi kapımda iş bekliyor? Kendini adam mı sanıyorsun?
2: Affedersin.
1: Affetmem! Bu gece tam 2 saat fazladan çalışacaksın. Bir daha da geciktin mi hiç gelme. Alo! Evet efendim, Yalçın Öz Matbaası. Ben Fuat Sami. Buyurunuz. Evet! Hemen geliyorum. Muhasebe cetvelleri varmış, 20.000 baskı. Arayan olursa öğlene vurayım.
3: Tamam patron. Gece uyumadın galiba.
2: Uyumadım.
3: Bir tarafa mı gittin? Habersiz mi iş tutar insan?
2: Evdeydim, bir kız var evde. Ha? Hasta! Teriydi, ateşiydi, ıhlamuruydu derken sabaha buldum.
3: Nasıl bir kız, güzel mi?
2: Farkında değilim.
3: Etli butlu mu? Nereden düştü?
2: Yemeği, eti, sebzesi 50 liradan çıkardı beni. Bir de sen sorup durma.
3: İyi oldu, ayağına bir pantolon almaz mısın? Papucunu bile boyatmaz mısın? Meheldir sana.
2: Merhaba Rıza!
4: Gecikmişsin bu akşam.
2: İş vardı, biraz çalıştım.
4: 1-2 yudum çekiver, yorgunluğunu alır.
2: Sana afiyet olsun, yatacağım.
5: Hoş geldiniz.
2: İyi misin?
5: Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Bütün gün hiç sesi çıkmadı, kıpırdamadı, sizi seviyor. Sizi görünce ötmeye başladı.

0: Yemekleri ısıtayım.
1: Yeter zahmetin yorgunluğun abla. Ben hazırlarım her şeyi.
0: Yukarıda bir işim yok zaten. Metin! Metin! Üf, ya kediyi kovalıyor yahut da top oynuyor. Metin! Metin diyorum! Allah canını az tövbe yarabbim!

0: Sen yat.
1: Kimseniz yok mu? Bir yardım edeniniz?
0: Yok.
1: Anneniz, babanız?
0: Yok. Anasız büyüdüm sayılır. Babam da 2 yıl önce öldü.
1: Başınız sağ olsun.
0: Tabağın altına ser. İsmin neydi?
1: Zeynep. Sizinki?
0: Ahmet. Matbaa üstesiyim.
1: Güzel bir meslek.
0: Güzeldir.
1: Kuşun ismi ne?
0: Garip, hasret, umut. Ağzıma hangisi gelirse.

0: Her şeyden umudumu kesmiştim. Ölmüştüm belki de. Böylesine iyi insanlar olacağı aklımdan bile geçmiyordu.
1: Niçin kaçtın evden? Dönünce ne diyeceksin annene babana? Sana soruyorum.
0: Annem babam yok. İkisini de hiç görmedim, tanımadım. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm. Orada herkes benim gibiydi. Hiçbirimizin anası babası yoktu. Hepimizin adı ya Zeynep, ya Fatma, ya Ali, ya da Mehmet'ti. Gerçek adını bilmeyen, hiçbir arayanı soranı olmayan, okşanmak, sevilmek için sıra bekleyen, yapayalnız, kimsesiz çocuklardı. İçimizden birini seçip almaya gelirlerdi bazen. Kucaklarına koşuşurduk. Kendimizi beğendirmek için çırpınırdık. Bir evde sıcacık bir odada olmak, güzel giyinmek, iyice doymak için, birisine anneciğim, babacığım diyebilmek için, şefkatli bir göğüse yaslanıp uyumak için yapmayacağımız şey yoktu. Kimimiz el öper, kimimiz şiir okur, kimimiz dans ederdik. Biraz sevgi, biraz merhamet için herkes marifetini gösterir, kendini beğendirmeye çalışırdı. Beni hiç kimse istemedi. Ortaokula kadar öksüzler yurdunda yaşadım. Sonra bir gün ayrıldım oradan.
1: Madame Esther kim?
0: Nereden biliyorsunuz Madame Esther'i?
1: Bütün gece ismini sayıkladın. Yalvarıp durdun.
0: Beyoğlu'nda Aynalı Pasaj'da düğmeci dükkanı vardı. 1,5 senedir orada çalışıyordum. Aksi, sert, çatmak için bahane arayan bir kadındı.
1: Tıpkı Fuat Sami gibi desene.
0: O kim?
1: Patronum. Ne yaptı sana Esther?
0: Evvelki gün para verdi. Toptan düğme, kurdele, ibrişim almaya gönderdi. Yolda ya da dolmuşta düşürmüşüm parayı, belki de çaldılar, bilmiyorum. Ölesiye bir korkuya kapıldım önce. Deliler gibi arandım. Sonra da dönüp anlatmaya mecbur oldum.
2: Yalan söylüyorsun, çıkar paraları!
0: Vallahi kaybettim, yalvarırım, inanın bana!
2: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla! Seni hırsız soysuz! Çıkar paraları diyorum, yoksa yebertirim!
0: Çalmadım, hırsız değilim ben!
2: Yalancı köpek, nankör, puu!
0: Çalmadım! Arayın isterseniz!
2: Kim bilir nereye sakladın, hırsız... Polis! Polis çağırın! Polis! Polis! Hapsettireceğim seni, süründüreceğim!
0: O korkuyla nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Bütün geceyi sokaklarda yürüyerek geçirdim. Arkamdan gelecekler diye korkuyordum. Karanlıktan korkuyordum. Erkeklerden korkuyordum. Polis arıyordur beni. Hala korkuyorum.
1: Evini biliyor muydu Esther?
0: Evim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Madame Esther para vermezdi. Karnımı doyurur, barındırırdı. Sonra yağmur başladı. Islandım, üşüdüm. Uykusuzdum. Açtım. Bir bahçeye girdim. Düşüp kalmışım. Gene de şansım varmış.

0: Gidiyor musun? Vedalaşmadan, bir teşekkür bile etmeden, öyle mi?
1: Uyandırmak istememiştim.
0: Kabahat bendeki, yardım ettim sana. Yatağımı verdim, yol paramı bozdum, niçin? Ne mecburiyetin vardı?
1: İnsanlık ettiniz.
0: Sen de aynı şekilde mukabele ettin maşallah. Hadi uğurlar olsun.

0: haline bir yere gidemezsin, yatacaksın. İyileşmeden sokağa çıkarsan daha beter olursun.
1: Bu da ne, yeni moda mı? Kes saygısız herif! Her gün bir şey çıkartıyorsun. Şimdi de ıslık!
0: Farkında değilim patron, dalmışım.
1: O daldığın yerden çıkmasan da hepimiz kurtulsak. Kişleyip durmayın! Birinizin öbüründen farkı yok. Bir gün üçünüzü de koyacağım kapıya, köpekler gülecek halinize!
2: Şimdiden gülüyorlar, merak etme.
1: Basılanları paket yap, götür hemen!
3: Baş üstüne ustacığım!
2: Sormuyorsun dün akşamı?
3: Ha? Ne oldu?
2: Fabrikadan çıkışta gene güldü. Selam verdim hafiften.
1: Arkasına baka baka yürüyüp sokağa sapmaz mı, küt diye düştüm peşine. Yaklaştım, kolunu tuttum, merhaba tatlım dedim.
4: Vim hiç olmadı benim. Dükkanın tavan arasında yatıyordum. Gene de şansım varmış.
2: Bizi dinlediğin yok bakıyorum.
3: Sonra ne yaptın?
2: Boş ver, aklın evdeki yavru kuşta. Hala sende mi kalıyor?
3: Evet.
2: Helal olsun be!
3: İyileşmedi henüz.
2: Peki, peki, bozulma. Uğurlar olsun Ahmet abi!
3: Eyvallah!
5: Hamal eyvallah. Lazım mı hamal?
3: Sağ ol!
5: Hastamız iyileşmedi galiba.
3: Yatıyor, çok halsiz.
6: Açık havaya çıkar arada bir, güneşlensin!
5: İyice de beslenmeli, dalak ciğer falan yemeli her gün.
3: Bir de sabun.
5: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
3: Yok, evde bulunsun.

0: Öğleden sonra iyi hissettim kendimi, boş oturmak istemedim.
1: Birdenbire fazla yorma kendini.
0: Bir ev için çalışmak, ev işi yapmak yormuyormuş insanı.
1: Bizim Filibeli'nin köftesi meşhurdur.
0: Ya. Ah, yemini verdim, suyunu da tazeledim. Önce kaçıştı, korktu ama sonradan arkadaş olduk. Bunlar çok güzel resimler. Çok güzel yerler.
1: Yakında gideceğiz garipliğe, oralarda yaşayacağız. Avustralya!
2: Çok uzak değil mi?
1: Önce aklımda bile yoktu. Almanya'ya gidecektim çalışmak için. Sonra macera diye yola çıkıp Avustralya'da Melbourne şehrine yerleşen bir arkadaştan gelen mektup fikrimi değiştirdi. Almanya'daki paranın 3-4 mislini daha rahat çalışarak daha kısa zamanda kazanıyorsun.
0: Bir mektupla mı verdin bu kararı?
1: Kitap, gazete, mecmua, ne buldumsa tercüme ettirdim, okudum. Hevesim, isteğim gittikçe arttı. Bak, mesela arazi çok geniş ve boş. İnsan nüfusu ise az. Çalışacak insana büyük ihtiyaç var. İyi bir işçinin günlük kazancı bizim paramızla 250 lira.

0: Gümüş ve altın madenleri çıkarmak da bitmiyor. Şaka değil, altın, altın!
1: İnanılır gibi değil.
0: İklimi sıcakmış. Yeni yılı yağmurda karda değil, şöyle güneşli deniz kenarlarında kutlarlarmış. Bütün sahiller ve plajlar herkese bedavaymış. Kira evinde oturan pek az. 100 ailenin 70 tanesi kendi evinde oturuyor, düşünebiliyor musun? Lüks bir gazinoda eğlenmek dert değil. Otomobil sahibi olmak yaya yürümekten daha kolay.
1: Keşke hemen gidebilsek. Hemen gitsen demek istemiştim.
0: Gideceğim. Vapur parası biriktiriyorum. Yarısı hazır bile. Uçak 15.000 lirayı geçiyor, vapur 4.000 lira. Ayda 200 lira ancak arttırabiliyorum. Yemeyecek, içmeyecek, giyinmeyeceğim. Orada 200 lirayı günde biriktirebilirim. Ayda 6.000, senede 72.000... 5 sene kalsam...
1: Gene dönecek misin?
0: Döneceğim tabii. Ama önce gideceğim. Gitmeliyim.
1: Keşke param olsa. Verirdim, bir an önce giderdim.
0: Anlattığıma pişman etmedin beni.
1: Niçin edeyim?
0: Arkadaşlarım inanmıyor, dalga geçiyorlar.
1: Aa, yola çıkarken sen de onlara nanik yaparsın. Ben de yarın sabah gideceğim.
0: Önce bir iş bulacağız, bir de oda tutacak, sonra gideceksin. Bile bile sokaklara atamam seni.
2: Ne bu? Bu kepazelik nedir? Bordro tanzim cetveli, bordo tanzil cetveli olmuş. Nerede bunun tahsihi, provası?
3: Yazıyı ben dizdim ama provasına Ahmet'in bakması, tahsih varsa söylemesi lazımdı. Her zamanki gibi.
4: Dalgınlığıma gelmiş patron.
2: Hala basıyor, beni delirtiyor. Makineyi durdursana be adam! Seni boğsam diye gırtlaklasam azdır. Haftalığından 2 yömye kesiyorum. Yarın da çalışıp yetiştireceksin.
4: Bu gece bitiririm patron, yarın pazar.
2: Pazar mazar, sana ne? Bir tarafa gittiğin mi var?
0: İki tost daha.
5: Peki abi.
1: Ben istemem.
0: İki de limonata, buz gibi olsun.

İşte şurada çalışıyorum. Şu mavi kapı. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Kapısıyla, duvarıyla, makinesiyle, mürekkebinin kokusuyla arkadaş oldum. Giderken bir kapısında, bir de makinenin önünde resim çektirmeli.

0: Onları can çekişir gördükçe içim fena oluyor.
1: Her pazarki işim bu. En ucuzundan eğleniyorum, hem de iki günlük yemeğim bedavaya çıkıyor.

0: Hacer ablaya da veririz değil mi? Mis gibi koktu. Metin'in de canı çekmiştir.
1: Sakın salıverme kediyi, bize bir tane bile bırakmaz.
2: İçeri gir, gir dedim. Hadi, hadi.

0: Canım içki çekti nedense.
1: Bakkal kapanmadıysa alayım.
0: Bugün her yer kapalıdır, otur. Çok mu lezzetli, yoksa bedava sirke baldan mı tatlı? Gene ne oldu?
1: Bugünü hiç unutmayacağım.
0: Ne yaptık ki?
1: Ömrümün en güzel pazarıydı.
0: Bunun için mi ağlıyorsun?
1: Böyle bir günü bir daha yaşayamam diye.
2: İbadet de gizli, kabahat da. Bir marifet yapmış gibi güle oynaya ortalarda dolaşıyor.
0: Ne demek istiyorsun Nuri amca, derdin ne?
2: Doğru değil yaptığın, hele sana hiç yakışmıyor. Hepimiz evliyiz, kimimizin genç karısı, kimimizin yetişmiş çocuğu var. Kızlarımıza kötü örnek oluyor.
3: Nuri babanın hakkı var. Güzel Mahmet, delikanlı adam karda yürür, izini belli etmez. Semtine söz getirmez.

Bize kesik bir yollar. Yatalak anam, kardeşlerim, zincirliyim. Hem de sakat bacağımdan. Şuraya bir kulübe çatı versem, gazete, mecma, sigara, içki, pul falan da satsam bizlere yeter de artar.

0: Günaydın Ahmet abi.
1: Günaydın. Kahvemi götür aman.
0: Peki, sen abicim?
2: İstemem.
1: Bize de iki çay, benden. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Gördün mü Avustralya afişlerini?
2: Evet, gördüm.
1: Bakalım ne hikayeler okuyacağız. Gazeteci dümeni bunlar, satış hilesi.
2: Kıskanma,
1: haritada oğlum, yerini kıskanma. Bulamazken 20.000 kişi ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş?
2: Olur mu?
4: Bitti mi sabah gevezeliği, iş başı yapmaya niyetiniz var mı?
2: Bir şey danışacaktım patron. İş isteyecektim.
4: İki iş birden mi yapacaksın? Mustafa'yı mı çıkarayım, Erol'u mu, yoksa ben mi defolayım?
2: Kendim için değil, Zeynep'e.
4: Zeynep de kim?
2: Bir tanıdık, yakınım. Yevmiyesi az da olsa fark etmez. Sizin tanıdığınız çoktur.
4: Bir de Zeynep çıktı başımıza. İşmiş yok bende. Nerede var onu da bilmem. Kim dedi ki ben iş bulma kurumuyum?
5: Kaça patlayacak?
1: Fiyatı üstünde.
5: 3 liradan olmaz mı?
1: Bizde pazarlık yoktur.
5: 1 kilo istiyorum. Yarım kilo da domates.
1: Hey, dur bakalım, çek elini ayağını! Seçmece olmaz!
6: Türkler Avustralya'da altın çıkartıyorlar. İstanbullu Sabahattin, Samsunlu Gündüz ve Ankaralı Tunç...

0: Armut büyüklüğünde altın buldu. Avustralya'da zengin olmanın en kolay yollarından biri de altın, gümüş gibi madenler bulmaktır. Bu şekilde zengin olmuş yüzlerce kimse var.
1: İstediğin kadar iş ve para.

0: Buraya bakılırsa Almanya solda sıfır dedikleri Avustralya'da.
1: Sen galiba haklısın arkadaş. Bu Avustralya meselesinde.
2: Nihayet dank etmeye başladı mı kafana?
1: İçimizde en uyanık senmişsin. Helal olsun sana. Oh, tam havası. Beyoğlu'na çıkıp bir güzel rakı içerim.
2: Gelemem.
1: Masraflar benden. Hem Avustralya işini konuşuyorduk. Nasıl gidilir, kaç para lazımdır, sen iyice bilmektesin. Elimi çabuk tutayım diyorum.
3: Zeynep bu değil mi? Güzelmiş.
1: Elbisem duman olmadan tüyüyorum ben.
4: Yağmurda ıslanmayasın diye geldim, bilirim acısını.
2: İyi ettin.

0: birkaç sandık aldım ucuza. Yemek parasından artmıştı. Konsolda da örtüler buldum.
1: Burası barınaktı benim için. Şimdi eve benzemiş. Buyur abla.
0: Ya bu kız hemen şimdi çıkar gider yahut evimi boşaltırsınız. Derhal diyorum, bugüne kadar sustum, sabrettim, bekledim, anlamadınız!
1: Niye anlamadık?
0: Abi ne soruyor musun? Mahallede dedikodudan geçilmiyor!
1: Mahalleli kendi işine baksın!
0: Utanmadan dikleniyor musun?
1: Burası benim odam! Kirasını veriyorum, istediğim gibi yaşarım!
0: Yaşayamazsın, namus, ahlak denen bir şey vardır!
1: Bizim namusumuz senden sorulmaz!
0: Bana bak Ahmet efendi, bu ev benim evim, bu yaştan sonra adımı boynuzluya çıkaramam!
1: Lafını bil, iftira atma!
0: Ya çeker gidersiniz ya da polis çağırırım!
1: Çağır gelsin, polis ne der bana?
0: Dur abla!
1: Karışma sen! Avustralya'ya gidinceye kadar bu evden çıkmayacağım!
0: Yetişin üstüme yürüyor!
1: İyice aç kulaklarını! Git herkeslere de yetiştir!
0: Yüzünden daha çok belalara gireceksin!
1: O lafı bir daha edeyim deme! Zeynep'i sokaklara bırakamam, insan geçinen canavarlara parçalatamam!
0: Ya ne yaparsın?
1: Evlenirim be! Evlenirim! Evlenirim! Evlenirim.
0: Peki... İyi ama niye daha önce söylemedin de bağırıştık? Ha, vallahi aklımdan geçiyordu, birbirinize pek yakışıyordunuz. Çok sevindim. Allah Mesut bahtiyar etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Ah, pek fena oldum, pek!

0: Çabuk zengin olmak için iki iş yerinde birden çalışanlar varmış. Melbourne'daki Ericsson fabrikasında fazla mesai yapan bir işçi bizim paramızla haftada 3200 lira alıyor. Yola çıktığınız gün milyonersin abi. Zeynep şanslı kızmış.
1: Zeynep mi?
0: Evleneceğinizi duymayan mı kaldı?
2: Okudun mu bugünkünü? Adamın karısı da işe başlayacakmış. Bir de o çalışınca düşünüyor musun parayı? Niye ekşisin? Zeynep'e kötü bir şey mi oldu?

0: Gitti mi yoksa?
1: Evlenmeye karar verdim.
2: Seni bekledim veda etmek için.
3: Gidiyor musun?
2: Evet.
3: Neden?
2: Beni dile düşürmemek için verdin o kararı. Sana minnettarım ama evlenemeyiz biz.
3: Neden dedim?
2: Ne zamandır para biriktiremiyorsun? Evlenirsek masrafın daha da artacak.
3: Nereye gideceksin?
2: Bana acıdığın için evleniyorsun biliyorum.
3: Bir akşam karım Gürsel'i karşıma oturttum. Avustralya'ya gidiyorum. Gelmezsen yalnız giderim dedim. Karım, senden ölüme kadar giderim dedi. Gelir gelmez, ben Ford otomobil, karım buzdolabı fabrikasında iş bulduk. Ayda elimize 15.000 liradan fazla para geçiyor. Biz de böyle olacağız, ikimiz de çalışacağız. Senin yol paranı da biriktireceğiz.
2: Çok iyisin. Merhametlisin ama gelmeyeceğim.
3: Sana duyduğum merhamet değil. Hiç değil.
2: Yalan!

0: yerime, burada çalışamazsın artık! Defol! Sana söylemiştim, bugünkü yövmiyeni de kesiyorum!
1: Evleniyorum patron!
0: Ne yapıyorsun?
1: Çok yakında nikahım var!
0: O Zeynep dediğinledir mutlaka! Son zamanlarda iyice şaşkındın, bir halt edicin belliydi!
2: Davetiyenin en fiyakalısını basarız artık!
3: Hayırlı olsun abi!
1: Sağ olun!
0: Avustralya hikayesi kapandı demek!
1: Yo yo! Beraber gideceğiz Zeynep'le!
4: İşte bu! O zamanki parayla 200 liraya çıkmıştı! Halis güpür dantelidir! 35 sene önce giymiştim! Modası geçmiştir ama bir iki yerini düzeltiriz, tül duvakla da örteriz! Şimdi yeniden moda bu biçim! Tam da üstüme dikilmiş gibi! Öyle! Sağ ol abla!
0: Sabahları erken gönder bu adamı, biraz dalgındır, biraz da havalarda gezer. Onun bu halini hoş görürsen mesut olursun.
5: Beyefendi, rahatsız ediyorum. Masamıza buyurmaz mısınız acaba, şeref vermez misiniz? Bir iki tek atalım.
0: 3 sene oluyor bırakalı.
6: Bu akşam peyrisi bozuver, Ahmet'in hatırına. En birinci adamın!
0: Evet, ama
5: ne desem bilmem ki... Lütfen, rica etsem, lütfen
0: beyefendi! Aman efendim, buyurun efendim! Anlaşıldı, anlaşıldı, peyrizi bozduracaksınız bana yine!
6: Sen de azıcık aramıza katıl bakalım!
4: Gelinimle ben oturayım azıcık!
6: Damatlık böyledir, Mahmut Paşa fanilesi gibi sıkar insanı! Sonra sonra alışırsın!
0: Efendim, efendim, merhabalar! Safana daim olun!
5: Sıhhatınızı koyalım beyefendi!
0: Eksik olmayın!
7: Evet. Sıhhat-ı afiyetinize beyefendi!
8: Ahmet kardeşimizin şerefine!
6: Bağımsız hemşire yengemizin şerefine!
7: Güzel gelinimizin şerefine!
6: Sen çok içme bu akşam, malum ya!
8: Şuradan bir büyük şişe daha alıver!
4: Gitmem!
8: 1 lira da sana var ama!
4: O zaman olur!
9: Abi be, manken kadar yakın...
10: Her düğünde ayranım kabarır, ille de evleneyim diye efkarlanırım!
4: Buyurun!
1: Ayşe evlidir, kocası yerinden bir kaza çekti, mapusta yatıyor! Kapı gibi adamdır asılma!
10: Bu gece oynamam da ne zaman oynarım be!
4: Ayşe abi, Ayşe! Hadi abi, göster kendini!
11: Asıl damatla gelin oynamalı!

0: Sizin Sultanahmet'teki Çukur Muhallebiciyi bilir misiniz?
1: Hayır.
0: İsterseniz bu cumartesi saat 2:30'da Çemberli Taş durağında...
2: Şu bizim çifte telliği çalın ya! Aa,
3: hadi!
1: Yeni bavul da tam uzun yola göre.
4: Abicim, birbirinize uğur getirin. Çoluk çocuğa karışın inşallah. Bolluk içinde, refahlı bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım.
1: Hayırlı geceler!
5: Şey, kahve içelim abla!
1: Ya, kahve mi içelim? Ha. Ya, çok iyi olur! Otur şöyle, sen gelinsin!

0: Yarın yıkarsın artık. Hadi Allah rahatlık versin.
1: Vakit erken daha değil mi?
0: Erken mi? Gece yarısını çoktan geçti. Uykunuz da gelmiştir.
2: Hiç uykum yok.
1: Ya, benim de.
3: Ben de sizinle oturacağım. Buyur, geç.
0: Ne demek?
2: Gel tabi.
0: Gerdek odasında ne işin varmış senin?
3: Öyleyse sen de yürü bakalım.
0: Düğün şerefine yapıştırmıyorum, terbiyesiz velet.
3: Ne yaptık ki be?
0: Yürü bakayım, yürü yukarı, hadi!

0: Sigaraya mı başladın?
1: Akşam ikram ettiler, iyi geldi şimdi. Ah, yarın iyi olacak ha. Gece ayaza çekti mi, gündüz güzel olur, güneşli, açık. Sen yat istersen.
0: Sen?
1: Benim uykum gelmedi.

0: Çay içer misin? Isınırız!
1: Bilmem.
0: En iyisi şunu iç beli. Patronun hediyesi.
1: İçelim ya! Hiç tatmamıştım.

0: Niye gülüyorsun ya?
1: Ay, sana. Oturduğun yerde dönüp duruyorsun.
0: Ya, sen de hep üstüme koşuyorsun, sonra geri geri kaçıyorsun. Bak, bir daha koştuğumu yakalayacağım ha, tamam mı?
1: Tavanla dönmeye başladı.
0: Uyursam geçer.
1: Burada yat, sedirde dönersin. Oh, açık denizde gibiyim, dalgalar gemiyi kaldırım.
0: O da olacak giderken.
1: Oh, ayakların çivi kesmiş.
0: Sen de buz gibisin. Çok üşüyorsun.
1: Sen sıcacıksın. Ne güzel.
0: Güneşli bir sabah ya da öğleden sonra hareket edeceğiz. Belki de yağmur yağacak yahut kar. Bu şehirden, vatandan ayrılmak zor gelecek önce. Alışmaya çalışacağız. Şuna benzer bir gemiyle gideceğiz.
1: Kaç gün?
0: 32 ile 40 gün arası. Kızıldeniz'den geçip Ümitburnu'na döneceğiz. Emo denilen siyah kuşlar uçuşacak etrafımızda. Ama gene de şu güzelim martıları hatırlayacağız. Vapurdaki günlerimiz İngilizce çalışmakla geçecek. Aç kalmak, açıkta kalmak yok. Gider gitmez işin, evin, her şeyin hazır. Havaalanından veya limandan çıkan Türkler doğruca hostel adı verilen villalara getirilir. Bu villaların ucuz olan kirası işe girdikten 3 hafta sonra ödenmeye başlanır.
1: Yol paramı kendim biriktireceğim. Hacer abla dikiş işleri buldu, makinesinde verecek bana.
0: Çok iyi olacak her şey, göreceksin.
2: Güzel bir iş, 100.000 adet baskı ama ay başına kadar yetişmesi lazım. Başka bir matbaayla mı bölüşelim, yoksa kalkabilir miyiz altından?
0: Ben mesaiye kalırım patron.
2: Bir iki akşam sonra vazgeçersen?
0: Geceleri başka matbaalarda iş arayacaktım.
2: Yol parası tabii.
0: Yol parası.
2: Tamam. Yeni evlisin, biraz tadını çıkarsaydın.
1: Bu?
3: Avustralya sefaretinden geliyor.
1: Kendisi matbaada, ben imzalasam olur mu?
3: Nesisiniz?
1: Karısıyım.

0: Gideyim. Ha, gözün aydın.
1: Ha, gözümüz aydın, evet. İsteğim kabul edilmiş. Resmi çalışma izni göndermişler. İşte bu kadar. Yol param da tamam sayılır. Seninki de birikti mi? Ver elini! Ne oldu? Nem var? Sana sordum.
0: Bir çocuğumuz olacak.
1: Çocuğumuz mu?
0: Evet.
1: Hey, yaşasın baba hocam!
0: Kızmadın mı?
1: Bu müziğe kızılır mı? Baba olacağım! Bu haberden de güzel bu!
0: Gitmemiz gecikecek, doğmasını bekleyeceğiz.
1: Bekleriz. Hep beraber gideriz. Üçümüzü düşünebiliyor musun ha?
0: İnşallah erkek doğururum da affedersin beni.
2: Hey Ahmet! Gel de akıl ver azıcık. Nasıl gidilecek bu Avustralya'ya?
1: Sen de mi niyetlendin?
2: Bu yazılanlar gibiyse hiç duracak değilim. Ama işler müşkilleşiyor, şuraya bak!
1: Gördüm. Bir günde 5000 kişi müracaat etmiş. Ancak 150 kişinin kaydını yapabilmişler.
3: Oo, sana sıra gelene kadar Üsküdar'da sabah olur.
2: Yalan da değil, ömrümüz vefa etmez o zamana.
1: Ben gidince mektup yazarım, kefil olurum. Öncelikle aldırırım seni.
2: Ne zaman niyetin?
1: Evvela yolcumuz gelecek, sonra hep beraber yolcu olacağız.
2: Ya, hayırlısı!

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abla.
0: Dursun, hiçbir iş yapamazsın artık, köşede otur.
1: Biraz çıkış abla, hiç boş durmuyor.
0: Bir iki ay sonra istese de kıpırdayamayacak. pek güzel olmuş.
1: Biz gittikten sonra kirayı arttırırsın artık.
0: Bu hengamede bir sen eksiktin! Kapıda oyna, ben de geliyorum, hadi! Hadi bakayım!
1: Biraz sonra beraber oynarız Metin!
2: Tamam abi, bekliyorum seni!
0: Oo. Çocuğun karyolası da pek güzelmiş, pek lüks! Oyuncakları da çok güzelmiş!
1: Bunlar bir şey değil! Avustralya'da bir oda dolusu oyuncağı olacak! Giyimi kuşamı da bir tane olacak!
0: İnşallah!
3: Ya! Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek! Hiçbir hevesi kursağında kalmayacak! Yuva nedir, şefkat nedir, sevgi nedir, fazlasıyla görecek!

0: Bak dinle. Avustralya'da öğretim çok önemlidir. Okul çağında 9 çocuk olan her yere mutlaka ilkokul yapılır. Darısı memleketimin başına.
1: İsmi Burak olmalı.
0: Umut olacak, Umut!
1: Ben de annesiyim, olacak diye susturamazsın. Umut olmazsa Murat olsun.
0: Olsun.
1: Esmer, yeşil gözlü, uzun boylu olacak, senin gibi.
0: Yüksek mühendis olmalı.
1: Bahriyeli olsun isterim. Oğluma çok yakışacak o kıyafet. En iyisi kendisine sormalı.
0: Sorarız ama ben biliyorum.
1: Neyi?
0: Babasının beceremediği makine mühendisi olacağını. Küçükken hep mühendis olmak isterdim, hem de makine mühendisi.
1: İmtihana girdiği zaman kapılarda bekleyeceğim onu.
0: Ben de matbaamın kapısında. Müjdeyle geleceksiniz. Biliyor musun, bir gün büyüyecek oğlumuz. Sonra bir kızı sevecek.
1: Kız da onu tabii.
0: Bize açılacak.
1: Gidip isteyeceğiz.
0: Sen gidip isteyeceksin.
1: Hemen razı olacak anasından babası.
0: Evlenecekler. Sonra kaynana kesileceksin başlarına. İhtiyar, kamburu çıkmış bir kadın. Her şeylerine karışacaksın. Şunu pişirme, bunu giyme, oturma!
1: Aa, ben mi?

0: oğlundan yana olacaksın. Gelinin neler çekecek
1: gibi... Aa, sen kendine bak asıl! Hep böyle kalacak değilsin. Gözünde gözlük, saçların dökülmüş. Öksürüklü bir ihtiyar. Aksilik, huysuzluk yapacaksın bazen. Gelinim hep seni şikayet edecek.
0: Yo, gelinime kızamam. Kızsam bile sana dert yanarım ancak.
1: Ya, çekiciğim var desene.
0: Yo, oğlumuz en güzelini, en iyisini, en anlayışlısını seçecek. Benim gibi.
2: Vapur 4 ay sonra, Ağustos'un 17'sinde. Bilet fiyatları...
0: Aa, 2 senedir ezberimde. 3. mevkiden 2 bilet. Çocuğa tenzilat var mı?
2: Kaç yaşında?
0: Yeni doğmuş olacak. O zamana kadar 3 ayı doldurur.
2: 4 yaşına kadar bilet almıyoruz.
0: Pasaportlarımız, vizeleri yapılmıştır.

0: oldu? Ne var?
1: Kurtulacak hayırlısıyla.
0: Neden kurtulacak?
1: Çocuğunuz olacak.
0: Zeynep! Zeynep bak, biletleri aldım! Vapur Ağustos'ta, üçümüz!
2: Sonra konuşursunuz, ayıptır burada durmak! Hadi git kahvede bekle!
0: Zeynep, canım karıcığım, bağırma!
2: Bağırsın, bağırsın!
0: Zeynep, korkma sakın! Seviyorum seni! Zeynep, seviyorum karıcığım! Zeynep!
3: Senin E'si geçmiyordu aklından, şimdi baba oluyorsun! Ey gidi koca dünya, bal küpü müsün?
4: Gözünde hayatın manası bambaşka olacak! Çocuk sevgisinin hiçbir şeye benzemediğini öğreneceksin!
5: Mesuliyetin artacak, ona göre masrafın da tabii!
6: Çocuk başka şeydir, eve gidiyorum baba diye bir boynuma atılıyor... ...ne yorgunluk ne öfke!
5: Ne demiş şair? Allah'ım, yazı çiçeksiz, kafesi kutsuz, yuvayı çocuksuz bırakma!
3: Döktürdün gene baba!
6: Garson, ufak şişe alıver şuradan, bir iki yudum içsin!
0: İstemem!
3: Ben de yardım ederim!
0: İçmem, kusarım!
7: Böyledir, analar bir doğurur, babalar dokuz!
5: Sen evlen, çocuk sahibi ol da sonra konuş!
6: Benim ilk çocuk da Çorlu'daydım! Hesabımıza göre günü vardı daha. Bir geldim ki evde kıyamet kopuyor. Bizimki doğurmuş meğer.
2: Koş abi, babaannem seni istiyor.
0: Çocuğum, doğdu, doğdu demek. Kız mı oğlan mı?
1: Oğlandı.
2: Sizler sağ olun.
0: Oğlum, oğlum, öldüm.
1: Zeynep'i zor kurtarabildi ebe.

durma. Karının yanına git. Sana en muhtaç olduğu zaman... yalnız bırakma onu.

Allah sabır versin. Allah başka acı göstermesin. Kolay değil ama katlanacaksın. Ne desek boş, hayat bu işte. İkiniz de daha çok gençsiniz. Yeniden çocuk sahibi, yeniden ana baba olursunuz.

0: O vapurla gidemiyoruz. Biletleri geri alır mısınız?
1: Alırız ama ödediğiniz paranın %20'sini keseriz.

Ne yapabiliriz? Çaremiz yok. Thank you.

0: biletleri satmış. Vapur biletlerimizi.
1: Mm-hmm.

0: senden ayrılıyorum. Beni affet ve sakın arama. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin. Düşününce bana hak vereceğine eminim. Sen benim biricik kocamsın. Daima kocam olarak kalacaksın. Seni hep seveceğim. Hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Söyleyecek, nereye gidecek?
2: Mektup yazıp kaçmış. Terk etmiş beni.
1: Ne? Niçin kaçmış?

0: namussuz! Polis her yerde arıyor! Elbet bulacaklar o hırsızı! 1700 liramı burnundan getirecekler! Mahkemelerde, hapislerde çürüyecek o hırsız!
1: Zeynep uzun zamandan beri gelmiyor. Gelse de burada kalamaz zaten, yasaktır.

Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler. Zeynep, ne olur evine dön karıcığım. Bırakma beni. Sensiz yapamayacağım, yaşayamayacağım. Sensiz gitmeyeceğim oralara. Sen benim her şeyimsin. Not: yukarıda resmi görülen karım Zeynep'i gören, bilen, tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adreslere

Bugün olmazsa yarın. Elbet bir gören, gelip haber veren olacak. Göreceksin. Bırakmam! Bir tarafa gidip içelim. Laf atalım iki satır. Bu işlerin ilacı arkadaştır. Eğlenmek, oyalanmaktır biraz.

0: Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Seni bekliyordum. Ümidini kes artık. Zeynep yok, dönmeyecek. Gitmekle sana iyilik ettiğini sanıyor o budala. Senin iyiliklerine karşı fedakarlık yaptığını sanıyor. Belki de haklı. Zeynep'i unut. Onun sözünü dinle. İsteğini yerine getir. Bir an önce git Avustralya'ya. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Onun son isteğini yerine getir bari. Aramızda topladık, borç olarak.
0: Gideceğim, evet. Gideceğim. Zeynep için değmezmiş.
2: Güle güle oğlum.
1: Yolun açık olsun.
0: Sağ ol abla.

0: abi. Güle güle Ahmet abi.
1: Sağ ol yavrum. Estağfurullah. Yolun açık olsun.
2: Güle güle Ahmet abi.

0: İşlerin rast gitsin inşallah.
1: Beklemeyin, gidin!
2: Unutma bizleri!
3: Güle.
2: Gider gitmez mektup yaz!
4: Güle güle abi!
0: Güle güle Ahmet abi!
2: Güle güle Ahmet!
5: Sakın mektup yazmayı unutma!
0: Güle güle Ahmet abi!
5: Kapın açık olsun!

Zeynep değilmiş. Gelmemiş. Hayal görmüşüm. Bizler onu tam onu arayacağım. Gelirsem Zeynep'le geleceğim. Belki orada kavuşuruz garip. Uğurlar olsun.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte her zamanki gibi ve aramıza yeni bir isim katıldı. Elif Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Adım Elif Kübra Koca Kahya, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Marmara Eczacılık'tan 2016 yılında mezun oldum. Şu anda da Çengelköy'de şirin bir eczanem var, orada çalışıyorum. 2,5 yıllık evliyim. Programımızı beğendim. Eğlenmeye geldim. Güzel bir anım olsun istedim.
0: Evde yarışıyordunuz.
1: Evet, eşimle bazen. Ben başvurdum. O da destekledi. Buradayım. Teşekkür ederim.
0: Yanınızda çok güçlü bir rakip var.
1: İzledim, evet.
0: Nuhat.
1: Başarılar diliyorum kendisine.
2: Teşekkür ederim, ben de başarılar diliyorum.
0: Finalde yer aldı ve aynı zamanda evet. 5000 lira para ödülünde sahibi oldu. Bugünün de tabii ki favorilerinden diyebilirim herhalde. Öyle tahmin ediyorum ki sizler de katılacaksınız ama özellikle Seray Hanım dün son ana kadar iyi mücadele ettik.
3: Evet, işlem hatasıyla orada bitti zaten benim için. Kötü oldu. Umarım bugün heyecanımı dağıttım. Biraz daha iyi bir performans göstereceğim.
0: Serap Hanım, dün memnun muydunuz performansınızdan siz?
4: Evet, memnundum. Yalnız soruyu doğru yapıp sonra silip tekrar yanlış yapmam, o benim için çok kötü oldu. Onun dışında eğleniyorum ben.
0: Peki. Başarılar diliyorum öncelikle ve formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. 3 etap var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan oluyor. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde 4'er soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde de çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz de var tabii ki. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizin bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
2: Başlayalım.
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz nereden gelecek?

Eğlenceli oyunlar konu başlığımız. İki veya daha fazla oyuncu gerekmektedir. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan anlatmaya çalışmaktır. Oyunda mutlaka süre olmalıdır. Toplam kelime sayısı ilk başta parmağımızla gösterilerek belirtilir. Benzeri demek için her iki elin işaret parmağının dış yüzeyini birbirine paralel şekilde sürtmek gerekmektedir. Zıttı demek için her iki elin işaret parmağını birbirine çarpı işareti yapacak şekilde koymak gerekmektedir. Ek getir demek için her iki elin işaret parmağını birbirine kanca şeklinde tutmak gerekmektedir. Kelime bulunup tam olarak söylendiyse tek elin baş parmağı yukarı kaldırılır veya tek elin ayası giysinizin cep bölümüne doğru hafifçe vurulur. Sorumuz gelsin. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan karşı tarafı anlatmaya çalışmak olan oyunun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle böyle arkadaşlar arasında ya da kalabalık aileler bir araya geldiğinde çocukların ya da gençlerin ağırlıklı olarak hemen oynayalım mı dediği ve ardından da diğer ebeveynlerin de katıldığı bir oyundur. Serap Hanım hala düşünüyor acaba o mu diye.
1: Yok, biraz sonra açıklamamı yapacağım.
0: Siz Erzurumluydunuz değil mi?
1: Evet evet Erzurum.
0: Aile kalabalık mı? Anne baba
1: Kalabalık.
0: tarafı filan?
1: Kalabalık kalabalık.
0: Eş tarafı?
1: Eşim Erzurumlu değil.
0: Eşiniz
1: Eşim Hatay Erzin.
0: Hataylı.
1: Evet.
0: Peki bu oyunu hiç aile içerisinde oynadığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Evet. Hatırlıyorum
0: Evet.
1: tabii ki.
0: Evet diyorsanız o zaman bir şeyler yazdınız demek ki.
1: Yazdım
0: Buyurun
1: yazdım.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Elif Hanım.
1: Sessiz sinema.
0: Nuhat.
2: Sessiz sinema.
0: Serap Hanım.
1: Sessiz sinema.
0: Ve Seray Hanım.
3: Sessiz sinema.
0: Oynar mısınız sessiz sinema?
1: Oynarım.
0: Oynarsınız. Peki acaba cevap sessiz sinema mı? Doğru cevabı görüyoruz. Sessiz sinema doğru cevaptı. 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz yarışmamıza. Elif Hanım, sizin aile tarafı?
3: Biz 6 kız kardeşiz. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Böyle oyunları da çok severiz, oynarız. Şu an eşimle de oynarız. Bunun kitap versiyonunu, dizi versiyonunu, film versiyonunu hepsini severek oynuyoruz.
0: Kim galip geliyor genelde?
3: Kitaplarda ben, filmlerde eşim.
0: İki tarafta dengeli dengeli
3: Evet,
0: gidiyor.
3: evet.
0: Serap Hanım, sizden nasıl durum?
4: Vallahi ben çok başarılı değilim oyunda. Çünkü filmlerle aram çok iyi değil. Yani sessiz sinema mı, sessiz film mi diye düşünüyordum. Önce film yazdım, sonra sinema olarak değiştirdim. O yüzden düşünüyordum hala. Sessiz film yazacaktım. Neyse ki sinema
0: Ama
4: yazdım.
0: Doğruyu buldunuz.
4: Aynen.
0: Peki, ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Akılda kalan bir dizi, acaba hangisi? İstanbul'un eski bir mahallesinde yaşayan fırıncı Nusret Usta'nın 5 kızı ve mutlu bir aile yaşamını anlatır. Eşi Ayhan Hanım'la birlikte mahalle sakinlerinin her derdine koştukları için mahalle sakinleri de ailelerin bir parçası gibidir. Birbirinden renkli karakterlerden oluşan komşuları ve kızları her günlerinin hareketli geçmesine neden olur. Dizinin unutulmazları arasında Kirli karakteriyle hafızalara kazınan Kadir Çöptemir, Cengiz karakteriyle büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Herodot Cevdet karakteriyle kahvehanede anlattığı tarihi hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Hasan Kaçan. Herodot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden, ölü karakterine hayat veren Mehmet Usta yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Kirli, Cengiz, Herodot Cevdet gibi unutulmaz karakterleri hayatımıza katan unutulmaz dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Eskilerden bir dizi sorduk ama tabii yeni dönemde de birçok çok fazla izlenen diziler var. Seray Hanım, televizyonla aramız nasıl?
1: Yani çok fazla dizi takip eden, yani aynı anda çok fazla diziyi takip etmiyorum ama takip ettiğim birkaç dizi var. Mesela? Ama eski dizileri daha çok tabii ki severdik.
0: Eskiden daha çok severdiniz.
1: Evet, eski diziler daha güzel.
0: Şu anda yeni dönemde hangi diziler? Televizyonda mı yoksa platformlarda mı?
1: Şu an platformlarda daha çok izliyoruz. Zaten benim öyle bir çok bir vaktim olmuyor ama eşim çok seviyor. Sinema filmlerini de, dizileri izlemeyi de. Bazen ona eşlik ediyorum vaktim oldukça.
0: Siz Elif Hanım?
2: Sosyal platformlarda evet daha fazla izlediğimiz oluyor. Zamandan daha şey oluyor, tasarruf oluyor diyeyim.
0: Hemen arka arkaya. Evet, birinci sezon 1, 2, 3, 4.
2: Evet, peş peşe güzel gidiyor.
0: Dizilerde çünkü bir hafta beklemek biraz bazen, hatta günü eğer kaçırdıysanız, gerçi özeti var ama yine de
2: özet de bir saat sürüyor, bayağı bir zaman alıyor Türk dizileri. Evet.
0: Peki acaba cevaplarınız ne oldu? Buyurun lütfen, bu dizimizi hatırlayabildiniz mi? Elif Hanım?
2: Ekmek Teknesi.
0: Nuhat?
3: Ekmek Teknesi.
0: Serap Hanım?
4: Ekmek Teknesi.
0: Ve Seray Hanım?
1: Ekmek Teknesi.
0: 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba devam ediyor muyuz böyle tam gaz? İşte doğru cevap geliyor. Ekmek Teknesi bir döneme damga vuran en önemli dizilerden birisiydi. Ve böylelikle yarışmacılarımız da bu diziyi hatırladılar. Şimdi sırada 3. sorumuz var.

0: Bir yemek kültürü konu başlığımız. Fransız mutfağının en fazla sevilen atıştırmalıklarından biridir. Türk mutfağında pek çok tadın süslenmesi veya tatlandırılması için tercih edilir. Özellikle pasta ve tatlılarda sıklıkla kullanılır. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin ve türlü kuru meyvelerin bir araya getirilmesinden elde edilen bir tatlı çeşidi ya da atıştırmalık olarak tanımlanır. Kişinin arzusuna göre içerisinde yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, badem, susam, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemeler kullanılabilir. Sorumuz gelsin. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin bir araya getirilmesinden elde edilen bu atıştırmalığa ne ad verilir? Süreniz başladı. Fransız mutfağından en önemli ipucunun bu olduğunu söyleyebilirim herhalde. Kahvenin yanında, çayın yanında koyarlar filan. Son anda bir şeyler yazıyor Serap Hanım ama yine süre bitti Serap Hanım.
1: Hep geç kalıyorum.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Elif Hanım.
1: Hiç emin olmayarak yazdım ama

0: Dedim bir gerçi atıştırmada babamın ismini yazmam çok bir şey olmadı ama böyle bir soruda yine de onun ismini de vermek istedim.
1: Peki bir tahminin varsa da eğer draj ediyorsun.
0: Evet son anda.
1: Serap Hanım.
2: Maalesef yetiştiremedim.
1: Son anda bir şey yazacaktınız. Ne yazacaktınız merak ettim.
2: Eşimin adını yazacaktım.
1: Siz de eşinizin adını. Söyleyin bari yazamadınız
2: Alper,
1: ama.
2: Alper.
1: Alper
2: Seni
1: Bey.
2: Seni çok seviyorum canım.
1: Seray Hanım.
2: Güzel bir soru işareti koydum. Duyunca muhtemelen hatırlayacağım ama hiç aklıma gelmedi şey.
1: Muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi cevap ekrana geldiğinde aa diyeceksiniz. İşte doğru cevabı görelim. Krokan olacaktı.
2: Krokanlı pastayı da pasta. Çok severim.
1: Bildiğimiz değil mi?
3: Evet. Aklıma geldi aslında ama krokan. Emin olamadım.
1: Peki. Şimdi 3 sorumuz geride kaldı. Artık bu etabı bitireceğiz. 4. sorumuz. Önce konu başlığına bir bakalım.

Coğrafi terimler konu başlığımız. Sıcak su buharının yer altından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklardır. Nadir olarak rastlanan bu yapılara dünya üzerinde sadece Amerika, Rusya, Yeni Zelanda, Şili ve İzlanda gibi birkaç bölgede rastlamak mümkündür. Bu kaynaklar genellikle volkanik olarak aktif bölgelerde bulunurlar. Bazıları düzenli aralıklarla patlar, hatta çok dakik oldukları söylenebilir. Bilim insanları bu kaynakların düzenli zaman aralıklarıyla patlamasının nedeninin yerin altında suyun bulunduğu kanalın şeklindeki kıvrımalar olduğunu düşünür. Sorumuz gelsin. Sıcak su buharının yer altından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Milli maç için İzlanda'ya gitmiştim ve İzlanda'da bunun en çarpıcı örneklerini görmek mümkün. Merak edenler için söyleyeyim, hem yarışmacılarımız hem de izleyicilerimiz için. Türkiye'de yok. Türkiye'de kaplıcalar var ama bu sorduğumuzun cevabı farklı. Buyurun görelim lütfen neler yazdınız. Elif Hanım.
1: Doğru mu yazdım bilmiyorum ama Geyser diyeceğim.
0: Geyser diye yazdınız.
2: Ben de emin değilim ama ben de Greiser yazdım.
0: Greiser. Serap Hanım.
3: Ben Krater yazdım.
0: Krater ve Seray Hanım.
4: Greiser yazdım ama sanırım kelime hatalı.
0: Siz de Nuhat gibi Greiser yazdınız. Bir Geyser var, bir de Krater var. Bakalım puanlar nereye gidiyor? İşte sorumuzun doğru cevabı. Geyser olacaktı. Doğru cevap ve alkışlıyoruz Elif Hanım'ı.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hiç gördünüz mü peki? Bahsetmiş olduğumuz YouTube, bu...
1: Belgeselde görmüştüm. Evet yine İzlanda soğuk ülkelerde görsel olarak gördüm ama hiç gidip görme şansım olmadı.
0: Sular böyle belirli bir zaman yani buhar bir anda fış,
1: evet.
0: Fış diye böyle farklı farklı bir doğa güzelliği aslında. Şili'de, İzlanda'da, Rusya'da. Özellikle tabii o tarz, o coğrafyada bir aile fazla görmek mümkün. Etabı bitirdik. Acaba bu etap sonunda puan durumu ne oldu? Elif Hanım bir tek farklı şu anda. O da az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinden.
1: Evet.
0: 2500 puan ve birinci sıradasınız. Diğer yarışmacılarımızın 500'er puanı var. Nuhat son finalistimiz.
2: Evet.
0: Serap Hanım. Ve Seray Hanım. Daha önümüzde 8 soru var. Bakalım yarışmada neler yaşanacak. İşte dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabına başlıyoruz. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu.

Rushmore Dağı Anıtı konu başlığımız. Rushmore Dağı Anıtı Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde bulunan kara tepelerin üzerinde yer almaktadır. Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. Anıtın yapımı esnasında ortalama 400 işçi çalışmıştır. Anıtta Washington'ın başı 6 katlı bina kadardır. Burnu 6.4 metre, ağzı 5.5 metredir. Bu anıtlar Amerika'nın 4 büyük başkanının büstlerini belirtmektedir. Büstlerin başları 140 metre boyunda olan bir insanın boy ölçüsüne göre yapılmıştır. Kayalar arasında George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in başları yükselir. Dağın %90'ı dinamit kullanılarak oyulmuştur ancak tek bir can kaybı dahi olmamıştır. Sorumuz gelsin. Rushmore Dağı Anıtı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: İçinde gizli bir oda olduğu söyleniyor. Ve yapıldığı zaman Amerika'nın bazı böyle bilgilerinin, belgelerinin onun içerisinde saklanabilmesi adına turistlerin oraya girmesi yasak. Acaba kaç yılda tamamlandığı konusunda fikriniz nedir? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Elif Hanım.
1: Ben kaçırdım. Rastgele bir şey yazdım. 10.
0: 10. Uğurlu rakamınız mı 10?
1: Değil. 1927'yi duydum. Sadece geri kalanından tahmin etmeye çalıştım.
0: Peki. Nuhat?
2: 14.
0: Serap Hanım?
3: Ben 17 ya da 14 olduğunu düşünüyorum. İkisinden biri ama hangisi? 14 yazdım.
0: Tercihinizi 14'ten kullandınız. Seray Hanım?
4: 14.
0: Siz de 14. Peki. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. Cevap soruda. 14 yıl doğru cevaptı ve Elif Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi özellikle acaba hanımefendiler bu soruya nasıl bir ilgi gösterecekler merak ediyorum. Yeni sorumuz geliyor. Konu başlığımız elmas. Elmas bilinen en sert maddedir. Tamamen saf olan bir elmas renksizdir. Yapısal bozukluklar ve saflığı bozan diğer maddeler elması renkli gösterir. Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Kalıcı bozulmalar pembe ya da kırmızı rengin kaynağıdır. Doğal elmaslar atomların kristal yapıya tek tek eklenmesiyle yüzyıllar içerisinde olur. Elmasların en az 990 milyon yıl önce oluştuğu, pek çoğunun 3.2 milyar yıl kadar eski olduğu bilinmektedir. Doğal elmas yerin yaklaşık 150-160 kilometre altında dünyanın manto tabakasında oluşur. Elmasın oluştuğu ortamda sıcaklık 1000 dereceyi aşabilir. Elmaslar oluştukları bu derin yerlerden yeryüzüne volkanik patlamalarla ulaşır. Sorumuz gelsin. Elmasın sarı ya da kahverengi olmasına hangi madde sebep olur? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Seray Hanım, takılarla aramız nasıl?
1: Çok severim.
0: Çok seversiniz. Evet. Elmas?
1: Elmas kim sevmez? Sevmeyen kadın var mıdır bilmiyorum. Seviliyor tabii kadınlar arasında. Kadınlar genel olarak takıya çok düşkünler genelde zaten.
0: Peki ne tarz takıları çok seversiniz? Yani yüzükler mi, böyle bilezikler mi, ayrım... kolye mi, küpe mi?
1: Küpeyi daha çok seviyorum herhalde. Küpeyi daha çok. Ama genel olarak aslında hepsini seviyorum.
0: Serap Hanım, sizde de var.
2: Evet, ben zaten kuyumcu kızıyım.
0: Öyle mi?
2: O yüzden evet, takılarla aram iyidir. Severim yani, her türlüsünü severim. Pırlantayı da severim, gümüşü de severim. Fark etmez.
0: Siz tabii bir kuyumcu kızı olduğunuza göre her türlüsünü görmüşsünüzdür sevdiğiniz kadar aynı zamanda.
2: Evet, olabildiğince.
0: Anında anlar mısınız hangisi kaç karattır ya da değeri ne
2: yani
0: kadardır
2: çok, aşağı? Çok iddialı değilim tabii ama aşağı yukarı anlarım.
0: Anlarsınız. Evet. Peki Elif Hanım, sizin nasıl?
3: Benim değerli takılara çok bir ilgim yok açıkçası. Otantik takılar daha çok ilgimi çekiyor. Seçerken de hep kendi zevkime göre hoşuma gidiyorsa alırım.
0: Fiyatı önemli değil diyorsunuz.
3: Fiyatı evet, önemli değil.
0: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
3: Azot.
0: Nuhat.
4: Azot.
0: Serap Hanım.
5: Azot.
0: Ve Seray Hanım.
5: Azot.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Tıpkı yarışmamızın ilk iki sorusunda olduğu gibi. Bakalım doğru cevap ne? Cevap soruda. Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Cevap soruda. Azot doğru cevap olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da puanlarını arttırıyorlar. Geldik şimdi yedinci sorumuza.
6: You have returned for a reason. Your adventure begins now.
0: Narnia günlükleri konu başlığımız. Narnia günlükleri İrlandalı yazar Lewis'in yazdığı 7 ciltlik çocuk romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Narnia hayvanların konuşabildiği, sihrin gerçek olduğu ve iyi ile kötünün birbiriyle savaştığı bir dünyadır. Macera ve fantastik öğelerinin başarıyla harmanlandığı seri 3 filmden oluşmaktadır. 2005 senesinde ilki basılan ve seride ikinci kitap olan Aslan, Cadı ve Dolap sinemaya uyarlandı. 2008 senesinde vizyona giren ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. 2011 senesinde üçüncü sırada basılan ve seride beşinci kitap olan Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu sinemaya aktarıldı. 2006 yılında en iyi makyaj ve saç tasarımı dalında Oscar kazandı. Sorumuz gelsin. 2008'de vizyona giren Prens Caspian, Narnia Günlükleri kitap serisinde kaçıncı sıradadır? Süreniz başladı.

0: 7 kitap ve filmler tıpkı Yüzüklerin Efendisi gibi aslında fantastik bir seri. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 5.
0: Nuhat.
2: 3.
0: Serap Hanım.
3: 5.
0: Ve Seray Hanım.
4: 4.
0: Farklı farklı cevaplar görüyorum şu anda. İkisi aynı olmak üzere. 3 var, 4 var ve 2 tane de 5 var. Bakalım doğru cevap neymiş? Cevap soruda. 2008 senesinde vizyona giren, ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. Cevap soruda. 4 doğru cevabı yazan sadece Seray Hanım'dı. Alkışlar size Seray Hanım. Tebrik ediyoruz. Bu etapta çarpı 2 puan kazandınız. Ve bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz şu anda. 5700 puanınız var.
1: Umarım böyle gider. Dünkü gibi sorularda iddialıyım demeyeceğim bu sefer. Yanlış çıkarttım sonra.
0: Nuhat yine bir sessizliğe büründü.
1: Evet, Seray Hanım. Üçüncü etapta korkuyorum Nuhat'tan.
2: Üçüncü etap bekliyorum diyeyim ben de.
0: Üçüncü etap. Elif Hanım, siz evde hangi etapta daha başarılıydınız?
4: İlk etapta.
0: İlk etapta. Hı hı. 2 ve 3.
4: 2 ve 3. Yani dikkatli almaya bir saniye bile müsaade etmiyor format. Toplamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum.
0: Ama yine de iyi şu anda. Az önce zaten tek başınıza bildiniz. Şu anda ikinci sırada yer alıyorsunuz. O da Seray Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için.
4: Evet, o da birinci etapta o soruda.
0: Evet. Peki, yeni sorumuza geçelim o halde. Bakalım konu başlığımız ne?

Eş anlamlı sözcükler bu etabın son sorusu. Türkçe'de yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bazı örnekler vereceğim şimdi. Akıl, us, viraj, dönemeç, edat, ilgeç, atölye, işlik, demeç, beyanat, ırgat, rençber, bitki, nebat, ceviz, koz, müjde, muştu, belge, vesika, uyarı, ikaz, cümle, tümce. Sorumuz gelsin. Edat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: 8. sorumuz, süremiz sona erdi. Seray Hanım, siz Bursalıydınız.
1: Evet.
0: Dün Bursa'dan tanıdık bir soru gelmişti.
1: Evet, bugün de...
0: Şimdi mesleğinizle ilgili yine bir tanıdık soru. Türkçe öğretmenisiniz çünkü.
1: Evet, Türkçe öğretmeniyim. Ama diğer arkadaşların da tahmin edebileceği bir şeydi bence.
0: Tahmin edebileceği. Acaba tahminleri ne olmuş bir görelim. Buyurun lütfen cevaplarınız.
2: İlgeç.
0: Elif Hanım'ın cevabı İlgeç. Nuhat?
3: İlgeç.
0: Serap Hanım?
4: İlgeç.
0: Ve Seray Hanım?
1: İlgeç.
0: Dün Bursa Cumalı Kızık'ta tek başınıza bildiniz.
1: Evet.
0: Şu anda yanınızda 3 tane daha ortak var. Puanları ortak oluyorlar mı acaba? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Viraj, dönemeç. Edat, ilgeç. Cevap soruda. Doğru cevap tabii ki ilgeç olacaktı. Ve bu etabı böylelikle puanlarla tamamlıyor yarışmacılarımız. Şöyle kalan 4 soru öncesinde bir hatırlayalım. Seray Hanım 6200 puanla şu anda 1. sıradasınız. Elif Hanım bugün aramıza katıldı. Gayet iyi bir performans diyebiliriz aslında. 3500 puanınız var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani bilmiyorum. Bakalım. İyi, şu anda göre memnunum.
0: Şu anda memnunsunuz. Hı-hı. Serap Hanım 2200 puanınız var.
2: Evet.
0: Ve Nuhat yine aynı şekilde 2200 puanda. Dün tam da bu anda 4. sıradaydı Nuhat.
1: Evet.
0: 4. sırada olan yarışmacımız... Bu etapta finale çıktı Elif Hanım. O yüzden dikkat edin.
2: Tamam.
0: Nuhat'a dikkat edin. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Artık akıl oyunu etaba başlıyor. Ve her bir sorunun değeri de 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuzun konu başlığı.
5: Adın ne senin?
6: Sabiha.
5: Beni niye görmek istiyorsun?
6: Sizden bir dileğim var Gazi Paşa'm.
5: Önce otur. Evet, şimdi söyle, dinliyorum.
6: Annem babam yok. Biraz ablamda kalıyorum, biraz abimde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Onun için bir yatılı okulda okumak istiyorum.
5: Çok mu istiyorsun çocuk?
6: Evet efendim, çok istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız sizi hiç mahcup etmem.
5: Seni evlat edinirsem... Benimle gelir misin?
0: Konu başlığımız Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Sabiha'yı Mustafa Kemal Atatürk 1925

yılında gerçekleştirdiği Bursa gezisi sırasında manevi evlat edindi. 1934'te soyadı kanununun kabul edilmesi üzerine Atatürk kendisine Gökçen soyadını verdi. Tarihin ilk Türk kadın pilotu olan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanına da sahiptir. Çağdaş Türk kadınının parlak bir örneği olan Sabiha Gökçen'in adı İstanbul Kurtköy'de bulunan havaalanına verilmiştir. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Sorumuz gelsin. Sabiha Gökçen Atatürk tarafından evlat edinildiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 2003 yılında açılmıştı Sabiha Gökçen Havalimanı. Türkiye'de İstanbul'da ikinci havalimanı olma özelliğini taşımaktadır. Saygıyla anıyoruz Sabiha Gökçen'i ve acaba kaç yaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk onu evlat edinmişti? Buyurun. Elif Hanım.
1: 12. 1925 ile 1913 kaldı aklımda.
0: 12'yi buldunuz. Nuhat.
2: 12.
0: Serap Hanım.
3: 12.
0: Ve Seray Hanım.
4: 12.
0: 4-12 cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap nedir? 1925-1913 tarihlerdi ve karşımıza doğru cevap 12 olarak çıktı. Böylelikle bu etaba yarışmacılarımız puanlarla başladılar. Geldik şimdi 10. sorumuza.

Türkiye'de cep telefonu tarihine bakacağız şimdi. Türkiye 1991 yılında araç telefonları sayesinde ilk kez 1G teknolojisiyle tanıştı. 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demir ile aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile cep telefonunun Türkiye'deki macerası başlamış oldu. Türkiye'deki ilk SMS 1995 yılında gönderildi. Bugünkü cep telefonlarının olmazsa olmazlarından olan fotoğraf ve video özelliklerine imkan veren ilk kameralı telefonlar 1999'da ticari olarak piyasaya çıktı. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde GSM abone sayısı tüm dünyada 1 milyarı geçmişti. Türkiye 2009 yılı itibariyle 3G'ye geçiş yaptı. Ancak geniş bant internet hızı ihtiyacının her geçen gün artmasıyla Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat arttıran 4.5G teknolojisine adım atıldı. Türkiye'de şu anda mobil abone sayısı 84.6 milyonu geçmiş durumdadır. Sorumuz gelsin. Türkiye'de 3G teknolojisine ilk cep telefonu görüşmesinden kaç yıl sonra geçilmiştir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz sona erdi.
1: Yine yanlış yaptım.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet.
0: Toplamayı çıkarmayı neyi? Çıkarmayı. Tarihi mi?
1: 94 ile 2009'du. 15 yazdım.
2: Doğru.
1: Doğru. Aa, tamam doğru yazmışım. Tamam.
0: Bunu da görecektik. Önce kendine kızdı Serap Hanım.
1: Kötü bir şey ki.
0: Cep telefonuyla aramız nasıl? Sürekli elimizde mi?
1: Evet. Maalesef.
0: Hiç bırakmıyor muyuz? Arkadaş yani ortamında, misafirler geldiğinde falan.
1: Bırakıyoruz, bırakıyoruz. O kadar değil. Zaten çocuktan korumak için bırakmaktan başka bir yol yok maalesef. Onlar en az derecede görsünler.

0: gibi. Ben öğrencilerime de zaten telefondan uzak durmalarını söylerken mümkün olduğunca mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Ama tabii imkansız tamamen kopmak.
1: Ya tabii cep telefonu çok önemli. Yani teknolojiye anında ulaşıyorsunuz. Anında bütün herkese ulaşabilmeniz mümkün. Bilgi burada, araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Anında haberleri alabilmek mümkün. Sosyal mecraları takip ettiğiniz takdirde her şey var aslında. Cep telefonu sadece arama anlamında kullanılmıyor ama şimdi sizler de farkındasınızdır. Bir yere gittiğinizde herkesin elinde cep telefonu. Masada 5-6 kişi var. Kimse birbiriyle sohbet etmiyor. Evde kalabalık bir aile. Anne var, baba var, çocuklar var. Bakıyorsunuz orada da sohbet yok. Herkes elinde cep telefonu. Evet, hayatımızın hep içinde ama bazen de bir kenarına bırakmak lazım aslında cep telefonunu diye düşünüyorum, bilmem. Sizler de herhalde katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki cevaplarınız acaba ne oldu? Serap Hanım kendine bir kızdı, sonra sevindi.
2: Ben Elif galiba Hanım... yanlış hatırladım. 94'ten eminim ama 3G'ye geçişimizden emin değilim. 20 dedim cevaba.
1: 20 dediniz. Nuhat?
3: Ben de 94-2009 diye hatırlıyorum. 15 dedim o yüzden.
1: Serap Hanım?
0: 15.
1: Ve Seray Hanım?
0: Ben de yılları o şekilde hatırlıyorum. 15 dedim.
1: 3-15 ve 1-20 var. Acaba doğru cevap ne? ...15 olacaktı doğru cevap. Nuhat, Serap Hanım ve Seray Hanım böylelikle puanlarını arttırdı. Elif Hanım, ikincilik koltuğu hala duruyor.
2: Duruyor mu?
1: Duruyor. Ama tabii ki Nuhat'la Serap Hanım'ın size yaklaştığını da söyleyelim. Yavaş yavaş azalıyor o fark. Şu anda artık önümüzde de iki soru kaldı. 11 ve 12. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan sorular bunlar. Son puan durumuna bakalım şimdi. Seray Hanım 7950 ile şu anda finale en yakın isimsiniz. İkinci sırada Elif Hanım var. 4250 puanınız bulunuyor. Nuhat ve Serap Hanım şu anda 3950 puana sahipsiniz. Herkesin final şansı var. Ve aramızdan biliyorsunuz bir yarışmacımız da ayrılacak. Şu anda iki yarışmacımız da veda edebilir. Ya bir finalistimiz olabilir. İki finalistimizin olma ihtimali şu anda bakıyorum matematiksel olarak var mı? Yok. Öyle görünüyor. Ama iki kişiye de veda edebilir. Çünkü Nuhat ve Serap Hanım'ın puanları aynı şu anda. Ve en az puana sahip iki yarışmacımız. Bu yüzden kritik bir soru geliyor şu anda. 12. sorumuza geçiyoruz. Müziğin çok kıymetli isimlerinden Ümit Besen bu sorumuzun konu başlığı. Ümit Besen 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya geldi. 1974 yılında Tayfunlar Orkestrası adlı bir grup kurdu ve düğünlerde çalmaya başladı. Ümit Besen 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan'la birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Bir sene sonra Islak Mendil'le ikinci planı yaptı. 1982 yapımı olan ilk sinema filmi Islak Mendil'de konservatuvarda okuyan fakir bir genci canlandırdı. 2015 yılında 80'lerin unutulmaz hiti Nikah Masası adlı şarkıya Embe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan'la düet yaptı. 2016 yılında çıkan Başka adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirdi. Bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yaptı. 16 filmde oynadı, satış rekorları kırmış 30'a yakın albümü bulunmaktadır. Ve sorumuz gelsin. Ümit Besen ikinci plağı olan Islak Mendil'den kaç yıl sonra Nikah Masası şarkısında Ajda Pekkan'la düet yapmıştır. Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Final öncesindeki son sorumuzdu. Elif Hanım, müzikle aramız nasıl?
1: Güzel.
0: Severim. Hangi tarz müziği seversiniz?
1: Türkü başta olmak üzere her şeyi dinlerim aslında.
0: Türkü? Ne güzel. Hangi yörenin var mı mesela söyleyeceğiniz bir türkü
1: Sesim
0: ismi?
1: Sesim çok kötü, söyleyemeyeceğim.
0: Türkü ismi var mı?
1: Yani Zülfü Livaneli'nin hepsini severim aslında. Selda Bağcan'ın şarkılarını çok severim. Böyle özellikle bir şarkı söyleyemeyeceğim. Hepsi benim için çok önemli.
0: Evet. Erzurum'un da tabii türkü deyince akla gelir değil mi Serap Hanım?
1: Evet.
0: Sizin nasıl aranızlar?
2: Ben de severim müzik. Türkü de severim. Her türlü müziği de dinlerim.
0: Seray Hanım, Ümit Besen tarzı müzik?
3: Yani dinledim ama özellikle dinlemek istediğim bir müzik tarzı değil. Ama genel olarak bütün müzik türlerini severim. Bir ara keman çaldım.
0: Keman çaldınız?
3: Evet. Ama bayağı paslandım. Şimdiki hedefim oğlumla beraber yeni bir müzik aleti öğrenmek inşallah. O da isterse tabii. İstiyorum tekrardan böyle bir şeye başlamak.
0: Ne öğrenmeyi arzu ediyorsunuz peki?
3: Piyanoyu çok istiyorum.
0: Piyano. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Her şeyi belli olacak şimdi. Buyurun Elif Hanım.
1: 34.
0: 34 dediniz. Nuhat.
4: 34.
0: Serap Hanım.
2: 12.
0: Ve Seray Hanım.
3: 34.
0: Serap Hanım, tek farklı cevap veren sizsiniz.
2: Yanlış benim cevabım.
0: Yanlış mı?
2: Koptum çünkü.
0: Serap Hanım 12 dedi, yanlış dedi. Acaba gerçekten öyle mi? Doğru cevabı görelim. (Gülüyor) 34 olacaktı doğru cevap. Ve son soruda, final öncesindeki son soruda Serap Hanım, puan alamadığınız için böylelikle size veda ediyoruz. Buraya kadarmış.
2: Aynen. Yarışmaya kendimi televizyondan izlemek için katılmıştım. Hedefimi gerçekleştirdim. İzleyeceğim inşallah. Tekrar takip etmeye devam edeceğim sizleri. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Size bir kitap hediyemizle veda ediyoruz. Tabii puan alamayan yarışmacımız olarak size veda ederken finalistimiz yeni bir isim. Bugün karşımda olacak. Dün son anda lider götürdü koltuğu Nuhat'a bırakmıştı. Ama bugün hata yapmadı. Seray Hanım'ı hep birlikte alkışlayalım mı? Tebrik ediyoruz.
2: Sağ olun.
0: Dünün performansını bugüne daha iyi yansıttınız Seray Hanım.
3: Evet, bugün biraz daha heyecanımı kontrol edebildim. Ama hala Nuhat'la beraber yarışacağız, korkuyorum.
4: Yarışmak, Seray Hanım'la yarışmak büyük bir keyif gerçekten.
3: Seninle
4: ben de sonuna
3: ederim.
4: Kadar çekirge bir sıçradı, iki sıçrar mı diye düşündüm de sıçrayamadım bu sefer. Olsun, yarın bir daha yarışacağız yine.
0: Cevabın yanlış olsaydı Serap Hanım'la beraber gidiyordunuz.
4: Evet, gidebilirdim. Öyle bir risk de vardı. Ama kaldım buradayım. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Üçüncü olarak tamamladın. Evet. Üst üste iki kez final oynayıp 5000 lira para ödülünü kazanmıştın. Bugün biraz yenileneceksin Nuhat.
4: Evet, öyle olacak.
0: Yarın tekrar beraberiz tıpkı. Elif Hanım, siz de ikinci oldunuz. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Bugün aramıza katıldınız.
1: Teşekkürler.
0: Yarın yine beraber olacağız.
1: Evet.
0: Ve artık final zamanı. Seray Hanım, yeni bir isim, yeni bir yarışmacı olarak karşımda olacaksınız. Cevap soruda, cevap. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve bugün karşımda yeni bir isim var. Seray Hanım, neler hissediyoruz? Heyecan arttı mı, geçti mi finale çıkınca?
3: Baskılamaya çalışıyorum. Çok istiyordum finale çıkmayı. Yani bilemesem bile en azından buraya çıkmış olmayı istemiştim. Dün biraz heyecandan sanırım işlem hataları, işte unutmalar oldu. Bugün inşallah biraz daha, en azından final etabında da performansımı devam ettirmeyi umuyorum.
0: Evde peki eşinizle beraber mi yarışıyordunuz yoksa?
3: Ben tek yarışıyorum genelde. Kalem kağıt alıp cevapları yazıyordum o şekilde. Kendimi denemeye çalıştım buraya gelmeden önce.
0: Öğrencilerle hayat nasıl gidiyor peki? Bir Türkçe öğretmenisiniz.
3: Evet, şu an bir aradayız. Ben doğum yaptıktan sonra oğluma bakmak için ayrıldım. Bu sırada sınava hazırlanmaya,
0: yoksa...
3: KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Daha önce bir kere girmiştim, denemedim sonra. Bu süreyi onunla telafi edeyim hem diye düşündüm. Olursa bu sene daha şansımı deneyeceğim. Geçen sene girmiştim. Olmadı. Bu sene de girip artık önümüzdeki sene olmazsa başka bir şekilde tekrar

0: Başlamak istiyorum.
1: Peki. Senay Hanım, şimdi siz ilk defa finale çıktığınız için hemen bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Para ödülümüz 5.000 lira. Eğer doğru cevabı verirseniz size 5.000 lirayı takdim edeceğim. Yarın tekrar birlikte olacağız. Cevap verir de yanlış olursa maalesef size de veda edeceğiz. Tıpkı Serap Hanım olduğu gibi. Ama bir şansınız daha var. O da eğer emin değilseniz o zaman 1.000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Yani final sorumuza cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. Bana bir sorunuz var mı?
0: Yok, başlayabiliriz.
1: Başlayabiliriz. O zaman konu başlığımıza gidelim. Bakalım finalde bizi nasıl bir soru bekliyor?

0: Konumuz futbol. Ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. Gol kralları.
1: Eşim çok ilgili.
0: Şimdi detayları vereceğim Seray Hanım. Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 32'si Türk, 13'ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu gol kralı unvanını kazanmıştır. Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı 6 kez bunu almayı başaran Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'dır. Ligin en çok gol atan toplam 45 futbolcusunun 18'i ayrı takımdan çıkmıştır. Galatasaray 17 kez de en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takımdır. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırmıştır. Tanju Çolak Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu hala elinde bulundurmaktadır. Lig tarihinde şimdiye kadar 13 yabancı futbolcu 14 kez gol kralı unvanını yakaladı ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı futbolcu olma başarısını da gösterdi. Final sorumuz gelsin. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş toplam kaç kez gol kralı çıkartmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi Seray Hanım. Nasıl futbolla aramız?
1: Benim hiç iyi değil ama eşim aşırı ilgili. Yani bu soruyu eminim dinlemeden de sorsanız yapardı. Onun sayesinde belki bir kulak dolgunluğu benim de oluyor arada bir. Bazı terimlere özellikle ama çok
0: beraber maç izlemiyor musunuz?
1: Galatasaray maçlarını mecbur izliyoruz.
0: Mecbur, eşiniz Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Siz peki takım tutuyor musunuz?
1: Ben de Galatasaraylıyım.
0: Siz de Galatasaraylısınız.
1: Takım tutmuyordum ama evlendikten sonra Galatasaraylı oldum.
0: Hiç maça gittiniz mi?
1: Basket maçlarına gittik. Pandemiden önce çok sık gidiyorduk hatta ama yok, futbol maçına hiç gitmedik beraber.
0: Hiç gitmediniz? Hı hı. Bir milli maça falan?
1: Yok.
0: Eşiniz gidiyor mu peki? Ya da gidiyor muydu?
1: Gidiyor. Aha.
0: Yani ben evlendikten sonra izin vermeme gibi bir durum yok herhalde.
1: Yok, o gidiyor. Hatta gelip özetini bir de evde izliyor.
0: Evet, öyle. Peki eşiniz burada olsaydı konuya daha hakim olabilirdi. Ama ben de aslında final sorusuyla ilgili verilebilecek bütün detayları aktardım size. Hani şunun şurasında eksiği yok, şunun şurasında fazlası çok. Bilmemeniz için doğrusu neden yok, mazeret yok.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii ki ben final sorumun ardından bir başka soruyu daha yönelteceğim. Gördüm ki bir şeyler yazdınız.
1: Evet, yazdım. Tek tek
0: bir
1: yazdım.
0: Bir hesaplamanız
1: hepsini
0: var. Final sorumuza, yani 5000 lira para ödüllü final sorumuza Seray Hanım cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Ya ben tek tek hepsini yazdım. Hatırladığımı düşünüyorum. Yani işlem hatası da yapmadım herhalde. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabımın. Vermek istiyorum, cevap vermek istiyorum.
1: Cevap vermek istiyorum dediniz. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Öncelikle yani cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Doğru veya yanlış ama yine de sonuçta kendinize güveniyorsunuz. O zaman görelim bakalım. Derin bir nefes aldınız.
0: Evet.
1: Buyurun izleyicilerimize de bana da gösterin lütfen cevabınız.
0: 26 dedim.
1: Cevabınız 26 dediniz. Galatasaray?
0: 17 kez aldı. Fenerbahçe 15'ti ama o sorulmadı. Trabzonspor 5, Beşiktaş 4 diye hatırlıyorum.
1: Ve topladığınızda da?
0: Evet, 26'yı buldum. Umarım doğrudur.
1: 26 cevabı çıktı.
0: Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğru hatırlıyorumdur, yanılmamışımdır. Tekrardan yarışırım.
1: Seray Hanım, bugün ilk kez bizimle finalde hiç de hakim olmadığı bir soruyla karşılaştı. Ki eşi çok iyi bir Galatasaraylı ve futbolu çok takip eden birisi olsa da kendisinin bu kadar ilgisi yok. Ve futbolla ilgili bu sorumuza 26 cevabını verdi. Şu elimde bir dursun mu acaba Seray Hanım?
0: Umarım.
1: Sol elimle bunu tutayım. Sağ elimle de vedaya mı acaba hazırlanayım?
0: Umarım veda olmaz. Yani en çok paradan da ziyade tekrar yarışmayı çok isterim.
1: Şöyle vardır yani minibüslerin önünde.
0: Evet evet. Öyle oldu biraz ama inşallah o bana değildir o işaret.
1: Peki. O zaman final sorumuzun doğru cevabını görelim bakalım.
2: Oğullarım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
3: Dizginler bende.
2: Tamam abicim.
3: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
4: Durun! Bavulunuz düştü.
5: Vahit bavul mu afiş?
6: Bavul mu afiş, bize mi afiş?
4: Sahte değil.
7: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
3: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
4: Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
6: Bunlar benim adamlar.
4: Yaşa sen! Paranın rengini görünce nasıl da canlandı.
8: Bitirim Kardeşler bugün 16.15'te TV4'te.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Dr. Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 375 gibi bir...

0: yüksekliğimiz var.
1: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
2: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
0: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
3: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
2: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyal.

0: Kariyerlerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
8: Botanik!
7: Abacus!
4: Kasa!
7: Marul!
4: Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara!
1: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: ...26 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Seray Hanım sizi.
11: Çok teşekkür ederim.
10: 5000 lira para ödülünün sahibi oldunuz. İyi günlerde harcamanızı diliyorum. Tabii bunun üstüne koyma şansınız hala var.
11: Evet.
10: 5000'e yetinmiyorsanız eğer yarın beraberiz yine.
11: Evet, çok mutluyum. En çok da dediğim gibi tekrar yarışacak olduğum için mutluyum. Umarım devam eder.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün biliyorsunuz ben bir şeyler yapıyorum, bir işler içine giriyorum, yeni meslekler öğreniyorum, bir günlüğüne bir şey oluyorum. Belki de kim bilir sizin yerinize geçiyorumdur hangi mesleği yapıyorsanız. Sevgili seyirciler, çok güzel bir restoranın mutfağındayız. Bugün hamburger yapacağız. Peki benim şefim, ustam kim olacak? Yaşar Anaç. Efendim sizi böyle alayım. Hoş arkadan geldiniz. Bana böyle bakıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim size.
0: Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz bugün. Her gün olduğu gibi. Ben bugün hamburger yapmayı öğrenmek istiyorum. Bana bugün öğretebilir misiniz bu işi?
1: Tabii. Sana bağlı olan bir şey. Mücadele.
0: Hep mücadele ediyoruz. Ben hep mücadele ediyorum.
1: Ha, kendini sevdirmesini öğretemedim galiba.
0: Yaşar Usta'dan çarpıcı sözler. Altta böyle flaş geçelim. Yönetmenim, kurgu yönetmenim Ulaş. Efendim, şimdi ne yapacağız? Bu baharatlar, neyin nesi, kimin fesi?
1: Burgerin baharatları, yani köftesini hazırlayacağız, hamurunu ayarlayacağız. Dinlendirmeye alıp daha sonra pişirmeye.
0: Yani köftesini de böyle kendiniz güzel bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Vallahi muhteşem. O zaman başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım.
1: Dana kıymamız hazır.
0: Tamam.
1: Şimdi baharatları ayarlayacağız.
0: Tamam.
1: Yardımcı olabilir misiniz? Kekik.
0: Ne kadar atacağım?
1: Yani yetki kafiye. Bir porsiyonluk. Tuz. Daha seri.
0: Aa tamam şefim. Tamam şef.
1: Galet unu. Az bir şey daha. Seri seri. Kimyon alalım.
0: Çok mu?
1: Tamam kafiye. Toz akbiber.
0: Toz akbiber. Aa. Şimdi koklamayayım ben.
1: Tadına bak isterseniz. Pul biber.
0: Evet.
1: Yeterli. Şimdi soğan rendeliyoruz.
0: Şöyle iyi mi?
1: İyi.
0: En korktuğum şey buydu.
1: Tamam kafi. Hadi daha seri olalım. Şimdi yoğurmayı alıyoruz. Yumurta koydun mu?
0: Hayır.
1: Unuttum onu da.
0: Ay şimdi şefin yanında iş yapmak da beni korkutuyor.
1: Heyecanlanma, heyecanlanma.
0: Heyecanlandım.
1: Aa. Şimdi bunu güzelce elle yoğuruyoruz.
0: Tamam.
1: Daha seri, daha seri.
0: Tamam şef.
1: Sen pamuk kovalamıyorsun, kıyma kovalıyorsun.
0: Ben yine programları karıştırdım.
1: Hadi seri seri. Sert sert içinde sert es.
0: Tamam şef. Olmuyor mu böyle?
1: Olmuyor olmuyor olmuyor. Böyle yumrukla yumrukla.
0: Olduğu kadar artık.
1: Yumrukla et olduğu kadar olmayacak. Olacağı kadar. Daha seri. Daha seri olabiliriz.
0: Şefim elimden geleni yapıyorum.
1: Baharatları yedirmen gerekiyor.
0: Tamam.
1: Yani böyle de ustalık olmaz yalnız, bilgin olsun.
0: Olduğu kadar.
1: Olduğu kadar diye bir şey yok.
0: Eyvah. Eyvah yani. En sert ustaya, en sert şefe denk geldim ben.
1: Daha şeflere denk gelmemişsin.
0: Hep bana şey diyorlar, tamam Tuğba'cığım oldu bu kadar
1: yok
0: falan.
1: Yok öyle bir şey, tamam canım, tamam cicim yok yani.
0: Anne kurtar beni. Tamam neyse. Oldu herhalde şimdi.
1: Oldu şimdi.
0: Ona da kararını ben veriyorum yani, o kadar ustalaştım ki. Tamam neyse.
1: Şimdi köfteyi porsiyonluyoruz.
0: Porsiyonlayacağız evet.
1: Yani şöyle bir şey.
0: Kaç gram oluyor?
1: Yani bizim burgerler 160-200 gram arası.
0: Oo bol kese yani. Çok iyi. En sevdiğim.
1: Hadi şöyle yapıyoruz. Şu kağıtı.

0: Oynama yeri değil yalnız burası, el çalışsın. Ezip de yuvalık çıkarmamız gerekiyor. Biraz da ezelim.
1: Büyük bir hamburger olacak herhalde bundan.
0: Çok şık oldu yalnız.
2: Kullanım.
1: Nasıl?
0: Şık oldu bu.
1: Ha, bu sizinkiydi değil mi?
0: Evet.
1: Şey, benimki
0: yani olsun. Gramajını da ayarla yalnız.
1: Vallahi ustam, onun böyle terazi lazım değil mi?
0: El terazi zaten.
1: Yani tabii bir usta olmak kolay olmuyor sevgili evet, seyirciler. Evet. Bir dakika, benimki niye olmadı? Benimki niye olmadı? Benim niye olmadı?
0: Olmadı, güzel yoğurmadın.
1: Ondan mı?
0: Tabii ki, yoğurttan sonra ezeceksin.
1: Ha.
0: Yani şöyle. Yemeğe gelince yiyorsun değil mi?
1: Evet, çok seviyorum yemek yani, yemeyi.
0: Ama bir de usta olacağım diyorsun. Burgerlerimiz hazır.
1: Hazır etlerimiz.

0: Bunlar pişerken patatesimizi atıyoruz.
1: Patatesimizi buraya mı atacağız? Evet. Korkuyorum Jos diye. Jos diye patlayacak.
0: Korkmayacağım. Bu işi yapacaksan korkmayacaksın.
1: Korkuyorum. Tamam mı şefim?
0: Al bir şey daha. Tamam.
1: Of. Ya nasıl aşçı olmaz şefim ya?
0: Burgerler azalınken Meksika sosu ısıtalım.
1: Ne yapalım?
0: Meksika sos.
1: Meksika sos. Çok severim ya. Böyle acılı şeyleri acılı. Çok seviyorum. Meksika sosumuzu da ısıtacağız değil mi? Yeterli mi?
0: Yok. Biraz daha alalım. Alalım dedim. Bol acılı.
1: Şimdi ocağa gidiyor.

0: Bulamıyor. Lütfen dalgam daha sonra tekrar deneyin. Hayır efendim, münasebet. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor.
1: Burgerlerine bakıyor musun? Yok.
0: Burgerlerime hangi elimle bakacağım? Bunu bırakırsam düşecek gibi.
1: Düşmez, her tarafa koşacaksın.
0: Nedir sizce, pişmiş midir?
1: Ya pişmedi, ön taraf pişmedi, arka taraf da pişecek.
0: Ama şefim pişti mi acaba? Gel bak dediniz, daha pişmemiş ki. Patatesler de bir tarafta. Patatesler daha olmadı.
1: Ürün yaparken her tarafa koşmak zorundasın.
0: Ama ben sadece hamburger...
1: Ekmeği daha sıkmamışsın, tabağını ayarlamadın.
0: Mutfakta tansiyon yükseldi. Ekmek ısıtayım mı? Orada yanıyor.
1: Yanmaz o, yanmaz, korkma.
0: Yanıyorsun Fuat abi.
2: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Hem de...

0: Cheeseburger'imizi yapıyoruz. Cheeseburger peynirini koyadın mı?
1: Hayır. İkisine de mi koyacağım?
0: Hayır, bir tanesine.
1: Cheeseburger peyniri.
0: İki dilim koyuyorsun üstüne.
1: Böyle.
0: Meksikan burgeri yapıyoruz.
1: Meksika burger.
0: Daha seri. Sosunu koyuyorsun.
1: Şefim.
0: Daha seri.
1: Bu biraz yanmış herhalde. Tamam mı şefim?
0: Koy biraz daha. Tamam. Cheddar peynir koyuyoruz. Basmadan ama. Evet, yine ekmekleri tutuyor. Kestin mi ekmekleri?
1: Evet, kestim. Aa, bir tanesini kesmemişim. Tamam.
0: Izgaraya atıyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Bir tane daha atıyorsun. Patatesin yanında. Patatesi çıkardın mı?
1: Çıkardım.
0: Nerede? Aa,
1: çıkarmıştım ben. Onu kim koydu geri?
0: Tencereyi boşaltıyoruz. Yardımcı olayım.
1: Tamam. Tamam şef.
0: Böyle boşalt. Korkma, korkma, korkma. Daha seri.
1: Tamam.
0: Tamam, baharatını döküyorsun. Kajun baharatı. Ekmeklerin yanıyor.
1: Yanmaz.
0: Yandı, yandı.
1: Of. Nereye yetişeceğimi şaşırdım şu an. Patateslerimiz. Evet.
0: Ekmekleri alıyorsun.
1: Ekmekleri aldım.
0: İlk önce tabanları.
1: Ha. Ben hangisi taban, hangisi üst bilemedim. Neyse, tamam.
0: Arzu ederseniz tabanlarına kokteyl sos sürebiliriz.
1: Kokteyl sos.
0: Evet.
1: Ne var efendim onun içinde?
0: İçinde tane hardal, cici hardal, mayonez, ketçap. Meksika burgerim nerede? Burada. Eritmeye koymadım.
1: Nasıl ya? Burada değil miydi?
0: Yukarıda bak.
1: Aa!
0: Burgerin yanıyor.
1: Tamam.
0: Çiftçiz burgerini yap, yeşilini koy, domatesini dilimle.
1: Ya çok terledim.
0: Hayır, ilk önce yeşillik.
1: Yeşillik, altına yeşillik döşeceğiz. Yeterli mi?
0: Yeterli, bir tane daha koy.
1: Biraz şöyle dışarıdan taşsın ki güzel gözüksün.
0: Meksikan burgerin yanıyor. Yakarsan karıştırma.
1: Tamam, tamam.
2: Düşecek.
1: Hayır, düşmedi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Domatesleri koyuyoruz.
1: Domatesler. Tamam.
0: Birer dilim daha koyalım. Cimri olma.
1: Ben mi? Ben tam tersi ya. Sonra bana kızmayın.
0: Burger koyarken.
1: Yan yana.
0: Turşu koyuyoruz.
1: Çok severim turşuyu hamburgerde.
0: Hep
1: öyleyim
0: seviyorsun,
1: mi?
0: Hep yiyorsun yani. İcraat yok.
1: Ben de hep böyle ya.
0: Kim burgerlerimizi koyuyoruz?
1: Elimle mi böyle?
0: Hayır bak. Elle bir şey çalışılmaz.
1: Tamam, tamam şefim. Ah, salata turşusunu düşürdüm. Yapı bozuldu şimdi.
0: Yap bozulmuyoruz artık. Bana daha dikkatli olman gerekiyor.
1: Of, çok sıcak. Parmağım yandı. Of, of, of, of, of. Ateş ediyor ya.
0: Ateş mi ediyor? Burgerlerimizi.
1: Kapaklarını mı kapatacağız?
0: Hayır, onu kapatmaya gerek yok. Tabaklarımızı alalım. Gerekli şeyde ürünleri kaldırın. O ortada bırakıyorum. Onu bırak, bunu bırak yani. Ben mi çırağım, sen mi çıraksın? Yani uğraşamam.

0: 생네. Patatesini koy bari, bekleme boşuna.
1: Tamam patatesler. Neyle koyacağım onları?
0: Ayaklarınla.
1: Ya! Vallahi bir şey söyleyeyim, çok büyük sert kayaya çarptım. Ben böyle bir şef görmedim yani. Böyle bir şey yok ya.
0: Hadi seriye, seriye, seriye. Burgerimizi bölelim mi ki?
1: Bölelim mi? Bölelim. Bununla mı? Hangisiyle?
0: Şöyle büyük bıçakla. Bastırak.
1: Ay ben
0: tek kesin.
1: Bozarım ya.
0: Tek kesin, korkmadan. Dağıldı, dağıldı.
1: Hayır, hayır.
0: Seni eğitime şart.
1: Oo. Bir şekilde oldu mu oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bir tane cheeseburger yaptım.
0: Bir de Meksikan acılı
1: bir
0: burger.
1: Bir de Meksikan acılı burger yaptım. Çok severim ben acılı burgeri.
0: Hep seversin ama icraat yok, halk yapın yok. Bir de ustam de gezeceksin artık ortalıkta.
1: Ama ne yapayım, ustam elimden geldiği kadar.
0: Geldiği kadar değil.
1: Buyurun efendim, afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler, ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim ben bugün hamburgerci oldum ya da bilmiyorum ne kadar olabildim. En azından öğrenmeye çalıştım, mutfağa girdim. O mutfaktaki sıcaklığı tattım, o uğraştırıcı şeyler, bir sürü bir şeyler. O kadar zor ki gerçekten hiçbir iş kolay değil. Ben bugün hamburgerci olabildiğime inanıyorum. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
9: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
8: Zorluklar karşısında azminden vazgeçtim.

0: geçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben!
13: Botanik!
12: Abaküs!
11: Kasa!
12: Marul!
11: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
3: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
4: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
4: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
3: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
4: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
3: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Çok değerli Ne Yapmalı programı izleyenleri, hepinize merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta bu programda psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip

sizin hayatınızda işe yarayacağını düşündüğümüz bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bugünkü konumuz okula başlayanlar için ya da hali hazırda okula devam etmekte olanlar için bir takım psikolojik taktiklerden bahsedeceğiz. Çok kritik olduğunu düşünüyorum bu konunun çünkü okul hayatımız çok uzun. Daha 3-4 yaşında çocuklar kreşe gidiyor. Öbür taraftan 25-26 yaşında gençler belki yüksek lisans doktora yapıyor olabiliyor. 24 ile 3'e baktığımızda biz neredeyse 21 yıllık bir yaşam süresini okullarda geçirebiliyoruz. Bugün burada duyacaklarınız aslında bu sürecin tamamında işe yarayabilir ama yeni başlayanlar için ve onların ebeveynleri için konu tabii ki daha da önemli. Şimdi ne yapalım okula başlarken? Neler uzun vadede sıkıntı çıkarabiliyor? Hani şu çok hareketli çocuklar, dikkat eksikliği yaşayan çocuklar, okula gitmek istemeyenler, sınıfta arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle bir türlü anlaşamayanlar, birçok sıkıntıyla psikoloji ve psikiyatri alanı bu okul dönemiyle ilgilenmekte. Şimdi bugün biz pratik olarak bunlara nasıl önlem alabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Birinci konumuz kaygı. Genelde okulla ilgili sorunların altında kaygı problemleri vardır. Kaygı belirsizlikten kaynaklanır. Ama isterseniz tahtamıza önce kocaman bir kaygı yazalım ki aklımızda kalıcı olsun. Okulda yaşanabilecek bir takım problemleri önlemek için ilk yapılması gereken şey, dikkat edilmesi gereken konu kaygı. Peki ne yapacağız kaygıyla baş edebilmek için? Kaygı belirsizlikten kaynaklanıyor. O zaman belirsizliği ortadan kaldıralım. Çocuk okula mı başlayacak? Ya da işte bir hafta gitti tam alışamadı. Çocuk sürekli önüne bakıyor böyle at gözlüğü takmış gibi. Endişeli, özgüveni düşük, kendinden emin değil. O zaman çocuğu cumartesi günü okul kapalıyken tutun elinden bir okula götürün. Bahçesinde tam bir tur attırın. Orada küçük bir basket potası varsa ona atış yapmaya çalışın. Hemen o bahçenin sağ tarafında küçük bir bank var ya işte o bankın altına oturun. O güzel ağaca yanındaki güzel ağaca biraz bakın. O bankta oturun. Bankın karşısında olup bitenlere bakın. Sonra okulun duvarlarına, kaç katlı olduğuna, rengine, büyüklüğüne, Atatürk büstüne, Türk bayrağına hepsini güzelce bir gözden geçirin. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çocuğun zihninde okul gittikçe belirli bir yer haline geliyor. Sonra oturun o banka ve çocuğunuzla konuşmaya başlayın. Öğretmenin, sınıf arkadaşların, derslerin süresi, o teneffüslerde yapacağın şeyler bunlar üzerine konuştukça çocuğun zihnindeki belirsizlik yerini güvenli ve belirli bir ortama giriyorum düşüncesine bırakacak. O yüzden okula bu hafta mı başladı çocuğunuz? Bol bol okulu konuşun. Okulda başına gelecekleri konuşun. Yaşayacakları güzellikleri ama bir taraftan da olabilecek olumsuzluklardan bahsederek belirsizliği ortadan kaldırın. Belirsizlik ortadan kaldırılırsa çocuk okula daha hızlı adapte olur. Birincisi cebime attığımız şey kaygıyı azaltmak için daha belirli hale getiriyoruz ortamı, belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. İki, tabii ki stres. Bizim için psikolojik problemlere açılan en geniş kapı strestir sevgili dostlar. Stres, onu da yazayım. Bunları hep okul adaptasyonuyla ilgili ve çocuklar okulda sorun yaşamasın diye yazıyoruz tahtamıza. Stres değişimden kaynaklanır. Nasıl ben belirsiz olan ortamlarda kaygılanıyorsam değişimin yüksek olduğu ortamlarda da strese girerim. Şimdi düşünsenize siz harika bir eve doğdunuz. İşte bir tane abiniz var, anneniz, babanız, daha büyük geniş aile, dedeniz, nineniz size bayılıyor. Harika bir ortamdasınız, herkes üzerinize titriyor, ne derseniz oluyor falan derken okula gidiyorsunuz. Bir anda 30 kişilik sınıf, aynı size benzeyen çocuklar, hiçbirinden farkınız yok. Dedeniz, nineniz yok, çevrede size koşturan işte bir şey isterse halledeyim diye. Bir tane öğretmen var, kurallar var, kurallara uymak zorundasınız. Evde bunlar hiç yoktu. Bu ne kadar büyük bir değişim düşünebiliyor musunuz? Yani hayatta her şey çok kolaydı. Bütün ihtiyaçlarım direkt giderilirken artık kendimi ispat etmem gereken yeni bir ortama girdim. İşte burada değişim yüksek olduğu için tabii ki stres de yüksek olacak. O zaman ne yapalım? Okuldaki değişimi azaltamıyorsak evdeki değişim miktarını azaltalım. Mesela çocuk yeni okula başladı diye evde yeni bir odaya çıkmasın. Ya da siz bir takım hayatınızda değişiklikler yapacaksanız tam okulun başladığı döneme bunu denk getirmeyin. Yani çocuğun okula başladığı dönem hayatındaki değişim miktarını ne kadar azaltırsanız onun yaşayacağı stresi de o kadar azaltmış olursunuz. Ayrıca
Okula başlamadan önce çocuğun uyku saatlerini ayarlamak, uyanma saatini ayarlamak, yemek saatlerini ayarlamak da onun algıladığı değişim miktarını muhakkak ki azaltacaktır. O zaman ne diyoruz? Bir numara kaygı, belirsizliği azaltıyoruz. İki numara stresi engellemek için değişimi azaltıyoruz. Kaygı ve stres okula yeni başlayan çocukların psikolojik problemlere yakalanma ihtimalini arttıran iki büyük kavram. Üçüncüsü ne? Nasıl bir önlem alabiliriz? Daha orayı keyifli hale getirebilmek için, daha böyle huzurlu bir ortam ve kendimizi kabul ettirebildiğimiz bir ortama getirebilmek için sihirli bir kelime var. Özellikle ortaokula, liseye başlayanlar, hatta yeni bir şehre gidip üniversiteye başlayanlar için özellikle altını çiziyorum. Öğrenmeniz ve kullanmanız gereken şey, sevgili dostlar, mizah. Evet, mizah büyülü bir kelime. Ben akademi hayatımın ve bilim insanı olarak geçirdiğim sürenin bir kısmında mizahla ilgili çalışmalar yaptım. Ve hiçbir kavramla emin olun ki bu kadar net konuşmam. Mizah bizim adaptasyon becerimizi inanılmaz arttıran bir beceri ya da tercih. Beceri demekten kaçınıyorum, fark etmişsinizdir. Çünkü bazıları şunu söylüyor, hocam mizah yapacağım da komik olmuyor diyor. Hayır, komik olmasına gerek yok, sen dene. Mizah şu demek, olaylara farklı bir perspektiften bakabilmek. Yani siz olaya tek bir perspektiften bakıp stres oluyorsunuz, kaygılanıyorsunuz. Sonra onu çevirip de şöyle baktığında, wow, her şey bir anda değişebiliyor. Zihnimizdeki algılarla çünkü dünyayı bir şekilde kodluyoruz. İşte mizah dediğimiz şey olaylara farklı perspektiften bakmayı ve aslında şu yaşadığım durumda çok da kaygılanacak bir şey olmadığını bana fark ettiriyor. Okul adaptasyonunda mizahın rolü çok büyük. Yani mümkün mertebe güler yüzlü, olaylara farklı perspektiften bakabilen, kolay kolay sinirlenmeyen, öfkelenmeyen ve çevreye daha çok böyle öfkeli bakış yerine gülücüklerle bakan biri olduğunuz anda insanlar sizi tehdit edici bir obje olarak düşünmediği için sizle sosyalleşmeyi tercih edeceklerdir. Bu da kısa sürede bir şekilde adapte olmanızı sağlayacak. Üçüncü kavram, bu da çok kritik bir kavram. Her zaman benim çok önemsediğim ve yaklaşık 20 yıldır mesleki hayatımda da sıklıkla kullandığım bir kavram. Problem odaklı baş etme. Burayı problem odaklı diye söyledik. Yani bu şu demek, adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşadığımız durumlarda bazen aşırı duygusal davranabiliyoruz. Yani bu şu demek, işte hep benim başıma geliyor, yine beceremeyeceğim, benim kaynaklarım bunu yetmez, sanki lanetlenmiş gibiyim, hiç kimse beni sevmez çünkü sevilmeye layık değilim. İşte bütün yaşadığım sorunlardan sonra oturup ağlayıp bunun geçmesini beklemek gibi şeyleri yapmak da mümkün. Bunlar biraz duygusal tepkiler ama bir yandan da okul artık bizim profesyonel hayatımızın başladığı yer gibi. Düşünsenize, üniversite birinci sınıfta bir çocuk maden mühendisi olmaya karar verip de atıyorum Samsun'a gittiğinde artık maden mühendisi olmak üzere ilk adımını atmış durumda. Yani profesyonel hayatıyla bir bağ kurmuş durumda. Ve gitti okulda zorluklar yaşadı, bölümüyle ilgili zorluklar yaşadı. Birinci sınıfta dersleri ona ağır geldi. Duygusal davranıp ağlamak yerine oturup da nasıl daha iyi çalışabilirim, nasıl daha iyi verimli olabilirim diye düşünürse tabii ki problemleri çözme ihtimali artacak. O zaman biz okulu biraz daha profesyonel hayatın bir parçası olarak düşünürsek şayet, o zaman duygusal tepkiler vermek yerine problem odaklı olmakta fayda var. O yüzden de dördüncü ve çok önemli maddelerden bir tanesi olarak problem odaklı olmayı koyuyorum. Yani bir derse zorlandığında o dersi bırakmak da mümkün ya da onun yerine açıp daha kolay anlayacağım konulardan çalışıp iyi bir zaman yönetimi oluşturup başlamak da mümkün. Hangisi daha faydalı olur? Tabii ki ikincisi, zaten ikincisine problem odaklı baş etme diyoruz. Ve hemen çözümü eğitimde göreceğimiz beşinci maddeye geçelim. Eğitimi önemseyin. Çünkü bazen insanlar kısa yoldan para kazanma hayalleri kurabiliyorlar. İşte eğitimin yol açacağı bir prestij, bir hayat tarzı sizin kısa yoldan kazanacağınız paraya göre daha çok yaşam tatmini sağlar. Bir sonraki maddeye geçmeden önce tabii ki bizim programda her zaman biliyorsunuz sokak röportajları yaparak çıkıp sokakta size soruyoruz ya bu durumda ne yapalım diye. En iyi cevaplar da insanı tabii ki sizlerden geliyor. Şimdi size de sorduk. Dedik ki okulda en sevdiğiniz ders neydi? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü fark edeceksiniz ki okulda en sevdiğiniz ders neyse
meslek hayatınız biraz o derse yakın bir meslek hayatı oluyor. Hadi bakalım sizlerin en sevdiğiniz ders hangisiymiş?

0: Dediğim ders söylersem İngilizce olabilir.
1: Matematik.
2: Matematik.
3: Liseye kadar biyolojiyi de diyebilirim. Çünkü ilgilendiğim çoğu şeyle bağlantılı. Yani dediğim gibi psikolojiyi de etkiliyor. Spor yapıyorum, onu da etkiliyor. Hani hayatımızın çoğu kısmı zaten hani biyolojiden ibaret.
4: Türkçe.
5: Fen.
6: Matematik.
0: Matematik.
1: Matematik.
7: Edebiyat.
8: Beden.
9: En sevdiğim ders resimli vardı, güzel.
10: Biraz sürpriz mi oldu bilmiyorum. En sonunda tak tak tak matematikler geldi. Ama biyoloji, beden, resim, İngilizce... Bütün bu dersler bir taraftan işte edebiyat, sosyal bilim alanları... Hangi ders olursa olsun o en sevdiğiniz dersi keşfetmenin... Kendinizi o alanda güçlendirmek için bir fırsat olduğunu unutmayın. Çünkü insanlar mesleklerini belli bir alandan seçiyor. Kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değil. O yüzden biz o alanı uzmanlık alanı diyoruz ve hayatımız boyunca onunla meşgul oluyoruz. Ama uzmanlık alanından memnun olmayan biri, atıyorum 55 yaşına geldiğinde bu işin artık en iyilerinden biri olduğunda yaşam tatmini düşük olabilir ve tükenmişlik yaşıyor olabilir. O yüzden küçük yaşlarda işte bu dersi çok seviyorum, kendimi burada daha yetenekli hissediyorum ve burada daha iyi başarılı, daha başarılı olabilirim dediğiniz alanlar aslında sizin önünüzü açacak ve meslek hayatınızda da az tükenmenize neden olacak alanlardır. Hemen onun farkına varınız. Bir soru daha sorduk. Çünkü size bugün anlatmak istediğim bir diğer madde daha var. Girişkenlikle alakalı. Şimdi ön sırada oturmakla, okulda ön sıralarda oturmakla bilirsiniz. Bazıları böyle daha böyle düzenli falan hop hemen gider en ön sıraya oturur ve pür dikkat hocayı dinler. Bazıları da daha az düzenlidir ve arka sıralara oturup o göz temasını mümkün mertebe az yapmaya çalışır ve başka şeylerle ilgilenir. Ön sırada ya da arka sırada oturmak bu kadar önemliyse eğitim hayatımızda bakalım sizler neyi tercih etmişsiniz? Yine sizlere sorduk. Okuldayken ön sıraya oturanlardan mıydınız? Yoksa arka sıraya oturanlardan mıydınız? Buyurun dinleyelim.
8: Arka.
4: Neden?
8: Benim daha rahat.
9: Fark etmez de nerede olursa.
4: Neden?
11: Yani sevdiğim ders olduğu için, öğretmenimi çok sevdiğim için.
8: Ön sıralarda. Çünkü dersi daha iyi dinleyebilmek için, dersi verimli dinleyebilmek için, parmağı kaldırmak için.
3: Önde de oturduğum olurdu. Genelde sevdiğim hocaların dersinde önde otururdum. Onun haricinde uyumak istediğimde arkalara geçerdim. Kafam estiğinde de ortalara geçerdim.
4: Ön sıralarda, boyum kısa olduğu için.
5: Sağdan ortada. Çünkü çok ortada olmak istemezdim.
6: Ön sırada.
12: Ön sıralarda oturdum genellikle.
4: Neden?
12: Ya ders çalışmak için, dersleri dinlemek için.
0: Arka sıralarda. Genellikle biraz afacan olduğumuz için galiba dersi kaynatmak için falan.
1: Arka.
4: Neden?
1: Daha sakin oluyordum.
7: Ya genelde boş sırası olduğu için biraz arkalarda, ortalarda. Yani öğretmenle alakalı, öğretmenin yerleştirmesine göre oturuyorduk o zamanlar, yıllar önce.
10: Şöyle gözüküyor ki ön sırada oturanlar biraz daha çalışkan olmaktan, arka sırada oturanlar biraz daha afacanlıktan arkada oturuyormuş gibi. Ama bunun bir kısmı da girişkenlik. Bakınız unutmayın, ön sırada oturanlar biraz daha kendine güvenli, atılgan tipler olurken arka sırada oturanların girişkenliği daha düşük ve öğretmene gözükmemeye çalışan kişiler olabilirler. Hemen zarf sorumuzu da açıyorum programın sonuna doğru gelirken. Sizin sorduğunuz sorular çok kritik önemli tabii ki bizim için. Çocuğumu zayıf olduğu derslerde nasıl geliştirebilirim? Ya işte bugünkü zaten temelde aldığımız şey de bu. Çocuğunuzu zayıf olduğu derslerde çok da geliştirmeye çalışmayın. Çünkü çocuğunuz hayatı boyunca bir mesleği seçtiğinde o mesleğin en iyisi olmaya dair yapacağı yolculukta da en iyisi falan olması da gerekmiyor tabii ki. O yolculukta belli bir uzmanlık alanına ve sevdiği, zevk aldığı, mutlu olduğu bir mesleki tanıma ihtiyaç duyacak. O yüzden benim önerim çocuğu bütün alanlarda güçlendirmek ve daha gelişmiş bir kişi haline getirmek yerine belli bir alanda, hangi alanda iyiyse, hangi alanda yeteneği varsa biraz daha o alanda onu yöneltmek ve o alanda geliştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii zayıf olduğu alanda sınıfta da kalmasın tabii ki. O ayrımı iyi yapmak lazım. Ama bir dersten 70, bir dersten 30 alıyor ve özel ders alması gerekiyorsa ki Özgür Bolat'ın da kulaklarını çınlatalım, onun argümanıdır. Biraz daha 70 aldığı dersten daha uzun vadeli fayda sağlayabilir. Tahtamıza baktığımızda kaygıyı azalttık, stresi azalttık, mizah kullanmayı becerdik. Okulda karşılaştığımız problemlerle problem odaklı baş ettik.

öğrendik. Kolay para kazanmaktansa eğitimin açtığı yoldan gitmeye karar verdik ve sınıfta biraz daha girişken olmayı başardık mı ve bunun ilk adımını attık mı? İşte o zaman okulda daha keyifli, daha yüksek adaptasyonlu bir dönem geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Dilara. Trabzon'dan geliyoruz.
0: Nereden geliyorsunuz?
2: Trabzon'dan.
0: Trabzon'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni mi geliyorsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok, birkaç kez geldik.
0: Birkaç kez geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzon neresi?
2: Merkez.
0: Merkez. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımı.
0: Ev hanımısınız. Yaşınızı sormayayım.
2: Yaşımı hiç sorma, söylemem.
0: Evli misiniz?
2: Evliyim.
0: Kaç çocuk var?
2: 3.
0: 3. En büyüğü kaç yaşında?
2: En büyüğü 37'lerde var.
0: Yaşını ben sormadım. Kendisi söyledi ama olsun.
2: Olsun. Gayet önemli değil.
0: İyisiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba. Adım Çetin Saraç. Efendime söyleyeyim. Yaşımı söyleyeyim yani. Ne olacak? 65 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Emekliyim. Efendime söyleyeyim. Müzisyenim aynı zamanda. Yarışmada hanımefendiyi eleyeceğime eminim. Ondan
0: gayet,
1: sonra
0: gayet iddialısınız.
1: Tabii canım. O Trabzonlu. Ben Çerkezlim. Adapazarılıyım. Böyle hanımefendiye şans dilemiyorum. Dolayısıyla iyi bir yarışma geçmesini diliyorum.
0: Çetin abimiz gerçekten çetin bir yarışma olacağını bizlere şu anda hissettirmiş oldu diyelim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etabımızda 5 adet sorumuz var. En fazla puanı hanesini alan yarışmacım bir üst etaba geçmeye hak kazanmış olacak. Dilara Hanım, sizce kim kazanır? Var mı bir iddianız?
2: Beyefendi kazanır, ben kazanamam.
0: Olduğum ama bu şimdi. Bu nasıl bir yarışma olacak böyle?
2: Bilmiyorum, bakacağız.
0: Bakacağız. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Güveniyorum ama...
0: En önemlisi zaten kendinize güvenmeniz diyelim. Karşı tarafı da hiç şans dilemediğinizi düşünerek ben karşı tarafa geçiyorum. Peki Çetin abim, sence kim kazanır? Az önce söyledin
1: herhalde,
0: ama...
1: Herhalde ben kazanacağım canım. Olur böyle şey. Evde 16 tane çocuk ekmek bekliyor. Onlara şey yapmak lazım. Ekmek götürmek lazım.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Büyük bir deprem olmadan önce olan küçük sarsıntılara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Büyük bir depremden önce olan küçük sarsıntılara dedik. Çift ses geldi.
2: Zelzele.
0: Zelzele, yanlış cevap. Zelzele böyle daha büyük bir deprem demek. Ondan önce olan küçük depremler var efendim. Geçelim Çetin Bey'e. Çetin Bey, hatta depremden sonra da olur bu. Büyük bir depremin ardından peşinden gelen
1: artçı depremler.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda.
1: Kemal sağ ol. Kulaklıktan yolluyordu haberi. Biraz geç geldi.
2: Öyle mi? Aklım yok ama. Bana kimse yardım etmiyor.
0: Peki ben de çok şaka yapıyor size şu anda.
1: Açıldı.
0: Evet, güzel atış var dönüyor şu anda sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublör.
0: Dublör, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e tekrardan göndermiş olduk. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
2: Biliyordum ama o söyledim.
0: Hayır, siz de basabilirsiniz butona.
2: Ama pastı, ben basamadım.
0: Geç mi kaldınız?
2: Geç kaldım.
0: Hızlı olmak önemli. Üçüncü soru sizin için çok önemli efendim. Bir
2: hanede... Baştan yenileceğimi söylemiştim ya zaten.
0: Ama siz baştan koyverdiniz gemiler. Olur mu öyle? Bir Trabzon'la yakışır mı? Yakışır mı?
2: Yakışmaz ama oluyor, ne yapalım?
0: Olmaz. Efendim üçüncü soru Dilara Hanım için çok önemli derken Çetin Bey de 2-0'lık puan tablosuyla şu anda önde geliyoruz. Üçüncü sorumuz efendim. Hangi enstrüman hem dizlerin arasında hem koltuk altına konularak çalınır? Biliyor musunuz? Butonlara tek ses geldi.
3: Darbuka.
0: Darbuka, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
1: Ya öyle bir adama sordunuz ki enstrümanistim ben ya. Müzisyenim ben ya.
0: Siz hangi çalgıları çalabiliyorsunuz?
1: Nefesliler hariç hepsini.
0: Hepsi, maşallah diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Ve maalesef Dilara Hanım 3-0'lık.
2: Yeniliyorum.
0: Yenildiniz artık efendim.
2: Yani biliyordum. Yenileceğimi.
0: Neden biliyordunuz? Hani butona basmadınız, hiç basamadınız. Bir kere basar mısınız? Sesini duyalım. Evet, bir kere duymuş olduk en azından.
2: Yani bir kere daha bastım, duydum iki kere.
0: Efendim bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yayınınıza başarılar dilerim. Ben katıldım, memnun oldum.
0: Bizler de memnun olduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Çetin.
1: Hanımefendi, memnun oldum tanıştığımıza.
2: Ben de
0: Efendim bizler de Çetin Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Çetin Bey, buyurun. Rakibiniz Dilara Hanım'ı 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Üzgünüm. Düşüncelerinizi alalım.
1: Bir hanımefendiye elemekten dolayı çok üzgünüm. O yüzden affetsinler. Beni Trabzon'a sokmayacağını biliyorum artık. Ama olsun, bu bir yarışmadır. Sportmence hareket ettik. Ve hanımefendi, hanımefendi gibi yarışı kaybettiğini kabul etti. Ve bana şans diledi. Kendilerine teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar dilerim.
0: Efendim, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Anladım. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Nasıldır aranız? Şimdi müzisyenim dediğiniz şarkılarla ve türkülerle aranızın iyi olduğunu düşünüyorum. Sesiniz nasıldır? Beğenir mi çevrenizdeki?
1: Şarkılarla, şarkı sözleri yabancı olsa tamam da yerlilerde bakalım ne yapacağız.
0: Diyorsunuz.
1: Evet, yerlilerle pek başım hoş değil.
0: Bilmecelerle aranız nasıldır?
1: Fena değil.
0: Fena değil. Evet, hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırım. Tekrardan hatırlatalım, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler, ikinci etabımız başlıyor. Çatıdan göğe bakar, etrafa duman saçar. Bu bir bilmece.
1: Baca.
0: Baca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldum. Geçelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim.
1: Gelsin.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları, nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Yâri, keman olmuş yârimin kaşları.
0: Keman olmuş o yârimin kaşları. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Duyabilir miyiz bu şarkıyı sizden efendim?
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Keman olmuş o yârimin taşları, keman olmuş o yârimin kaşları.
0: Kocaman alkışlarımızı tekrardan Çetin Bey'e göndermiş olduk. Efendim, gelelim ikinci etapımızın son sorusuna.
1: Lütfen.
0: İyilik yap, denize at, nokta nokta bilmezse Halik bilir. Süremiz başladı. Denizde ne olur efendim?
1: Balıkları at.
0: İyilik yap, denize at.
1: Balık.
0: Bilmezse?
1: Bilmezse işte.
0: Halik bilir.
1: Halik bilir.
0: Balık mı?
1: Balık.
0: Efendim balık, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı üçüncü sorumuz için de göndermiş olalım Çetin Bey'e. Ve 3-3 yaptık bu etabımızı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık ve ben hızlıca ödülümü takdim etmek için ödülümü rica edeceğim. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada...
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansımız var ve ödül de sizde kalmış olacak.
1: Tamam, tabii.
0: Geçelim mi?
1: Tabii, geçelim.
0: O zaman bizler efendim 3. etaba geçelim. 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebilirim. Bu etabımda elimdeki 3 zarfların içerisinde sizlere bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta.
1: Evet.
0: Size bu etapta tarihten mi soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Yeşilçam.
0: Yeşilçam mı? Peki o zaman. Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bizi bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler, hemen şöyle hızlıca.
1: Şıklı sorular değil mi bunlar?
0: Efendim?
1: Şıklı soru.
0: Şıklı sorular değil efendim.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, yine tek cevap hakkımız var. Kurallarımız zaten biliyorsunuz.
1: Tamam.
0: 3. etapla ilgili bir süre kısıtlamamız bulunmamakta. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Bu etabımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Bir joker hakkı kazandı yarışmacımız. Takıldığı tek bir soruda telefon jokerini veya burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorarak jokerini kullanabilir.
1: Tamam.
0: Diyelim. Hazırsanız başlayalım.
1: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir?
1: Ya zaman yok değil mi?
0: Zamanımız yok. Sesi düşünemiyorum.
1: Rüştü Asyalı.
0: Efendim?
1: Rüştü Asyalı.
0: Rüştü Asyalı cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir diye sorduk. Rüştü Asyalı cevabı geldi. Bakalım Rüştü Asyalı doğru cevap mı efendim? Rüştü Asyalı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olduk. Ve ilk sorumuzu geçtik bu şekilde. Joker hakkımız halen duruyor efendim. Tekrardan hatırlatmış olalım. İyi gidiyoruz.
1: Tamam.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Heyecanlı mıyız?
1: Yok yok.
0: Rahatız, heyecanlı. Peki. Gelelim ikinci sorumuza. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir? Hatta filmin ismi de sanki öyle bir şeydi. Tam söylemiş olmayalım.
1: Tarzan. Aa ne Tarzan'dı ya.
0: İzlediniz mi o filmi? Ne yapıyordu Kemal Sunal orada? Hatırlayabildiniz mi?
1: Yok hatırlayamadım da şey... Aa biliyorum filmi ya. Film şeyinde Tarzan ismi var. Tarzan var da.
0: Dilerseniz Joker hakkınızı da kullanabilirsiniz. Kime soracaksınız?
1: Eşime.
0: Şöyle ben mikrofonu tutayım. Aradıktan sonra hoparlörü de alırsanız bizler de duymuş oluruz.
1: Evet, Tarzan... Tarzan Rıfkı.
0: Efendim?
1: Tarzan Rıfkı.
0: Tarzan Rıfkı. Joker hakkımızı kullanmadık o zaman.
1: Evet, evet. Yok.
0: Evet, Tarzan Rıfkı cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet. Son dakika, son saniyelerde az kalsın. Çetin abimiz Joker hakkını kullanacak ikinci soruda. Rıfkı cevabı geldi. Tarzan Rıfkı bakalım. Doğru cevaplıymış efendim. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir diye sorduk. Tarzan Rıfkı, Rıfkı cevabı geldi. Bakalım Rıfkı doğru cevap mı?
1: Doğru, doğru.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Evet, demek ki beyin bir anda arka planda evet. Düşünüyor efendim.
1: Evet, evet.
0: 2'de 2 gidiyoruz. Artık son sorumuzdayız ve Joker hakkımız da...
1: Telefonu çıkarayım da.
0: Joker hakkımız da halen duruyor. Son sorumuzdayız efendim. Sorum geliyor. Telefonu da çıkardı. Her halükarda, her hali hazırda bekleyip eşini arayacak.
1: Evet.
0: Çetin abimiz. Bakalım. Umarım eşine gerek kalmadan cevabı verebilirsin.
1: Yoksa paranın yarısına konar.
0: Öyle midir yoksa? Nasıldır? Nasıl tanıştınız bu arada?
1: Peşinden çok geldi. Arabasına günlerce takip etti. Aynı mahallede oturuyorduk. Takip etti etti. En son bizde de bir Çerkez
0: olarak... Sizin peşinizden koştu.
1: Evet. Bizde bir şey vardır. Bizde bir adet vardı Çerkezler'de. Biz mahallemizin kızına yan bakmayız. Ondan sonra geldi. En sonunda bir gün sahilde bir yakaladı. Bin çabuk arabaya dedi. Bindirdi. Ne dedi beni peşinden koşturuyorsun ya dedi. Tamam mı? Benimle evleneceksin dedi. Ondan sonra evlenmemin asıl sebebi ben araba kullanmayı hiç sevmem. O çok güzel araba kullanıyor diye evlendim.
0: Evet artık son sorumuzdayız ve üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Karagöz'ün filmindeki mesleği nedir?
1: Eşime sormam lazım bunu.
0: Joker hakkımızı kullanacağız. Evet, evet. Peki efendim.
1: Ha belge.
3: Efendim.
1: Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la oynadığı...
0: Karagözlüm.
1: Karagözlüm adlı filmde Türkan Şoray'ın mesleği neydi? Bodrum hakiminde hakimeydi. Orada... Aa mesleği şey miydi ya?
3: Balıkçıydı galiba.
1: Aa balıkçı. Doğru, doğru, doğru. Balıkçı. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Balıkçı.
0: Tamam. Evet, teşekkür ederiz bu arada. Joker hakkımızı kullandık. Balıkçı cevabı geldi efendim. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştı. Karagözlüm filmindeki mesleği nedir diye sorduk. Çetin Bey, Joker hakkını eşine sorarak kullanmak istedi ve kullandı. Balıkçı cevabı geldi. Acaba balıkçı doğru cevap mı? Çetin Bey, bu etaptaki son soruya doğru cevabı vererek büyük ödülü bugün bizden kazanacak mı? Bizler de merak ediyoruz açıkçası. Seyircilerimiz de çok merak ediyor.
1: Bu sefer ben de merak ediyorum.
0: Efendim balıkçı... Efendim balıkçı cevabı... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Rakiplerimizi eledik. Süreye karşı yarıştık. Joker hakkımızda son saniyelerde son sorumuzu kullanarak doğru cevaba eriştik efendim. Ben kocaman alkışlarımı Çetin Bey için göndermek istiyorum efendim. Kocaman alkışlar Çetin Bey'e gelsin. Ben hızlıca ödülümüzü de hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok bu arada Çetin Bey, dilerseniz risk etabına da geçebiliriz.
1: Yok, bu kadar yeter.
0: Geçmeyelim.
1: Bu kadar yeter. Daha diğer yarışmacılara da hak tanıyalım. Onlar da bu güzel yarışmadan istifade edip bu güzel ikramiye kazansınlar. Geçmeyelim. Çok teşekkür ederim. Benden
0: peki o zaman efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi hiç hesapta olmayan bir şeydi. Ne kadar güzel. Üstelik de biz emekliyiz. Emekliler için bu mükemmel bir ikramiye oldu. Bazı arkadaşları görüyorum bu yarışmaya katılmaktan imtina ediyorlar ama bence çok yanlış. Bakın 15 dakikada kim ikramiye kazanır?
0: Vallahi. O zaman buradan da duyuralım. Tabii bizi görürseniz yolda, sokakta, meydanlarda yarışmaktan çekinmeyin. Bakın Çetin Bey çok keyifli bir yarışma geçirdi ve sonunda ödülünü kazanmış oldu diyelim
1: efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Teşekkür ederim,
0: efendim, sağ olun. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Ben Yeşim, ev hanımıyım. İki kızım var, Damla ve Dila. Öyle, yani bu sene başladım sadece. Okulda çalışıyorum, yemekhanede. Kayseriliyiz, İstanbul'da yaşıyoruz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada kızınız mı?
4: Evet, kızım.
0: Oo, bugün anne kız bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Efendim, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Damla ben okuyorum. Öyle annemle.
0: Annenle bir öyle bir yarışım.
4: Evet.
0: Peki, şimdi sizler efendim şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Damla, sence annen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
4: Ben.
0: Sen kazanırsın. Annene şans diliyor musun?
4: Diliyorum.
0: Ha, diliyorsun. Peki. Efendim, kızınız size şans dilemedi.
4: Yok, dilemiştir.
0: Annem kazanamaz dedi. Her türlü ben kazanırım dedi. Peki sizce kim kazanır?
4: Bakalım.
0: İyi olan mı diyorum?
4: İyi olan kazansın.
0: Peki. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok güzel bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Bilebilirsenin ilk etabı ve ilk sorusu başlıyor diyelim. Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Evet. Henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Siz kim bastı?
4: 7.
0: Damla 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Damla'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sanki bana şöyle geldi. Annen sen bas diye bekledi gibi geldi. Bilemiyorum efendim.
4: Tam anlayamadık ilk başta galiba, onun için bekledik.
0: Olsun. Geçelim ikinci sorumuza. Daha 4 sorumuz daha bizleri bekliyor. Hangi bitkinin çiçeğiyle yapılan bir dolma çeşidi vardır?
4: Çiçek mi deniyor? Aklıma gelmedi benim.
0: Gelmiyor mu? Gelmiyor. Annene geçiyorum o zaman. Rakibe geçtim efendim.
4: Kabak çiçeği.
0: Kabak çiçeği, yani kabak dolması.
4: Kabak dolması.
0: Doğru, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Şu anda

bir birlik, bir eşitliğimiz var puan tablomuza baktığımız zaman. Geçelim 3. sorumuza. Çok güzel bir rekabet dönüyor şu anda anne kız arasında diyebilirim sevgili izleyenler. 3. sorumuzdayız. Yalnız çenede sivri ve seyrek olarak bulunan sakal hangi hayvanın sakalına benzetilir?

0: İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacalarıyla ünlü ilimiz neresidir? Çift ses geldi.
1: Nevşehir Kapadokya.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Yalan alkışlarımız Damla'ya gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Kıyasıya bir mücadeleyle şu anda devam ediyoruz efendim. Bu arada kamera arkasında bizleri izleyen sanırım Yeşim Hanım'ın küçük kızı, ismi neydi?
1: Fatma Dila.
0: Fatma Dila'yı da buraya alalım. Ben birkaç sorular sormak istiyorum. Fatma Dila hoş geldin. Gel seni şöyle alalım yanımıza gel. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim.
0: İyi misin? Şu anda annenle ablanla yarışıyoruz.
2: Evet.
0: 2-2 kaldılar. Berabere kaldılar.
2: Evet.
0: Sence kim kazanır?
2: Annem.
0: Annen kazanır. Ablanın şansı yok mu?
2: Yani var. Derslerine falan çalışıyor.
0: Peki. Çok çalışmıyor mu? Bazen anneni sinirlendiriyor mu? Ya kızım az mı çalıştın acaba diyor mu annene?
2: Yani çok nadir.
0: Çok nadir. Ablan derslerine çalışır.
2: Evet.
0: Ama annen mi kazanır diyorsun?
2: Evet.
0: Peki. O zaman Fatma Dila'yı alkışlarla uğrayalım sevgili izleyenler. Görüşmek üzere. Evet, Fatma Dila'dan anne cevabı geldi Damla. Sen ne düşünüyorsun? Bu benim kardeşim de demiyorum ama hep böyledir. Diyor gibi geldi.
1: Yani annesi sonuçta onu seçmişti.
0: Doğru diyorsun, anneler kutsaldır efendim. Son sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Efendim?
1: Birlik mi?
0: Birlik değil, bir şey usulüdür onun adı.
1: İlmece.
0: Efendim?
1: İlmece.
0: İlmece değil ama çok yaklaştın.
1: İmece.
0: İmece. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım. Maalesef Damla 3-2'lik, 2 skorluk mağlubiyetle aramızdan üzülerek ayrılıyor. Az önce Fatma Dila geldi kardeşin ve dedi ki annem kazanır. Haklı mıymış?
1: Haklıymış.
0: Olsun, sen de çok iyi yarıştığını söyleyebilirim. Evet. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bizlere evet, ve annene, ya daha doğrusu rakibine neler söylemek istersin?
1: Tebrik ediyorum. Sonuçta ben kazanmasam da annem kazanacak. Bizden devamında başarılı.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bizler de Yeşim Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yeşim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yeşim Hanım, kızınızı yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
1: Yani mutluyum ama o da kazanabilirdi. Sorun
0: bir yanınızda yine üzüldünüz.
1: Aynen, bir yanım üzüldü.
0: Gayet
1: aynen.
0: Keyifli bir yarışma oluyor efendim. Artık ikinci etaba geçmeye hak kazandınız. Ben hızlıca yarışmamızın kurallarından bahsetmek istiyorum. Zaten kuralları biliyorsunuz ama tekrardan izleyicilerimizle hatırlatmış olalım. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz ve şarkı sözlerimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Ve son soru olarak da bir bilmecemiz var. Bilmeceler aranızda sıdır. Gerçi çocuklarınız biraz küçük yani, olduğu için daha iyi olabilir gibi geliyor bana.
1: Yani biraz iyi. Efendim, o şarkı sözleri yeni şarkılarda pek iyi değil.
0: Değil mi? Umarım yok, eski şarkılardan gelir diyelim.
1: Bakalım.
0: Efendim, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Başlayalım.
0: Efendim, sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Süremiz başladı.
1: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Yeşim Hanım bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa nokta nokta parmağıma ağlardım bir başıma. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Yağmur yağsa...
1: Bir kuş konsa
0: badi parmağıma. Bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım.
1: Sesim güzel olmadığı için tamam mı söyleyemedim?
0: Bence ikimiz bu şarkıyı söyleriz gibi geliyor. Söyleyelim mi?
1: Bakalım.
0: Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yeşim Hanım'a göndermiş olduk efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Yeşim Hanım kazanmış oldu. Artık son sorumuzdayız. İkinci etabımızın son sorusundayız. Soru geliyor. Tatsız aşa su ne eylesin? Akılsız başa nokta nokta ne eylesin? Süremiz başladı.
1: Biliyordum bunu ama.
0: Düşünebilirsiniz.
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Tatsız aşa su ne eylesin? Akılsız başa nokta nokta ne eylesin?
1: Akılsız başa.
0: Dolmak üzere.
1: Bilgi ne eylesin?
0: Değiştir. Süremiz.
1: Düşünce.

0: Aristotle. Tatsız daşa su ne eylesin, akılsız başa söz ne eylesin. Evet. Aslında çok kolaydı. Daha böyle derinlere indiniz. Yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Ama olsun da efendim. Yine iki sorumuza doğru cevap verdiniz ve iki sorumuzun ödülünü ben hızlıca almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Keşke üçüncü etaba geçebilseydik. Evet. Ama sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederiz. Üsküdar'a geçerken burada karşılaştık. Güzel bir deneyimdi.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun. Günler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
8: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım. Bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
7: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
8: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Benim hikayem Dr. Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
9: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle.
4: Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
7: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
7: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
6: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir

0: hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.

0: çamaşır ritüeli. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

köye göç etmeye karar verdiğimizde eşimle öncelikli olarak kendimiz bir istişare yaptık. Hani evet, çok çılgınca bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık. Ne iş yaparız, ne yaparız diye birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair. İşte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızda. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: İşte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu. Ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal asadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç

bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için, o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini kovanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz. Biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur. İşte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine il tarım müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: Hey, oğlun geli.
1: Geli, geli. Gözün aydın hanım ana. Sağ olasın.
2: Gözün aydın hanım ana.
1: Sağ olun, sağ olun. Almanyalardan geli, düşmanlar çatlasın.
3: Hey ya.

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi ya, beni iyi dinleyin. Bilir misiniz?
2: Evet.
1: Görür görmez davulu gümbürden. Sen de zurnayı zartlatmadan üfle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Morklar geliyor, morklar.
3: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah. Değil mi kız?
4: Darısı sizin başınıza kızlar.
3: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
5: Hanı ana, senin de gözün aydın.
6: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tütüğü, hele bir gelsin kurban.
7: Markları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
8: Caminin bütün masrafları.
0: Okulun çatısı.
9: Aganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
1: Aha gelin, çal ulan çal, çal!

0: da gel.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakışır.
0: Ay, oha gelin gelin ulan çalsana.
1: Ha bıçağı vurma, ha bıçağı vurma.
0: Ya yok ulan vurma vurma, ayağı toprağa değsin.
2: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
3: He, öyle demiş idi.
2: He.
4: Ay mımındır, dıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
2: Bu sesi bir yerden tanıyayım.
4: Bana bir
2: yoksa, hani o, bu onun sesi, Leman'ın sesi.
4: Güzel düğündür haninna, haninna, haninna.
5: Sağ ol kurban.
2: Yavrum, hoş gelmişsin. Uyyy!
5: Anne!
2: Anam! Sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana! Uy gel öpem! Öpem, öpem, öpem! Uyyy!
5: Ne bakıyorsunuz la davar gibi?
0: Araba nerede? Ha?
5: Hangi araba?
0: Lan resim çektin mi sen?
5: Ha, o mu? Canım, arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı.
0: Dur, dur! Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
5: Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Canu,
2: he.
5: Nasılsın kız?
2: He.
5: Başlık tamam.
2: İyi.
0: Ola biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü!
2: Dur baba!
0: Yürü!
5: Ya bunları ben mi davet etmişim? Niye kızıyorlar hani?
2: O Kürk meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıyorsun?
5: Buralarda ne var ne yok?
2: Aa iyice azıttı.
5: Canu?
2: Adem borçları isteyin.
5: Ya Canu?
2: Bizde para mı vardır veremeyeyim tabi.
5: Canu, Canu!
2: Canu ulan, Adem bizi inleti aa!
5: Cano'yu kim inletti?
2: Vallahi beni dinlemiyorsun ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
5: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
2: Patla emi!
5: Bak anne, sana ne hediye getirmiş he?
2: Bu ne ki?
5: Bilmemişsin?
2: Yok!
5: Misker, misker, bak!
2: Dur lan, kırdın be!
5: Ne kırması kız, 2 parça!
2: Ha, niye yarı 2?
5: Her bir şeye yarıyor. Elmayı soyisin, içine atisin.

0: Hemen suyunu çıkartayım.
1: Yah be!
0: He, sade elma değil, her bir şey yapayım. Al!
1: Allah Allah! Baba, tarhana çorbası da yapayım ama!
0: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun.
1: Allah Allah, bu gavur milleti nelerde bilir!
0: Hoş getir tarhanayı.
1: Sağ olasın yavrum! Ah, baban da sağ olaydı da bu günleri göreydi. Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Baba Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da içelim tarhanayı ağız tadıyla.
0: Ya bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek.
1: Bir de gülüy. Oğlum Almanyalara gitmiş. Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş. Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişem. Bu boya getirmişem. Yaptığına bak. Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi ha?
0: Ana kurban olan. Bak bir evlenem. Cano eve gelsin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım.
1: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
0: Babamın katili mapıstadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
1: Mümkün yok Memo. Baban Abdudavaroğlu'nu fıran, o sülün kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
0: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istiyorsun? Soyumuzun üremesi gerekmez mi?
1: He. O da gerekir.
0: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
1: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
2: Vay vay vay, hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
0: Sayende ağam.
2: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dediler.
0: Aşağı. Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
2: Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
0: Sağ ol ağam.
2: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan, anlat.
0: Almanya karıların hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
2: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
0: He ya, karı dürbünü.
2: Bana ne verirsen ula bu karı dürbününü?
0: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
2: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo?
0: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
2: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
1: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl getti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti? Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinliği, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun, senin kocan gibi mahpusta çürümeyeyim.
3: Benim erim şerefiyle mahpusta yatıyor. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor.
1: Hele kocan olacak o mahpustan çıksın, oğlum onun... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var, çatla patla sen! Böyle kız kuruzu gibi gebereceksin!
3: Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mahpustan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah!
1: Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim!
3: Tüketse ne olur! İnşallah sen de benim gibi giremez!
1: Şimdi ben...

0: Selamın aleyküm.
1: Şuna bakın.
0: Kovalamayı Fatih'i. Kusura bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı konuşur.
2: Bu ne
0: la? Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
3: Ola getire getire bunları mı getirmişsin o?
2: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor.
0: Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım.
2: Bakalım sonra ne yapırsan?
0: Cano'yla evleneceğim.
4: Yo herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula ya sonra ha?
5: Keşke hiç dönmeseydin.
2: Ha ya.
0: Niye ki?
2: Niye değil bak.
1: Köylünün aya olan borcu gırtlağı açmıştır.
5: Mahsul alamadık, duraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Aya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
2: Ya, gene de borçları ödeyemedik.
6: Ya, bütün umudumuz sendin.
0: Hele ben bir Cano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Şenlik mi vardı?
1: He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramocan!
2: Buyur ha!
1: Ağa'ya benden bir çay, demli olsun.
2: Oldu!
0: Sağ olasın yeğenim.
1: Nereden gelip nereye gidersin?
0: Valla köyüme gelmişim.
1: Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyorum.
0: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştı, saldılar bizi.
1: Yapma ya! Niye ki mahpustaydın?
0: Kan davası. Adam vurmuşum.
1: O zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
0: Gebertmez mi?
1: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?
0: Kıyar tularda.
1: Ne?
0: Ne oldu? Sen kimlerdensin?
1: Davarolarda.
0: Ne?
1: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldun. Allah'tan reva mı bu yaptı?
3: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
1: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
3: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
1: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
3: Biri mezara, biri mahpusa.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse?
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsen. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim, aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
1: Kim ilişebilir bir hıyartoya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşe, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
3: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
3: Önce Hıyartun'un kanı, sonra Cano'nun nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söyleyeyim? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyem.
3: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be aney.
4: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogli bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartoyu yaşatmayayım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
5: Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
0: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyı, bu moruk kafama atıyı. Manyak mıdır, nedir? Görürsün Cano, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiysen hemen kaçarız Cano.
2: Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde koymak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosuna ha?
0: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı Cano? O kadar bekler misin beni?
2: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
0: Son sözün bu mu Cano?
2: He, budur Memo.
0: Gel de çık işin içinde. Selamun aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
6: Hadi lan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir. Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Oy. Gitme Silom! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silom'u vursun, arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Duyar tut çıkmaz!
6: Çıkmazsa davara eve girer!
7: Giremez, hanaya tacağımız olur. İdama kadar yolu vardır.
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başta var mısın? Dikile buğdayı! Ulan!
0: Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10, 9, 9, neydi ulan?
2: 8.
0: 8, 7,
6: 6.
3: Ulan şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak yahu?
2: Ne bileyim ben?
6: 5.
3: 5.

0: üç,
1: iki, bir!
0: Bir, burada, burada! Ne var? Ne istersen lo?
1: Çık dışarı!
0: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.

0: Çekil lan karı!
1: Ah, ne olur Zülom gitme, eriyiz! Ah, seni yakacaklar!
2: Ne, söyle!
3: Yürü gidik!
2: Nereye?
3: Babamı vurdun hıyar tarlasına!
2: Ne yapacağız orada?
3: Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni!
4: Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim hem o!
5: Ya vurmayacaksa boşuna gitme yak ha!
4: Vurmazsa!

0: Çok mu kötüsün ya?
1: Valla kurban, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Buna ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.
0: Sana da Silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım.
1: Ay.
0: Ola, ne oldu la? Gel.
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.

0: Tamam işte geldik, çek ulan!
1: Hadi vur artık beni, kurtulayım bu hayatta!
0: Şu öksürüğün gelsin öyle vuracağım!
1: Tövbe sen adam vuramazsın!
0: Aslında vuramam! Ama iş bu sefer ciddi! Vuramazsam önce ağa, sonra anam... Kan davası bu! Başka şeye benzemez! Cano bile evlenmiyor benimle!
1: Yahu senin işin bayağı zor ha! İyi ama... Şimdi beni vurursan... Mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın!
0: Vurmazsam da evlenemem! Hadi hazırlan!
1: Hele dur, dur! Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir! Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin!
0: Yapma ya!
1: Öyle! Tahammüten gidersin!
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak! Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca! Dümenden vuruşsak!
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın! Mermi yok tabancada!
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm! Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın! Ben ortalardan kaybolurum! Başka memlekete giderim!
0: Yok ya! Tiyatro mu yapacağız?
1: Vallahi öyle bir şey!
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl! Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım! Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt!
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya!
0: Olur, öterim!
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi!
0: Çok uzattın Hıyarto! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım!
1: Silahım yoktur yanımda!
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız! Silahlan gel! Gelmeyen!
1: Tamam lan!
0: Duydun mu lan? Ebabil!
1: Karıştırma lan!
0: Fır! Fır! Fır! Ula bu ebabil nasıl
1: ölüyor? Mamu!
0: Tülo! Sen misin canım?
1: Benim canım!
0: Korkuyordum Tülo!
1: Ben de Memo!
0: Dirilen var mıdır?
1: Bilmiyorum!
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı!
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu! Benim mezarımı kazıyacağız!
0: Yapma! Hani sen ölmüyorsun?

0: Yiyecektin?
1: Ya iyi ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin.
0: Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme.
1: E tabi, yoksa inanmazlar ya.
0: Burası iyi mi?
1: İyi.
0: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor. Sen dinlen, ben kazarım.
1: Sağ ol. Memo!
0: Hı?
1: Bak, şu hortum var ya.
0: Evet.
1: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın, öbür ucu da dışarıda kalacak.
0: Ne yarıyor ki?
1: Beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle.
0: Ulan nargile gibi bu.
1: Sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacaksın.
0: Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, Filo?
1: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli, böyle. Tamam mı?
0: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna, tır tır tır tır.

0: Onun geldi Sülo.
1: Hiç belli olmaz Memo.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
2: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
2: Beni üzme Sülo.
1: Hadi ulan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
2: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
1: Önce asıl.
2: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
2: Geç eline.
1: De hadi.
0: Babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni!
3: Babamın kanını yerde bırakmadın!
4: Silah! Vay silah! Ah, ah silah! Vay silah vay! Ay evimin erkeği! Vay ben başımı nerelere vuram! Ay vay vay vay silah!
1: Yavaş vur ulan karı, ciğerimi deleceğim.
4: Silah!
1: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et.
4: Silah! Vay vay vay silah!
5: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
6: İyi biliriz.
5: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
6: Helal olsun.
0: Bah benim koç yiğit. Aslan Sülo'm, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Sülo!
1: Buna acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha?
0: Sülo!
1: Ağlama, Memo ağlama. Beni de ağlatırsınız.
0: Bak Sülo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
1: Memo hoca, beni bu kadar sevdiğini valla bilmezdim. Kıyak herifmişsin. Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk onu çişip geldi.
2: Dişini sık Sülo, şimdik götüreyim.
0: Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Sülo, nasıl gömecek seni şimdi kara toprağa?
1: Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
2: Yok ula, bilirim. Kes sesini, duyacaklar.
0: Vah Sülo, vah!
1: Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün!
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortuma gelecek, sen çevir.
0: Olmaz kıble.
1: Hortum.
0: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
1: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ula Mamu! Mamu boğulacağım! Kurtar beni!
1: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa merif şimdi...
0: Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin.
2: Memo... Ortum ağzıma değil... giriyor. Ters gönderin.
3: Ula hortluyum mu ne?
4: Derini de gelmedi.
5: Toprak kabul etmiyor.
3: Aman Allah'ım.
5: Herif derileyim.
1: Yo, bence geberiyor. Kaçın. Ulan Sülo nasılsın? Maşallah, maşallah.
2: Ulan ben az daha geberirdim.
1: Niye? Hadi şimdi, kimse görmeden git. Tamam mı?
2: İyi de, yol parası.
1: Ne olmuş yol parasına?
2: Bilirsin, mahpusdan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur.
1: Ulan Sülo... seni vursam daha karlı olurdum ya, neyse. Vay. Al kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Artık sen yoluna, ben yoluma. Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha.
2: Yahu sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü.
1: Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.

0: Hadi rastgele.
1: Hadi gel sen ha.
2: Ne oluyor ya?
1: Hadi
0: hadi. Eline kuvvet.
3: Cano.
4: Buyur Memo.
3: Cano kız.
4: Buyur Memo.
3: Cano bilir misin?
4: Niye ki Memo?
3: Cilvelenme kız, geç şöyle yatağa.
4: Geçeyim Memo.
2: Başlık parası dedin. 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım.
3: Allah.
2: Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan 2'si gitti. He. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin. O ne be? Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı, he?
3: Aa! Cendermeler!
4: Viş aney! Kimler kimler?
3: Cendermeler, cendermeler!
2: Kurban olan bey! Elin ayağını öpem! 5 dakika müsaade et, sonra al git beni!
5: Kanun namına Memo! Aç kapıyı, teslim ol!
2: Bey, ben senin ayağındaki keçen olam! 15 yıl yatacağım damda! İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteyen!
5: Aç dedim! Çekil kapının arkasından!
2: Dur, dur! Çekilirim!
4: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo! Sen benim tek erimsin!
3: Yok canım, korkma! O Hüyarto Sülo, hapisten çabuk çıkarsın demişti! Nefsi müdafadan! Hoşça kal canım!
4: Bekleyeceğim Memo! Memo, bekleyeceğim!

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ olasın.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir sigara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete giderim.
1: Oh! Sen keyfine bak. Biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya. Meraklanma.
1: İnşallah.
3: Vallahi yakarım!
0: Şimdi...
1: Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför durdur otobüsü! Kalkın lan ayağını, kalkın! Senin yaşa ulan! Gelsin lan! Gelsin lan şöyle! Gel! Gel lan şuraya! Ver bakalım!
4: Ulan çıkar senin suçun ne ki?
1: Adam vurmuş ha.
4: Ha? Sen de bizdensin. Mahpusa gideceğine takıl bizi peşimize. Reis kabul edirse bizimle kalırsın.
1: Sağ ol.
4: Yürü lan!
0: Ya ben ne olacağım?
4: Hayır lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu.
4: Sen de gel. Hadi lan, dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin o kabise!
5: Yürü lan! Gidiyor! Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiro! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
6: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirse?
6: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlkokul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklayacağım.
1: Oh!
6: Hey, hey! Bu davaroların Memo! Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Ya.
6: Ula 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Lo, şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne.
0: Ama babu, kendine gel.
1: Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
6: Sıfata bak, neye benziyor?
1: Evet, haklısın, hıyara benziyor.
6: Estağ, kim bu fazlalık lo?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmez mi sen?
6: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
7: Vurmayın ağam, ağam vurmayın. Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya.
7: Yo, hani sen onbaşıydın, hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyım.
7: O yerin altını öpeyim, hatırla yahu.
1: Ha, çok iyi yemek yapar, darı gibi.
5: Haya.
1: Ha.
7: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
6: Ne dersin?
1: İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
7: Sağ olasın.
6: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görset.
7: Ben üstüne.
6: Hey! Yarın ilk soygunu davarının şerefine yapayım ki. Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım.
1: Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu 50 gaymem var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ha.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
0: Bir nara duymuşam, sankim dersin gök gürüldüğü. Uş ya! Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğunu düşündü. Bir bakmışam, da var o dağdan ini.
2: Yapma ya, bizim de var mı?
3: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o!
0: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Emme, ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne. Sankim o yüze bir nur gelmiş.
4: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
2: Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
5: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
6: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay!
7: Can kurban böyle eskraya valla!
8: Şu ağayı da bir şikayet edek ona!
9: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
0: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin!
2: Vay bu, gelse adamı
0: Canosunu görsen. Çok özlemiştir.
10: Bu seferki soygun bereketli olmuştur. Davaro'nun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Davaro.
1: Sağ olasın Bekiro.
10: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver la.
1: Allah'tan hak mıdır bu memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin ulan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekir Oya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da ama ben şimdi gidiyorum Bekir Oya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak, bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel, kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğu yine.
0: Tabi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hır bu? Ha ben Bekir Oya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana. Hı?
1: Gidiyorum vallahi.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidiyorum.
0: Dur, peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki. İki sana, iki bana.
0: Tamam.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Düz verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor.

0: Yahu Allah'ını dinini seversen şu bulaşığı yıka.
1: Bırak bulaşığı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklayır?
1: Mümkünü yok, söyleme.
0: Vallahi ben de gider, kanını almadığını söylerim, ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var, alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan vurur. De hadi git, hı. Git yıka bulaşı. Ulan nankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor, alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yo, benim demem o ki, ama kalsın. Madem istemezsin, gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
2: Ah Cano, ah!
3: Filer,
4: dört evet. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış.
3: Aman, o salak git eşkıyalığından
5: yok! Daha da kız oynatıyormuş.
4: Susun be edepsizler, nereden uydunuz siz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
3: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
4: Öyle ya, ne sandın? Acur karı, yürü kız!
6: Geldim anne.
7: Hanana! Hanana!
4: Ne var ulu?
7: Size Memo'dan haber getirmişim.
4: Ne haberi? Hele ses konuş!
7: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Davaro diye dağlarda nam salmıştı.
6: Aney!
7: Bütün eşkıyalar karşısında selam duruyor.
6: Ah,
7: aha, bu paraları da sana yolladı Hanu Hanım. Ah.
4: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo!
7: Aa, Cano'ya da! Al dur, aha, şunları yolladı.
6: Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
7: He! Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
4: Ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüş idim.
7: Sağ olasın Hanu Hanım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle çoban.
6: Güle güle.

0: Ula beter etmişsen beni Memo. İçime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir'im? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir dama. Derdim dünyadan büyüktür valla.
2: Kalkın ula hazırlanın. Davaro'nun köyüne gidik. Avradını alıp gelik. Bitsin bu hasretlik be.
3: Vay siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Davaro ağam, Bekiro ağam köyümüze şeref vermişsiniz.
2: Hiç telaşa lüzum yok. Mala cana dokunmayacağım. Davaro ailesini ziyarete gelmişti.
3: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
1: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
3: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
2: Hadi buyurun öyleyse.
1: Bekir'im, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
2: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
1: Yahu ben Cano'ya gidirim.
2: Dağılın lan, etrafa göz kulak olun.
3: Buyurun, buyurun ağalar.
1: Bekir'im, gitseydin.
3: Ya buyurun, şöyle istirahat buyurun hele bir iki dakika. Geçin, geçin buyurun.
2: Ramocan!
4: Buyur ha!
3: Ağalara birer demli çay öyle.
2: Sağ olasın.
1: Bekiro, ben Cano'ya giderim.
2: Ama çay!
1: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet olsun.
2: Olsun.
0: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya.
0: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
0: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız.
2: Seni bulmuşak bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye.
0: Yahu halden anlamıyor musun?
3: Hele bir lahmacun
0: ye. Başımdan be. Ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
4: Yiğit oğlum, Memo benim, hoş gelmişsin.
5: Memo, hoş gelmişsin
0: Yiğit. Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
5: Hemen giderim Memo, hemen giderim.
0: Aney?
4: Anan kurban sana Yiğit'im, hasret kalmış hem sana.
0: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha.
4: Evde su var oğul.
0: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
4: Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm.
0: Yo yo yo. Hiç acele etme, ağır ağır getir. Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh. Gelirim, Cano! Bekle ha!
6: Yakında gideceğiz buradan Ayşo.
7: Nereye ki?
6: Valla bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık.
7: He?
6: Burada nasibimizi aldık. Gederik büyük şehre.
7: Ya hıyar tarlası?
6: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo, ben ne derim, sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm. Memo'nun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: ekmek parası hadi gidin.
1: Ne oldu Kerim?
0: Jandarmalar Memo'yu götür. Gömünün yerini bir o bilir. Ne ben şimdi?
1: Boş ver herif! Sen de içerisinde bulursun Memo.
0: Bulurum değil mi?
1: Tabi.
0: Ya o ekmek parası elden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa canım?
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
10: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
9: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
10: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
11: Türk Servan. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Turkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa. Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Cristiano,

0: Γιάννο!
1: Μέμο! Μέμο, γέλελε, γε!
0: Sen Cano değilsin. Kimsin?
1: Vay, aşk olsun. Beni tanımıyor musun?
0: Yo, çıkartamamışım.
1: E canım, iyi bak hele.
0: İyi bak hele.
1: E tamam mı?
0: Aa, yoksam sen Cano'nun arkadaşı Sidikli Fato musun?
1: He? Çüş.
0: İndir peçeni tanı ya.
1: Olmaz, namahrem vardır.
0: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
1: Belki evli erkeklerden hoşlanırım.
2: Yuh ulan, tanı artık ulan!
0: Aa, Sülü!
3: Sus ulan!
0: Ne işin var senin burada?
2: Seni kurtarmaya gelmişim.
0: Deme ya!
2: Önce al şu böreği.
0: Börek, çok severim. Şşt. Sağ ol canım.
2: Yeme!
0: Yo, ben böreğe dayanamam.
2: Yeme derim ulan!
0: O halde niye getirdin be?
2: Memo can, tepsinin içinde çarşaf var.
0: Aa! Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun?
2: Da var. Ula çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
0: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra...
2: Ula bırak böreği. Git helaya, çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Yo, ben karı kılığına girmem.
2: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
0: Cano? Peki. Ne yapalım?
2: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
4: Ula avrat!
0: Bana mı değilsin?
4: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında la?
0: Karımı aç... Yok, kocamı arayayım.
4: Kocanı mı?
0: He ya! Çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
4: Ulan bu suratı hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
0: Ama.
4: Hadi oradan pis karı sen de, yürü! Geç bakayım ben diğer tarafına, geç!
0: Ben kocamı isterim!
4: Geç!
0: Saldırıyorlar! Kocamı istiyorum! Şuradan şuraya gitmem vallahi. Kocamı isterim! Musto! Musto!
2: Bağırma lan davar gibi!
1: Görmüyor musun sen, kocan senden kaçır!
0: Alacağın olsun! Gül gibi karına gelmezsin ha! Boynun altında kalsın, he mi?
1: Gel gidelim kardeş, ama erkek milleti değil mi?
2: Yürü ulan, çıkardın!
0: Öyle mi?
4: Allah bu kadının kocasına sabırlar versin!
2: Çabuk da zorla!
0: Anlamasınlar kardeşim
2: ha! Oh, yok yok! Artık feraha çıktı! Üf! Ulan Memo, avratlık da sana pek yakışır.
0: Sen kendine bak, bir gibi kritisin.
2: De hadi, lafı bırak da yürü,
0: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya.
2: Yoo, köye gitmek yok.
0: Niye ki?
2: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
0: Nidek?
2: Şimdi sen evine gidemiyorsun, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
0: Ne kaçırdın lan beni?
2: Dinle şimdi sen. Büyük şehre giderek.
0: He?
2: Yok İstanbul'a.
0: Don yok ya, nasıl gidiyik İstanbul'a?
2: Ola oğlum. Peki Bekir onun paraları ne güne duruyor?
0: Şimdi anlamışım. Beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına.
2: Aşo, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
0: Sen git o palavrayı babana anlat.
2: Ona bak, ölmüş babamı karıştırma, sonra fena olur ha! Neyse! Bakmam hocam! Herifi zaten geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
0: Cano da gelecek mi?
2: Hele önce biz gidelim, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba... Bir elin lahmacunda, bir elin çikolatada.

Paraları alıp kaçacaksın değil mi? Ben yer miyim ulan he?

0: Buyurun. Anahtarınız.
1: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
0: Neresiniz?
1: Ya ne bileyim.
2: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
1: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
2: Vallahi iyidir.
1: İyidir tabi.
2: Yavaş ulan ayı, çökerteceğim lan Somya'yı.
1: Ulan şimdi ne yapalım?
2: Vallahi önce karnımızı bir güzel doyuralım.
1: İyi. Daha önce ne yapacaktık ulan?
2: Ne yapacaktık?
1: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
2: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
1: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin.
2: Bu da benim karıya. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
1: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
2: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
2: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
2: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Öyle. Bir de karıları getirebilseydik.
2: Yahu dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki kafam ticarete müthiş çalışıyor.
2: O zaman bir lahmacun fırını açalım. Ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
2: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum.
2: Haa, doğru.

0: öyle yani. Ya zaten bu İstanbul dedin bir şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
1: Ben bu İstanbul'u.
0: Ben bir lahmacun fırını açarım.
1: Ben de bir döner burger salonu.
0: O ne lan?
1: Dönerin Almanya görmüşü. Bilmiyorum, cahil ayı.
0: Ha. Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
1: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
0: Hadi şerefe.
1: Şerefe.

0: Yok canım. Oğlum kaç para?
1: 600 lira.
0: Ha, al bakayım şu bini, üstü kalktı.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi kızlar içeri.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi. Sen için böyle havada giyinmişsin yavrum.
3: Mamu.
4: Silo.
3: Vay Mamu hocam. Ne işin var lan burada?
4: Hiç. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
3: Yo.
4: Ya. Gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
3: Madem ısrar edersin.
4: Gel gel otur hele.
3: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
4: Senin ne işin var burada?
3: İş konuşurduk da... ...şu benim lahmacun fırını var ya...
4: Ha?
3: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak... ...ben anlaşmaya çalışıyordum.
4: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
3: He.
4: Bu kıyafetle mi çalışacak?
3: Mevsim sıcak da.
4: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerik belledin ha! Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.
3: Yok vallahi kardeş. Çok azını harcadım. Ona bak. Çoğu burada ya.
4: Peki yediğin paralar? Hırhız?
3: Memo. İtibarımla oynarsan.
4: İtibarına. Ula geberteceğim seni.
3: Gebertemezsin.
4: Niye?
3: Ben zaten ölüyüm. Unuttun mu can?
4: Unutur muyum ulan? O yalandı. Şimdi esahtan öldüreceğim seni.
3: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
5: Bana bak! Hadise çıkarma! Reyi rahat bırak!
4: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
3: Evet, eşkıya Davaro. 50 leşi var.
4: Yerim ulan hepinizi! Savunun! Vurun beni! Ver lan çantayı! Düş önüme bak! Yürü! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış, sarayım.
3: Eline... ...da var.
4: Terbiyeni bozma. Bak canım, dur yarana bakayım.
3: Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha.
4: Bir türlü karar veremeyim. Ah da var kafa. Ben seni başta vuracaktım ki, cümle alem kurtulacaktı. Az daha paralar gidiydi elden lan, he? Gel!
6: Süleyman Hıyarto.
3: Benim.
6: Size bir telgraf var.
3: Ver bakayım, hayırdır? Ali!
4: Ne diye, ne oldu?
3: Ben mahvolmuşum.
4: Desene lan, ne oldu?
3: Avradan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
4: Aa, senin avrat seninle evli değil miydi?
3: Yo, evliydi ama ben ölünce karı boşta kaldı.
4: Kalınca da...
3: göz koydu.
4: Allah mesut etsin. Aslında bizim ahiyarın tekidir ya.
3: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
4: Sen gidersin köye.
3: Niye gidemem ki?
4: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
3: Ama yalandan.
4: Herkes sahi bili. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
3: İyi ama karı elden gidiyor ya.
4: Sen köye gidersen benim can o elden gidiyor.
3: Bırak beni giden.
4: Olmaz.
3: Ayağının altını öper.
4: Olmaz derim. Hele gitmeye kalk. Vallahi vururum seni.
3: Vay ben ölmüşüm, ben yanmışım.
4: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
3: Gitti, gitti Ayşo.
4: Yeter lan uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
3: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
4: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
3: Haşa ne münasebet.
4: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
3: Gayet tabi. Sen bir kere davaroğlu sülalesindensin. Sen davar...
4: Sağ ol. Sen de kıyam...
3: Sen ol eskik olma.
4: He, ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin he? Bende sarhoş hali var mı ulan he? Var mı?
3: Yok. Ay şu,

0: Aa, sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik?
1: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevlisi ya.
0: Şerefe bak.
2: Dümenden gözyaşı döküyor ne? Hem ağlıyor hem gidiyor nusuz.
3: Aslan gibi Sulo'nun arkasından nasıl da kasılıyor?
2: Kasılır elbet ağa karısı oluyor.

0: Alter, Gallen, krank oder Chris?
1: Hier, ich bin hier.
0: Oh, Hitch, und dann bitte. Gallen, der Ding oder krank?
1: Ich bin hier, wer hat jetzt was gemacht?
2: Kein Kulör. Kalk. Oyna dedi.
1: Sen kimsin lan?
2: Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo.
1: Silo!
2: Var mı kız? Yavaş, hadi oyna.
0: Ablam ne? Kız hadi burada hadi. Kaçtırma.
3: Al işte, demedi mi dümenden ağlıyor diye? Köçek gibi gırıtı.
4: Herif öldü gününe kaldı. Bahsını
3: sana fırlayacak.
1: Hadi gel. Ne bu? Herif atladı yani.
4: Yediler geldi.
1: Hayır, kuşkiller.
4: Kuş, kuş, kuş, kuş diyor.
1: Kuş, kuş, kuş. Koşun kızlar, koşun.
5: Kadınlar bağırıyor. Kaçıran! Getirin o...
2: Ula, Silo bu!
6: Ula, Silo'dur!
5: Yok canım, Silo öldü!
7: Getirdik ağam!
2: Emret ağam!
8: Herif konuşuyor!
2: Demek ölmemiş!
8: Ula, sen ölmedin mi?
2: Ölmemişim ağam!
8: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
2: Yok!
5: Biz kimi gömdük?
2: Memo ile bir dümen çevirdik, ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
1: He! Yalan söylesin ulan! Benim oğlum böyle dalavara etmez! Çekilin! Tutma
2: gözünü! İşte gördün mü sen, yaşarım ya!
1: Benim oğlum erdir! Kanını yerde komaz!
2: Komuştur hanı o! Ne vuruyorsun
1: çekil.
2: Ben?
8: Vay alçak Memo!
7: Memo! Teki çıkmıştır!
5: Rezil Memo!
6: Bütün köye atmıştır kasırı!
2: Biz de onu bir toz sandık! Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidip...
8: Ben bu karıyı sana vermem!
2: Niye ki ağam?
8: Çünkü sen resmi ölüsen! Ölü adamın da karısı boştur!
2: Ama görürsen yaşarım.
5: Sen merak etme ha! Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
2: Memo!
7: Memo gelmiştir.
5: Yetti ulan! Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
9: Memo kardeş, kıyma erime. Karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız, bağışla.
8: Vur ula vur! Kurtar namusunu!
1: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını! Babanın kanını yerde koma, rezil etme alemi!
5: Lan!
2: Memo kurban, beni fırlır mısın? Canımı almır mısın?
5: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam! Sen cezanı mapusta çekmişsin!
9: Sağ ol ağam! Allah senden razı gele!
5: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
8: Tüh senin suratına tükürem! Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık töreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
5: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin.
8: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem!
5: Kovi misin?
8: Kovirem! Buranın sahabı benim! Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
5: Hoş de ağa! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor!
8: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
10: Eyvallah!
8: Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
10: Borçlu!
8: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
10: Edersin!
5: Söyle lan, ağa denen söyle! Ne kadar borcu var köylünün?
8: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ula ha?
5: Konuşma lan! Haberin ola silah doludur! Söyle borç ne kadardır? Tut lan şunu! Al sana! Al köpek! Daha istemiyorsun? Al hayvan! Al hepsini!

0: Allah, ne ettin Memur? Hay Allah! Yahu gitti bizim lahmacun fırını.
1: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha?
2: Tamam, tamam. Hiç borç yoktur.
1: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim, dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam, vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem, tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.
2: Tamam.
1: Aney, gördüğün gibi oğlum yaramıyor.
3: Yarı oğul, yarı. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
1: Canım? Canım kurban? Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet illerde süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyem canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan, sen de kal sağlıcakla.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım. Sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
6: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
5: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
6: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
7: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
8: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. Obaçay dökme ve poşet çay çeşitlerinde %15 Bizim Kart para kazanın. Hem Bizim Top'tan hem Bizim Gross'larda.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: Kantine formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsan

0: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oy şefim! Ülker çikolatalı gofret efendim.
4: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufu çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
7: Regl gecelerimi.
8: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mufak'ta programından sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela yine bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ela'cığım neydi onları hatırlıyor musun?
1: Tavuklu.
0: Evet, tavuklu böyle bir ne yapacaktık?
1: Sandal.
0: Evet, tavuklu salatalık sandalları yapacağız. Bir de ne vardı? Senin çok seveceğin bir şey. Evet, kefilli smoothie. Özellikle kabızlık yaşayanlar, ciddi sinirin problemi olanlar bu yapacağımız kefir smoothie'yi 3 gün arka arkaya içsinler. Bakın ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz sizlerde. O halde ne yapalım? Biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tavuklu...
0: Salatalıklı
1: sandallarımıza başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım ya. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif geliyor sizler için. Ela önce malzemelerimizi bir saysın bakalım neler kullanacağız.
1: Tavuk, maydanoz, yoğurt, salatalık, mısır, tuz.
0: Evet, gerçekten çok az malzemeyle yapılan çok da güzel bir tarif. Önce burada gördüğümüz o salatalıkların içini birazcık böyle çıkartmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin, onları telef etmeyeceğiz. Çünkü hepsini de iç malzeme olarak kullanacağız zaten.
1: Niye bir sürü kaşık kalmış?
0: Şöyle yapacağım bir tane, bak sana da göstereyim. Şimdi bu salatalık var ya, böyle içini böyle çıkartacağım güzelce.
1: Neden?
0: Bak gördün. Çünkü içine yerleşecek o tavuklar var ya, güzel onlardan bir harç yapacağız. Onları bunun içine yerleştireceğiz böyle. Ne dersin? Güzel olacak değil mi? Ela'nın en sevdiği böyle sebzelerin başında geliyor. Bak gördün mü? İçini böyle şey yapıyoruz. Oyuyoruz. Tek tek çıkartıyoruz. Anne. Ama onları ziyan etmiyoruz. Söyle bir tanem. Bir şey diyorsun sanki yine.

0: Söyle.
1: Bir tane çizgi film dedi. Bunu avokadolarla çıkartıyorsun.
0: Oo, o da çok güzel bir fikirmiş. Avokadonun içine de yapabiliriz. Oradan ben bir salatalık daha alayım. Avokado da çok sağlıklı.
1: Ama bunlar başka bir şey.
0: Bu başka bir tarif. Bu tarif de çok güzel. Bence arkadaşlarım da bunu çok sever. Çünkü birçok çocuk salatalığa bayılıyor. İçerisinde su çok yüksek olan sebze.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Ela da bayılıyor gerçekten. O yüzden de burada salatalık kullanma sebebim Ela'nın çok sevmesi. Yoksa herhangi başka bir şey de olur. Ama onu yemek de çıtır çıtır çok güzel oluyor gerçekten.
1: Ne yemek?
0: Salatalığı sen her sabah yiyorsun. Daha bu sabah bile yiyordun mesela, değil mi?
1: Bu sabah yemedim.
0: Yemedin mi? Yedin.
1: Yemedim. Aa evet yedim.
0: Yedin.
1: Bunu yedim.
0: Gördüğünüz gibi içini böyle çıkarttık. Şimdi içine malzemelerimizi koyacağız ama öncelikle...
1: Bunları neye buraya koyduk?
0: Şimdi gör bak ne yapacağız. Senden ne rica edeceğim biliyor musun Ela'cığım? Orada gördüğümüz yoğurdu bana buraya getirebilir misin? Getir, içine koy bakalım. Yoğurdu dök bakalım içerisine. Bu süzme yoğurt kullanıyoruz. Çünkü biraz salatalık sulu oluyor içini çıkarttığımızda ki... ...yoğurdu sulandırdığı için. Karıştırabilirsin Ela bir yandan onu. Burada protein kaynağı olması açısından tabii ki her türlü malzeme olur. Biz burada bugün tavuğu tercih ettik. Beyaz et az yağlı bir et sonuçta. Biraz da böyle protein içeriği de yüksek olan gruplardan bir tanesi. O yüzden tavuğu kullanmak güzel ve çocukların da sevdiği bir alternatif aslında. Yoğurtla salatalığı güzelce böyle bir harmanlamış olacağız burada. İstersen senin için maydanozları da koyabilirim. Ne dersin?
1: Yok, ben koyacağım.
0: Birazcık ekleyeyim şöyle senin için.
1: Ben de azıcık.
0: Koyduk ama zaten. Tamam. Çok üzerine koyalım en son. Evet, şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Evet. Şimdi oradan tavukları da ekleyelim mi? İstersen ben sana tam olarak onu böyle karıştırayım.
1: Ekliyorum.
0: Ekle ekle, hepsini koyabilirsin. Evet, şöyle tavuklarımızı da ekleyelim. Tuzla koyalım mı?
1: Ne yapacağız?
0: Şimdi bunları içine dolduracağız. Şöyle. Çok güzel. Bak tavuk. İçinde salatalığın içi. Öyle mi ya? Mısır da koyar mısın peki?
1: Evet.
0: Çocuklar genelde mısırı seviyorlar. İşte o yüzden burada biraz mısırı kullanmak bizim için de iyi oldu. Sevdikleri ve tarifi daha yenilebilir hale getiriyor. Tuz ekleyelim birazcık.
1: Karışmak mı istedin? Karıştıralım.
0: Karıştır bakalım. Bu şekilde bile gerçekten çok lezzetli oluyor aslında böyle formuyla bile. Ama salatalıkta böyle sunumu çok şeker, çok da lezzetli oluyor. Çok pratik, güzel bir meze tarifi gibi de aslında. Tuzu da koyarsan bitirebiliriz burasını. Uzak mı kaldı sana? Ver bakalım. Koy içerisine. Evet. Şimdi bu yaptığımız harcımızı burada gördüğümüz salatalığın içine kullanmayacağım. Çünkü direkt kaşıkla koyabilirim. Bak göstereyim mi?
1: Ya ben koymak istiyorum bunu.
0: Koymak istiyor musun? Tamam sen koy bir tane. Al bakalım. Ela böyle tariflerde bana yardım
1: ya
0: etmeye o kadar alışık ki.
1: Şöyle de yapabilirdik.
0: Bak şöyle yapacağım.
1: Böyle yaptık. İçine koyduk. Sonra birazcık daha salatalığımız olsaydı böyle içini çıkartsaydık. Sonra da onu da üstüne serdik. Sonra da sürpriz gibi yapardık.
0: O da olabilirmiş gerçekten ama bugün ben böyle tercih etmişim.
1: Aynen ben düzelteyim.
0: Olabilir. Üzerine sen de istersen böyle süslememize yardım etmek için belki birazcık maydanozlardan üzerine biraz koyabilirsin. Ne dersin?
1: Evet ama düzeltmem de gerek bak.
0: Tamam o zaman sana kaşık vereyim. Al bakalım.
1: Niye çok kaşık getirmişsin sende?
0: Güzel oldu.
1: Sende?
0: Buna başka kullan, böyle çok fazla yağlı olmasın diye ben ekstradan yağ eklemedim. İsteyenler içine birazcık yağ da ekleyebilirler. Yoğurt zaten yeteri kadar o şeyi veriyor. Hacmi verecek aslında yaptığınız zaman göreceksiniz. Bunu ton balığıyla, somonla, tavukla, hindiyle nasıl istiyor Ela'cığım? Dur aşkım. Şey oldu. Koyarken devirin. O kadar yapmana gerek yok. Tamam. Böyle kalsın yüksekte de kalabilir. Sürmemiz şart değil.
1: Yaptım.
0: Yaptın mı? Güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Şöyle ayıralım. Bunu da şöyle yaptık. Şuna biraz daha ekleyebilirim. Koyabilirsin. Gördüğün gibi içine bunları da yerleştirdik. Tavuk hem de ciddi bir protein içeriği yüksek olan besinlerin başında geliyor. Organik tavuk tabii şu aralar tercih ediyoruz her ihtimalle karşılık. Ama bu çok lezzetli bir alternatif. Üzerine biraz maydanoz ekler misin? Maydanozun C vitamini çok yüksek bu arada. O anlamda çok güzel bir şey ama çok tercih edilmiyor. Salatalarda belki birazcık yiyebiliyorlar. Belki bu sayede de içinde yemiş de olurlar. Ekle bakalım. Diğerini de ekle birazcık. Tamamına denk gelmesi şart. Bak şöyle de yapabiliriz. Şu kadar da kalabilir. Gördün mü şöyle? Bak çok güzel oldu. İsterseniz böyle birazcık hani hafif dolap

0: biraz bekletebilirsiniz. Direkt de bir yiyebilirsiniz. Ne oldu?
1: Son kez kullanmak.
0: Kullan bakalım.
1: Şunu azıcık daha koymak.
0: Çok güzel oldu. Çok da yakıştı bence Ela'cığım. Harika. Yeter, hepsini kullanmak mı istediniz? Ela bol maydanozlu yaptı bize tarifimizi. Şahane görünüyor da. Bence sizler de bunu mutlaka deneyin. Çocuklarınız buna çok ama çok bayılacak. O zaman biz şimdi bunu dolaba götürelim ve kefirli smoothie tarifimiz için de burada tekrardan buluşalım.
1: Haydi anneciğim, kefirli smoothie tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de hemen başlayalım. Özellikle kefir sevmeyen çocuklar için de çok şahane bir alternatif gelecek. Çünkü Ela kefiri çok seviyor. Hatta süt ürünlerinden değil mi Ela? En sevdiği içecek aslında kefir. Süt değil, yoğurt değil, en çok kefiri seviyor. O sade formunu da çok seviyor ama bazıları o kadar sevmiyormuş. Biz onlar için bugün çok güzel bir tarif hazırladık. Ela önce isterseniz malzemeleri saysın bize, bakalım neler kullanmışız.
1: Kefir, hurma.
0: Evet. Chia tohumu.
1: Chia tohumu. Kayısı.
0: Ve kayısı var. Evet, özellikle biz bu tarifi siz de burada göreceksiniz zaten. Kullandığımız her malzeme bağırsak hareketlerini arttıran, konstipasyon yani kabızlığa çok iyi gelen bir tarif. 3 gün arka arkaya bunu içtiğimiz zaman en azından kabızlığa doğal bir yöntem de bulmuş olacaksınız. Çünkü chia tohumu, aslında kullandığımız malzeme bir tohum burada. O da bağırsaklarda biraz hacimlenerek aslında dışkılamayı kolaylaştırmış oluyor. Hurma ve kuru kayısı da aynı zamanda lif içeriği çok yüksek. Bu tip problemler, sinirim sorunlarında da çok elimizi kolaylaştıran iki tane gıda aslında. Ela bu meyvelere çok bayılmıyor belki ama kefirin içindeyken o çok sevdi bunları. Ben zaten çok sevdiğim meyvelerin başında geliyordu ve çok da tatlı bir tat bırakıyor. O yüzden de içmesi çok rahat olacak bence. Başlayalım mı o halde Ela'cığım, ne dersin?
1: Evet anneciğim, başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım ama önce sen bana şunu söyler misin? Sen bu kefiri neden bu kadar çok seviyorsun?
1: Tadı güzel.
0: Tadını çok beğeniyorsun. İşte herkes senin kadar tadını çok beğenmiyor. Onlara o yüzden böyle bir tarif hazırladık. Bir bakalım nasıl olacak? Ela kefiri her zaman içebilir. Yani spordan geldiği zaman da içer, uyuduğu zaman da içer. Her daim onun için kefir hep, değil mi Ela? Vazgeçilmez bir içecek haline geliyor. Babamız da çok seviyor. Ela'nın babası da çok seviyor gerçekten.
1: Hem de dün gece de içmişti.
0: Gece de mi içmişsiniz? Evet, gerçekten öyle. Şimdi içerisine aşağı yukarı bir su bardağı kadar bir kefir ekleyeceğiz. Şimdi
1: yoksa benim özellikle gördüğüm süt müydü galiba?
0: Bu süt değil, bu şey kefir bir
1: yok,
0: tane.
1: Yok,
0: ha, babanın içtiğini mi diyorsun? O da kefirdi, ben gördüm akşam tekrar baktığımda. Burada potasyumu da çok yüksek olan, lifi de çok yüksek olan işte hem hurmayı hem de kayısıyı kullanacağız. Hurmaların çekirdeklerini çıkarttık elbette. Biraz suda bekletin, yumuşamış olsun aynı zamanda. Ekliyorum içerisine şöyle güzelce. Ela'cığım sen de kayısılardan istersen ekleyebilirsin. Onları da ekleyelim. Şimdi çocuklarda bu arada chia tohumu tabii ki kullanılabilir ama biraz miktara odaklanmak lazım. Hani iki çay kaşığını çok geçmek istemiyoruz normalde. Ama yetişkinlerde... Ama yetişkinlerde bu tarifte efendim sen dökmek mi istedin? Hı hı. Tamam, şöyle ama yapalım orada.
1: Ya da sen dol deyince.
0: Tamam, al bir tatlı kaşığını al. Yetişkinlerde bir tatlı kaşığına yakın böyle dolu bir tatlı kaşığı kullanıyoruz aslında. O yüzden Ela'cığım ekle, tam bir çay, bir çay tatlı kaşığı ekleyebilirsin. Biraz daha koy bence. Şimdi aynı zamanda bu chia'lardan puding de yapabilirsiniz. Hani kefirle, sütle birazcık akşamdan beklettiğiniz zaman böyle bir jel bir kıvamı oluyor. Ondan sonra sabah o böyle biraz daha katılaşmış olacak.
1: Bu yeterli. Ekledim.
0: Yeterli bence. Çok güzel ekledin zaten. Eline
1: sağlık. 3 kaşık ekledim.
0: Evet, çok güzel göründü zaten. O yüzden böyle şey chia tohumu aslında bizim için güzel bir alternatif oluyor. Sevilen de bir şey. Artık iyice hayatımıza girmiş durumda zaten. Şimdi Ela'cığım hazırsak başlıyorum Eloş'um. Evet Ela'cığım, smoothie'miz hazır. Çok güzel görünüyor. Bence buna bayılacaksın. İçinde de böyle chia tohumu da koyduğum için çok güzel böyle homojen bir hal aldı. Göstermek istiyorum size de. Dökeyim mi?
1: Dök.
0: Bakalım beğenecek misin? Ay, rengi de şahane. Dediğim gibi bu kabızlık problemi yaşayanlar için birebir çok lezzetli, çok şahane bir alternatif oldu.
1: Bayağı
0: sabahları iyice. Özellikle belki aç karnına kahvaltı yerine de yoğun bir sindirim problemi yaşayanlar, üç günden daha çok kabızlık yaşayanlar için çok güzel bir alternatif aslında. Deneyin, bunun farkında göreceksiniz. Eğer hani belki biraz daha böyle daha yoğun bir kabızlık varsa biraz zeytinyağı da içerisine ekleyip ya da bir çörek otu yağı belki olabilir.

0: zamanda bunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bence güzel oldu Ela, ne diyorsun?
1: Evet.
0: Rengi de güzel oldu.
1: Evet, çok güzel olmuş.
0: Evet, ben de çok beğendim. O zaman ne yapalım? Biz şimdi ortalığı birazcık toparlayalım ve sunumlarda yeniden burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Birbirinden güzel iki tane tarif hazırladık bugün sizler için. Elacığımın da yardımlarıyla gerçekten çok lezzetli oldular. İlk tarifimizi hatırlatalım önce, değil mi Ela? Ne yapmıştık burada? Tavuklu bir salatalık sandalları yapmıştık. İçerisine güzel bir tavuk eklemiştik, yoğurt koymuştuk, mısır evet. vardı. Böylece biraz proteini de arttırmıştık, değil mi?
1: Evet.
0: Çok da lezzetli olmuştu. Dilerseniz bunu bir pişmiş, biraz daha yumuşamış bir kabakla da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyordu. Diğer tarifte ise
1: kefirli smoothie.
0: Onu neler kullanmıştık içerisine?
1: Onda
0: neler vardı? Chia tohumu vardı.
1: Chia tohumu.
0: Hurma vardı.
1: Kayısı, kefir.
0: Evet, bu malzemelerle çok güzel bir smoothie yapmıştık. Özellikle bahsetmiştik ki kabızlık sorunu yaşayanlar, sindirim sorunu olanlar, tokluk tok hissetmek isteyip kilo vermek isteyenler için de çok güzel bir smoothie alternatifiydi. Bugün size bu tarifleri yaptık. Bence mutlaka deneyin, sizler de bunu çok çok seveceksiniz. O zaman ne diyorduk Elacığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Zehra Nur. Soyadım da Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Kendi isteğimle katılıyorum. Çok izliyorum ve seviyorum da. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Karatelle Fedemir Bilek. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Ben bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. Ve bu yarışmada epey eğleneceğimizi duydum. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Çınar Kadir Düşünceli. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok severim. Bilgi yarışmalarını da takip ettiğim için sizin yarışmanıza da katılmak istedim. Yarışmacılara şans dilerim.
4: Merhaba, ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara yarışmasını ailemle birlikte severek izliyoruz. Hobilerim yüzmek, dans etmek, resim yapmak. Bir de anneme mutfakta yardım etmek, kek, pasta yapmayı da çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Çınar'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zehra Nur var. Üçüncü masamızda Kartal ve dördüncü masamızda Defne. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Çınar'cığım seninle başlayalım mı? Nasılsın? Seni tanıyalım daha yakında.
5: Ben Çınar Kadir Düşünceli, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim de kitap okumak, origami yapmak, şarkı söylemek.

0: demek vardır. Hı hı. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Yazılım mühendisi?
0: Evet. Peki böyle nasıl? Bilgisayarlı bir iş, yani kod yazmalı.
1: Nasıl verdin bu kararı?
0: Bir baktım. Gelecekte sürekli yapay zekalar geliyor. Herkes bilgisayarlara koşmuş. Dedim ki ben bunu olmak istiyorum. Hem bir de söylenişi de havalı geldi. Görünüşü de havalı geldi. Ben de bunu yapmak istedim. Zaten hayatımda bir keresi kod yazmıştım bir robot yaparken. Evet.
1: Robot yaparken nasıl bir robot yapmışsın Çınar'cığım?
0: Park sensörü böyle küçük, yakın 50 metre. Ay 50 diyorum. 5 metre aralığında elini ya da bir şey getirdiğinde o böyle dıt dıt dıt dıt ötüyor.
1: Şahanesin. Bunu kodlamayla yaptın değil mi?
0: Kodladım, bir de kurulumunu yaptım, o kadar.
1: Bravo, şahanesin. Evet, güzel. Başarılar şey. Diliyorum Tınar'cığım. Tüm hayallerin gerçek olsun. Zehra Nur'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben Zehra Nur, soyadım Can. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, soru bankası çözmek, kitap okumak. Ve büyüyünce de bilim insanı olacağım.
1: Bilim insanı olmak istiyorsun.
2: Evet.
1: Kuliste bana şey demiştin Zehra'cığım, ben çok seviyorum fen bilgisi dersini.
2: Evet, fen bilgisi ve matematiği de çok seviyorum.
1: Matematiği de çok seviyorsun. Peki böyle başladın mı ufak ufak sen de deneyler yapmaya?
2: Çoktandır deney yapıyordum zaten.
1: Yapıyorsun, şahane ve bilim insanı olmak istiyorsun.
2: Evet.
1: Sana da başarılar diliyorum. Harikasın Zehra Nur'cum ve Kartal'cığım, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Benim adım Kartal Efe Demirbilek. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim, futbol oynamayı çok seviyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum. Bir de resim yapıyorum.
1: Bir de resim yapıyorsun. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Kartal'cığım?
3: Ben ileride futbolcu ve aşçı olmak istiyorum.
1: Futbolcu ve?
3: Aşçı.
1: Aşçı. Peki hangisine daha yakınsın? Futbolcu.
3: Futbol.
1: Belki ben hep şey söylüyorum, böyle iki meslek arasında kararsız kaldığınızda arkadaşlar, belki çok iyi yemek yapan bir futbolcu olursun. Değil mi? Teşekkür ediyoruz sana da, başarılar. Ve Defne'cim hoş geldin.
4: Hoş buldum. Ben Defne Yılmaz. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, dans etmek ya da mutfakta pasta süslemeyi de çok seviyorum.
1: Harikasın.
4: Ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum.
1: Çocukları çok mu seviyorsun Defne'cim?
4: Yani evet.
1: Değil mi? Ana sınıf öğretmeni olmaya nasıl karar verdin?
4: Annem ana sınıf öğretmeniydi.
1: Çok güzel.
4: Ben de çocukları sevdiğim için ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. O zaman başlayalım mı arkadaşlar?
5: Başlayalım.
1: Çınar'la başlayacağız ama ben Çınar'a önce teşekkür de etmek istiyorum. Çınar bugün bana annenin kitabını getirmişsin. Hamilelikle ilgili bir kitabı vardı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ailelerimiz siz de hoş geldiniz. Teşekkürler tekrar. Ve bir de bana bu kolyeyi getirmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Uğur getirsin programımıza. Tam bir ekip olalım bugün. Olur mu arkadaşlar?
5: Olur.
1: Olur. Olur. O zaman Çınar için geliyor harf tablomuz. Hangisi o?
0: Türkiye'nin T'si.
1: Türkiye'nin T'si 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Uzun güçlü kolları ve kısa bacakları olan bir maymun türüdür. Süremiz başladı.
0: Orangutan.
1: Çınar'ın bu hızlı cevabıyla kumbaramıza ilk 80 puanı atar mıyız görelim. Harikasınız. Arkadaşlar hemen bir görselim. Çok güzel bir görsel değil mi?
0: Çok Samet tatlı.
1: Abimiz de çok güzel bir
0: gerçekten
1: görsel.
0: Gerçekten harika.
1: Seçmiş, teşekkür ediyoruz onlara da. TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Anne orangutan ve yavrusu özellikle ilk 2 yıl sürekli beraberdir. Yavru annesinin vücuduna sıkıca sarılır ve annesi nereye giderse onunla gider. Bu 2 yıllık sürenin ardından anne orangutan yaklaşık 6 yıl daha yavrusunun bakımıyla ilgilenir. Yani anne orangutanlar yavrularına oldukça uzun bir süre boyunca bakarlarmış. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Zehra Nur'la devam ediyoruz.
0: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Otomobil, kamyon gibi kara taşıtlarına takılan numara levhasıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Defne'den cevap gelir mi?
1: Plaka.
0: Plaka mı doğru cevabımız? Harikasınız. Ekip çalışması olmaya başladı bile. Kartalcığım hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Gerçek kelimesinin eş anlamlısı. Hadi bir ekip çalışması. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Düşünelim, daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Gerçek.
1: Hakikat.
0: Hakikat mı görelim doğru cevabımız? Şahanesiniz. Ve Defne'cim senin için geliyor Arp tablomuz.
2: Ejderhanın E'si.
0: Ejderhanın E'si 80 puan değerinde ve mesleklerden gelecek sorumuz. Görüntülerin filme alınmasını sağlayan, çekim yapan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
2: Kameraman.
0: Cevabımız doğruysa eğer, Defne kumbaraya 80 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Burada bizi de kim çekiyor arkadaşlar? Kameraman abilerimiz var değil mi? Onlara da teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: 4 sorumuz geride kaldı ısınma turunda. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 230 evet, puanımız tamam. var ve hedefimiz için kalan puan 2270. Daha yolun başındayız. Bu şahane ekip bence ödüle gider. Çınar'la devam ediyoruz.
1: Annem Alev'in ağası.
0: Alev Hanım'ın ağası 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması Defne?
1: Tansiyon.
0: Tansiyon mu doğru cevabımız, görelim. Hadi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Şimdi herkes bakıyor bana. Bir kutu açalım. Kandaki şeker düzeyinin normal değerlerin dışında olmasıyla beliren bir hastalık. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Çınar?
1: Diyabet.
0: Diyabet mi doğru cevabımız? Harikasınız. Zehra Nur için geliyor Arif ablamız.
2: Annem Hülya'nın H'si.
0: Hülya Hanım'ın H'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan ilimizdir. Süremiz başladı.
2: Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan.
0: Hadi ekip çalışması. Gezmeyi seviyor mu bu ekip? Gezmeyi seviyor musunuz arkadaşlar?
2: Evet, çok seviyorum.
0: O zaman düşünelim, acaba Türkiye'de Bilecik, Kütahya ve Ankara ile komşu olan bir ilimiz neresi olabilir? Haritada bir böyle canlandıralım gözümüzde, neresi olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha
1: Eskişehir.
0: Derken...
1: Eskişehir.
0: Zehra Nur, sen de böyle bir butona gittin. Sende de
2: evet,
0: var mıydı cevap?
2: Yok, Şanlıurfa diyecektim de olmamış.
0: Şanlıurfa, Kartal cevap var mıydı? Güzel bir ekip çalışması olmuyor mu Defne?
1: Düşünüyordum, aklımdan Eskişehir geçiyordu.
0: Geçiyordu Kartal'ın da Defne.
1: Ben de geçtim.
0: O zaman Kartal ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz, görelim. Harikasınız, buradan Eskişehir'e.

0: Sevgilerimizi gönderelim arkadaşlar ve Kartal'la devam edelim.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 70 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Çarşamba ile cuma arasındaki günün doğru yazımıdır. Perşembe, perşembe, perşempe. Süremiz başladı.
1: Perşembe.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
1: İki.
0: Kartal iki dedi. Kartal'ın bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz? Bravo, harika gidiyorsunuz. Şahanesiniz arkadaşlar. Defne'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Salının sesi.
0: Salının sesi 50 puan değerinde ve denizcilikten geliyor sorumuz. Deniz taşıtlarının yanaştığı yerdir. Süremiz başladı.
1: İskele.
0: Cevap doğruysa Defne kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar?
2: Çok iyi.
0: Çok
2: güzel.
0: İyi. O zaman
2: eğlenceli.
0: Çınar için geliyor Arif ablamız.
2: Matematiğin M'si.
0: Matematiğin M'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Mankenlerin giysileri sergilemek için çıktığı seyircilere doğru uzayan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.
1: Podyum.
0: Çınar'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar kaldı 3 soru. Zehra Nur için gelsin kategoriler.
1: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. El eker, dil biçer bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Kazı.
0: Kazı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. El eker, dil biçer. Bir kutu açalım. Zehra Hanım.
1: Yazı.
0: Yazı mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Harikasınız. Kartal'cığım ısınma turu için kaldı iki sorumuz. Görelim harf tablomuzu.
1: Necip'in N'si.
0: Necip'in N'si 50 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümdür. Süremiz başladı. Futbolcumuz. Seyirciler stadyumda nerede oturuyor?
1: Ne ya?
0: Düşünelim. Kartal futbolcu olduğunda biz gidip onu nereden izleyeceğiz?
1: Yani...
0: Bir kutu açalım.
1: Loca? Hayır, loca olmaz.
0: Başka? Bir kutu daha açalım.
1: Tribün.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Kartal. Ve geldik ısınma turumuzun son sorusuna ve son harfine. Defne için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: 50 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesidir. Süremiz başladı.
1: Konser.
0: Cevabımız doğruysa 50 puanı da kumbaramıza atıp ikinci tura gider miyiz görelim.

0: Arkadaşlar şahanesiniz. Şimdi kumbaraya bakalım mı önce?
1: Evet.
0: Kumbaramızda kaç puan birikti ben çok merak ediyorum. Çınar'cığım tahminin bulun.
2: 550-600 arası falandır.
0: 550-600 Zehra Nur.
3: Bilmiyorum aslında. Bir aklımdan 512 ya da 540 geçiyor.
0: 512-540 Kartal.
4: 550.
0: 550 Defne.
5: 530.
0: Görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirmiş? 600. Ya sen Çınar'cığım 600...
2: Aa 600 demiştin. 550-600 arası tuttu.
0: Evet Çınar'cığım kutluyorum ve 1900 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Hepiniz çok yaklaştınız.
2: Çok iyi.
0: Hazırsak eğer ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
6: Gidelim.
0: Efendim, gidelim.
6: Gidelim.
0: Tamam tamam harikasınız. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben bu şahane ekibe inanıyorum. Hazırsınız ikinci tura değil mi arkadaşlar?
6: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Çınar için gelsin. Harf tablomuz.
2: Nadide'nin N'si.
0: Nadide'nin N'si 120 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Oyuncuların yan yana dizilip sözcüğü fısıldayarak birbirine aktardığı zincirleme iletişim oyunudur. Süremiz başladı.
2: Kulaktan kulağa.
0: Çınar böyle heyecanla bekliyordu ki hadi hadi bir an
2: bizim serviste sürekli oynanan oyun.
0: Serviste oynuyorsunuz.
2: Evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. 120 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Zehra Nur'la devam ediyoruz.
3: Dedem Abdullah'ın ağası.
0: Abdullah Bey'e sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Taş, mermer, kil gibi malzemelerle sanat eseri ortaya çıkaran kimsedir? Süremiz başladı.
3: Heykelci.
0: Bir şey geldi Zehra Nur'dan Çınar.
2: Heykeltıraş.
0: Zehra Nur ne diyorsun?
3: Bence de heykeltıraş.
0: Bence de heykeltıraş dedi Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Şahanesiniz. Bravo. Birbirinizi kutlamayı ihmal etmiyorsunuz. Harikasınız arkadaşlar ve Kartal'la devam ediyoruz.
4: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Tamir araç gereçlerini düzenli şekilde saklamaya ve kolayca taşımaya yarayan kutudur. Süremiz başladı.

0: Alet çantası.
1: Alet çantası mı doğru cevabımız? 90 puanı ekledik, bravo. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Kübra'nın kes.
1: Kübra Hanım'ın kesi 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. AVM olarak kısaltılan çok sayıda mağazanın bulunduğu yerdir. Süremiz başladı.
2: Alışveriş merkezi.
1: Bir daha söyle.
2: Alışveriş merkezi.
1: Alışveriş merkezi mi doğru cevabımız? Defne 140 puanı ekledi kumbaramızla. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Şimdi bir kumbaraya gidelim hemen. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1040 puanımız birikmiş.
0: Oo!
1: Oo, alkış. Bir de herkes birbirini kutlasın hadi. Herkes de birbirini nasıl kutluyordu. Bir nasıl çak yapıyorduk birbirimize. Şahanesiniz. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'la devam ediyoruz.
0: Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si 140 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.

0: İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen addır. Süremiz başladı. İrili ufaklı taşların döşenmesi oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad ne olabilir? Döşemesi ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Düşünelim biraz. İrili ufaklı taşların döşenmesiyle oluşturulan yürüme alanlarına verilen ad. Bir kutu açalım. Var daha süremiz. Düşünelim. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmini olan?
1: Sanki ikinci kelimeyi buldum da birinci kelime zor.
0: Hadi bir ekip çalışması o zaman. Ne olabilir ikinci kelime acaba Çınar'cığım?
2: Hiçbir şey bulamadım.
0: Zehra şimdi Çınar sanki bir şeyler buldu. Hadi bir yardım et.
1: İkinci kelimeyi buldum da
0: neymiş o ikinci kelime?
1: Kaldırıcı diye düşündüm.
0: Kaldırıcı diye düşünüyor. O zaman biz bir kutu daha açalım.
1: Yok.
2: İkinci kelimeyi buldum. Kaldırımı.
0: Ne diyoruz arkadaşlar şimdi? Çok güzel bir ekip çalışması başladı. En sevdiğim kısım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
2: Arnavut kaldırımı.
0: Arnavut kaldırımı. Süremiz bitti arkadaşlar. Ya. Bakalım cevabımız neydi görelim. Arnavut değil de Arnavut'muş arkadaşlar. Ne? Hani böyle küçük ya, küçük kare
1: evet,
0: kare.
1: Evet biliyorum. Hı? Onu ne olduğunu biliyorum da ismini bilmiyordum.
0: Tarihi yerlerde de olur. Eski sokaklarda
1: evet,
0: çok olur.
1: Evet işte onları ben görmüştüm. Evet. Adını hiç bilmiyorum.
0: İşte o Arnavut kaldırımı. Öğrenmiş gitti. Olduk. Zehra Nur'la devam edelim.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz.
2: Neylerden?
0: Deyimlerden. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmek. Ne olabilir?
1: Evet.
0: Ekip çalışıyor şu anda.
1: Ya birinci kelimeden yine emin değilim.
0: Tamam, bir kutu açalım.
1: Ya.
2: Gönlünü aramak olamaz. Ya.
0: Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: İki.
2: İkinci kelime sanırım yaramak.
3: Yardıma.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Yürümek.
4: Yürümek.
2: İkinci kelime yürümek.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı şu an.
2: Biri bulmuştum, unuttum. İzinde yürümek.
4: Evet.
0: Ay, bir bakalım tam olmuyor. Tam mı? Bir düşün. İzinde.
2: Yok, olmuyor.
0: İzinde yürümek mi buldum. Görelim?
4: Buldum. İzinde.
1: İzinden yürümek.
0: Katılıyor muyuz Zehra Nur?
2: Bence de.
0: Ekip arkadaşların katılıyor mu?
1: Evet.
0: O zaman Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla

0: 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur seni kutlamak istiyor Çınar'cığım. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal'la devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Birinden yardım görmektir. Süremiz başladı.

0: Yardımlaşmak.
1: Yardımlaşmak mı doğru cevabımız? Görelim. Zehra Nur.
2: Ya bu belki olmayabilir ama yardımlanmak.
1: Yardımlanmak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı.
0: Yardım almak.
1: Yardım almak mı? Görelim. Birinden yardım görmektir. Biri size yardım ettiğinde nasıl hissedersiniz arkadaşlar? Ne hissedersiniz? Bir kutu daha açalım. Daha süremiz var. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
0: Destekleşmek.
1: Destekleşmek mi? Görelim cevabımız. Yaklaştık sanki Çınar, onu söyleyebilirim.
0: Tamam, desteklenmek mi?
1: Görelim doğru mu? Harikasınız.
0: O şeyde bir takıldım ben, ne olabilir dedim.
1: Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Defne ile devam ediyoruz.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 130 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Atık maddeleri ve sıvıyı idrar yoluyla vücuttan atan yapılar bütünüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Zehra Hanım.
1: Boşaltım sistemi.
0: Doğru mu görelim? Sen seviyordun değil mi? Fen bilgisi, matematik dedin. Fen bilgisini seviyorsun.
1: Bir kitaptan öğrenmiştim.
0: Bir kitaptan öğrenmiştim. Bak burada faydalı oldu. Ne kadar güzel ve Çınar'la devam edeceğiz ama önce bir kumbaraya gitsek mi acaba?
1: Evet.
0: Evet, herkes kumbaraya gitmek istiyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 1260 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1240. Şahanesiniz.
1: Çoğunluğunu aldık.
0: Çoğunluğunu aldık diyor Çınar. Şahanesiniz. Çınar'la devam ediyoruz.
1: Sevginin sesi.
0: Sevginin sesi 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişi başkasının kendinden daha iyi olabileceğini bilmelidir anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı.
1: El elden üstündür.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Bu atasözünü biliyordun.
1: Evet.
0: Peki doğru mu cevap? Görelim. Bravo, 130 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Zehra Nur'la devam ediyoruz. Kaldı 3 soru.

0: Çiçeğin Ç'si.
1: Çiçeğin Ç'si 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Büyük okyanusta yer alan, dünyanın en derin noktası olarak bilinen yerdir. Süremiz başladı.
0: İkinci kelime çukuru.
1: Bir fikir varsa.
0: Adrenalin çukuru olabilir mi?
1: Ne olabilir?
0: Adrenalin çukuru.
1: Doğru mu görelim?
2: Mariana çukuru.
1: Doğru mu cevabımız? Çınar 110 puanı Zehra Nur'la birlikte kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasınız. Çınar seni kutlamak istedi Zehra'cığım. Harikasınız. Harika bir ortak
0: çalışmaydı. Bunu daha önce bir videoda görmüştüm.
1: Sen videoda görmüştün. Ben zaten çukur aklına geldi Zehra Nur'cığım.
2: Ben bununla ilgili bir videoya bakmıştım. Böyle Mariana çukurunun derinliğine kadar neler var, hangi hayvanlar var?
1: O zaman size bilgi vermemi ister misiniz?
2: Evet.
1: Evet, hemen evet. Size Mariana çukuru ile ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Kartal'la devam ediyoruz.
3: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 100 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: İkinci kelimeyi buldum.
1: Yanlışlıkla bastım,
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet, kazar bastım, elim çarptı.
1: Tamam, ne ikinci? Olmadı ama şimdi bir ikinci kelimeye belki arkadaşlarına yardım edebilirsin.
0: Kapı. Yani kapağından eminim.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Ama o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Demek ki.
0: Tabağı.
2: Evet, tabağı.
1: Tamam, düşünelim. Şimdi basmayalım, tamam. Bir düşünelim aklınıza geldiğinde, olur mu? Şimdi hadi bakalım ne olabilir? Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyası bu. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
2: Servis tabağı.
1: Sinan ya, sende de vardı, evet, galiba cevap. Kızlar katılıyor muyuz?
0: Evet.
1: O zaman Defne, Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zehra Nur, şahanesiniz arkadaşlar ve son harfimiz Defne için geliyor.
0: Veli'nin V'si.
1: Veli'nin V'si 90 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dalları ile ilgili araştırmaların yapıldığı özel donanımlı yerdir. Süremiz başladı. Defne, Defne'ye geldi cevap da.
0: Laboratuvar.
1: Katılıyor musun Defne? Herkes evet, katılıyor. Kartal'la Zehra Nur da katılıyor. O zaman evet, görelim bakalım bu harika ekip ikinci turda. Son sorumuzda kumbaramıza 90 puan ekler mi? Şahanesiniz. Laboratuvar demek biraz zor oldu değil mi Defne'ciğim? Geldi cevap, geldi.
0: Bir şey diyeceğim. Benim aklımdan geçiyordu.
3: Ben Kartal, aslında... Laboratuvar ilk önce birazcık uzun bir kelime olduğu için birazcık karıştırdım. Sonra laboratuvar olduğunu hatırlayıp Çınar'dan sonra basmaya çalıştım.
1: Zaten Defne'den de geldi.
0: Ben de tam basacağım.
1: Vallahi değil mi? Bunu... Kartal da tam basacaktı. O yüzden ben anladım arkadaşlar. Cevap hepinizde vardı. Ortak cevap kabul evet, ettim. Peki arkadaşlar, acaba kumbaramızda kaç puan birikti Çınar?
0: Şeye 1800'lere gelmişizdir.
1: 1800'lere gelmişizdir diyorsun Zehra Nur.
3: 1500-2000 arası.
1: 1500-2000 arası. Kartal?
0: 2030.
1: 2030. Defne?
0: 1604.
1: 1604'ü de var. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Aa, Defne'cim çok yaklaştım. 1660 puanımız var ve 840 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
0: 5 soru bilmeliyiz.
1: Hemen söyledi Çınar. Finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca şimdi biz nereye gidiyoruz?
0: Finale.
3: 3. tura.
1: Finale gidiyoruz dedi Defne. Hazır mıyız final için?
4: Hazırız.
1: Şahanesiniz. O zaman biz finale gidiyoruz.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
7: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
6: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
7: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Proton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir Hayat, yarın 13'te, TV4'te.

0: Telekom'dan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Tırımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu şahane ekip final için hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet!
0: Harikasınız. O zaman hızlıca Çınar için gelsin kategorilerimiz. Bitkiler, coğrafya, genel kültür ve hijyen. Hangisi olsun?
2: Coğrafya, Gülay'ın G'si.
0: Coğrafya, Giray'ın değil mi?
2: Gülay.
0: Gülay. Gülay'ın G'si, sorumuzu görelim. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintidir. Süremiz başladı.
2: Rüzgar.
0: Çınar'dan hızlı bir cevap geldi. Cevabımız doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo! Zehra Hanım çok şaşırdım. Şimdi kategorilerimiz senin için geliyor.
2: Tekte ikiz.
0: Görelim.
2: Genel kültür Osmaniye'nin oğusu.
0: Genel kültür Osmaniye'nin oğusu. Sorumuzu görelim. At yarışları yapılan alana verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. At yarışları. Nerede yapılır arkadaşlar? O alana ne denir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bitmez, endişe etme. Bir kutu daha açalım. Defne, var mı cevap? Var gibi. Bir kutu daha açalım derken Zehra Nur.
1: Hipodrom. Hipodrom mu? Hipodrom.
0: Heyecanla cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın. Şahanesiniz arkadaşlar. Kartal için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Erzurum'un E'si.
0: Genel kültür Erzurum'un E'si. Sorumuzu görelim. ...15 dakikalık zaman dilimi için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Pınar, sende de cevap vardı.
1: Evet.
0: Doğru mu bilmiyorum. Defne ve Kartal, sizde de var cevap değil mi? Herkes katılıyor mu Zehra'mda?
1: Evet. Evet.
0: Bir ekip çalışması oldu mu? Görelim 200 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz? Evet. Şahanesiniz ekip. Zehra, seni kutlamak istiyorum Çınar'cığım. Ay Çınar, çok tatlısınız. Defne için geliyor kategoriler.
2: Hijyen Zeynep ablamın Z'si.
0: Hijyen Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Kimyasal maddelerle ve buharla giysilere uygulanan hijyen amaçlı işlemdir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Harika bir final oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Bence çok güzel bir final turu oluyor. Tamam, çok uzun, haklısınız. Ben şimdi sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Çok gerildim ya.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha açalım. Çınar?
1: Kuru temizleme.
3: Evet.
0: Herkes evet diyor.
1: Evet ya, ben de tam kuru temizleme diyecektim.
2: Tamre'ye çıkacağım.
0: Peki cevabımız doğru mu görelim? Herkes kuru temizleme dedi. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hadi bir kumbaraya gidelim, bir kumbaraya gidelim. Bakalım şu kumbaramızı bir görelim arkadaşlar, değil mi? Şahanesiniz.
3: Son soru.
0: Evet, son soru.
3: Son soru 40 puan.
0: Evet, 40 puan kaldı.
1: Hadi bu soruyu biliriz. Biliriz.
0: Biliriz, biliriz ama baskı yok arkadaşlar.
1: Tamam, yok baskı.
0: Bilemezsek de daha bir sürü sorumuz var.
1: Evet.
0: Değil mi? Tamam, Çınar için kategoriler geliyor.
1: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Bitkiler Kahramanmaraş'ın K'si, sorumuzu görelim. Taze ya da kuru olarak tüketilen içi taneli kabuklu bir bitkidir. Süremiz başladı. Yemeği yapılır. Şimdi bir ekip çalışması yapıp acaba ödüle gidiyor muyuz?
1: İnşallah gideriz.
0: O zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
1: Ya ilk harf gelsin.
3: Ya bakla olabilir mi bakla?
0: Zehra Nur çok tatlı.
3: Evet.
0: Zehra Nur böyle basıyor. Acaba bu olabilir mi diyor.
2: Evet ya, ben diyeyim.
0: Evet diyor bütün ekip. Defne Kartal, Zehra Nur ve Çınar'ın ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz görelim?
1: Gideriz.
0: Gideriz diyorlar, görelim. Şahanesiniz. Harikasınız.
4: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Zehra Nur. Bravo Zehra Nur. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Kartal. Bravo Kartal. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Şahanesiniz arkadaşlar. Zehra yerinde duramıyor. Bayağı eğlendin değil mi? Kimse yerinde duramıyor. Şahane bir ekip oldunuz. Böyle mutluluk dansı da yapmış oldunuz. Şimdi Çınar'cığım. Bitti mi dans arkadaşlar?
1: Bitti.
0: Tamam, kimse yine devam edeceğiz dansa. Tamam. Çınar'cığım senin için nasıldı?
1: Gerçekten başlarda çok heyecanlıydım ama sonradan heyecanımı yendim. Arkadaşlarla beraber çok iyi yaptık bunu.
0: Şahane.
1: Ekip çalışmasıyla başardık.
0: İyi ki geldiniz Zehra Nur'cığım.
3: Başta heyecanlandım ve şimdi ödülü kazandığımız için heyecanlanıyorum. Bir ekip çalışması.

0: ile beraber bunu başardık. Birbirimizle ilk çalıştığımızdan beri ekip çalışması yapıyoruz.
1: Harika.
0: Çok
1: değil mi?
0: Güzel burada, ve eğlenceliydi.
1: Burada ilk tanıştığınızdan beri şahane bir ekip oldunuz arkadaşlar. Bunun için de sizi kutluyorum. Gurur duyuyorum hepinizle. Teşekkür ediyorum sana da Kartalcığım.
2: Bu ödüller için çok heyecanlıyım ve ihtiyacım olanı aldım. Güzel oynadık. Güzel ödüller kazandık.
1: Güzel bir ekip
2: ve oldunuz. Ödülün de ne olduğunu merak ettim.
1: Ödülün ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bir ödül abla var. Sanki bir tablet abla var
3: arkadaşlar,
1: orada.
3: Arkadaşlar, ödül tablet. Sayacım geliyor.
1: Defneciğim.
3: Pusula burayı gösteriyor, burada.
1: Gördüm burada. Ama Defneciğim senin için
3: arkadaşlar,
1: nasıl?
3: Arkadaşlar ödülü pusula.
1: Çınar'cığım Defne'yi de dinleyelim tatlı. Defneciğim.
4: Çok güzel bir program. Yine böyle buraya gelmek benim için çok keyif verici bir şeydi. Buradan bütün tanıdıklarıma selam gönderiyorum.
1: Biz de selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tablet abla nerede?
3: Ödül sayacım, orayı gösteriyor.
1: Bu tarafta mı? Gelmiş yine. Hoş geldin Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Hemen aldım arkadaşlar. Ödüllerinizi ağır bayağı ödülleriniz. Geldi.

Mis gibi bir boğaz havası. Yeşillik. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bebek'te 3-5 tur atmak için gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İzlemeye bakmaya doyamıyorum. Ne kadar güzel şehir İstanbul gerçekten. Evlerinize en güzel şekilde bulunduğumuz yerleri yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bebek'teyiz. Bebek sahildeyiz. Birazdan buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Nerede alışveriş yapabilirsiniz? Hepsinin bilgisini sizlere vereceğiz. Ama önce şu güzel boğaz havasını evlerinize getirmek istedik açıkçası. Şu an Mithat muhteşem deniz manzarasını gösteriyor. Hemen yan tarafımızda Bebek iskelesi var. Gerçekten sahil çok keyifli. Hele bir de yaz oldu mu? Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme sahilleri muhteşem oluyor. Özellikle hafta içi. Sabahın erken saatlerinde hafta içi gelmiş olmamıza rağmen sahilin kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç yine sizlere gösteriyor. Spor yapanlar, deniz havası alanlar, bebeğiyle birlikte vakit geçirenler, oturup dinlenenler, telefondan haber okuyanlar ya da sosyal medyada gezinenler. Gerçekten çok keyifli şu an burası. Sizleri biraz Bebek'le baş başa bırakalım. Sonrasında tekrar karşılayalım. Bu arada buraya kadar gelmişken biz de şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yapalım.

vakitten böyle kurtarmak isteyen insanlar, vakit nakittir diyen insanlar buradan tekne kiralayıp Anadolu yakasını öyle de geçebiliyorlar. Dediğim gibi ama hemen yan tarafta Bebek İskelesi var. Bebek İskelesi'nden de yine vapurla karşıya geçebilirsiniz ya da Arnavutköy, Beşiktaş, Ortaköy'e de gidebilirsiniz. Seferleri, saatleri hepsi mevcut. Onu da belirtmek istiyorum. Bebek sahile geldiğiniz zaman fazlasıyla evcil hayvanıyla gezen insanları görebilirsiniz sevgili seyirciler. Güzel dostlarımızı. Onlar için de bir kap su, bir kap mama demeyi unutmuyoruz ki orada görmüş olduğunuz gibi herkes köpeğini serbest bırakmış. Köpekler köpek arkadaşlarıyla iletişim kurup oynuyorlar. Değil mi Mithat? Sabahın erken saatleri olmasına rağmen hafta içi gelmiş olmamıza rağmen kalabalık ki hafta sonunu düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum ki tatil zamanlarını da fazlasıyla kalabalık oluyor Bebek Sahil. Şunu da belirtmek istiyorum. Dilerseniz burada denize de girebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman yaz aylarında sahilde denize giren insanları da görebilirsiniz. Benden söylemesi. Şimdi Bebek İskelesi gidelim. Nereden nereye sefer vermiş onların bilgisini sizlerle paylaşalım. Sonrasında hemen Bebek Parkı'na geçelim ama biz de buraya gelmişken bu sahilin keyfini biraz çıkartalım. Müzik

Bebek iskelesi 1851 yılında inşa edilmiş sevgili seyirciler. Bu arada buradan yani Bebek iskelesinden Galata Port'a da geçebiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada deniz taksi uygulamasının da olduğunu sizlere yine belirtmek istiyorum. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri var. Buraya geldiğiniz zaman sefer saatlerine bakabilirsiniz. Ona göre rotanızı oluşturabilirsiniz. Yine eğer ki ben gelmeden öğrenmek istiyorum nereye nasıl gidebilirim, oraya nasıl gelebilirim yani bebeğe diye merak ediyorsanız internetten de yine bakabiliyorsunuz sefer saatlerini. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sefer saatleri var. İstinye Çengelköy ring hattı var. İşte Bebek Emirgan hattı var. Yine Emirgan Bebek hattı var. Eminönü Rumeli Kavağı hattı var. Yani burada Boğaz hattını görebiliyorsunuz. Yine internetten de bunu takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Bebeğe vapurla da gelinebileceğini ve Bebek'ten yine Boğaz hattındaki bazı semtlere ve ilçelere vapurla da gidilebileceğini mutlaka belirtmek isterim sizlere.

0: Bebek sahilden İnşirah Caddesi'ne gidiyoruz. Hemen sahilin karşı tarafındaki cadde. Bebeğe gelmişken matcha çayı, son zamanların fazlasıyla moda çayı içmeden parkta yürüyüş yapmak istemedim açıkçası Mithat.
1: Her sabah öyle yapıyorsun.
0: Her sabah matcha çayımı mutlaka içerim. Burada yeni açılmış çok güzel bir mekan var. Sizi orayla tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Bebeğe geldiğiniz zaman favori yerlerinizden biri olabilir. Sessiz, sakin bir yer. Dekoru çok güzel bir yer gerçekten de. Güne orada matcha çayıyla başlayacağım. Sonrasında parkta yürüyüş yaparız, tatlımızı da yeriz, dondurmamızı da yeriz. Bebeğe kadar gelmişken zaten tatlı yememek de olmaz, dondurma yememek de olmaz. Güne bir matcha çayımızla başlayalım da sonrası güzellikle gelir diyelim ve İnşirah Caddesi'ne gidelim. Bebek sahilden, bebek parktan. Haydi.

Şimdi güne matcha çayıyla başlayacağımızı söyledim. Hayatımda ilk kez matcha çayı içeceğim bu arada. Sen daha önce içtin mi? İçmedim dedi kameraman arkadaşım Mithat. Son zamanlarda fazlasıyla popüler matcha çayı bizim programımız ve biz neden geri kalalım bu matcha çayında? Şimdi matcha çayını içtiğiniz zaman ne işe yarıyor? Yıldızcığım diyebilirsiniz, enerji veriyor, kilo kontrolünü sağlıyor ve bir sürü faydası var. Bunu birazdan çayı içerken anlatacağım. Çayın yapımını da sizlere göstereceğiz. Önce bu güzel mekanı sizlere göstermek istedim açıkçası. Şöyle bir mekanın içinde izleyicilerimi gezdirir misin Mithat? Gerçekten

Çok güzel bir mekan burası. Şuraya oturduğunuzda bakın orada bilgisayar var, laptop. Oraya oturup böyle yoldan geleni geçeni izleyerek işinizi yapabilirsiniz, ödevinizi yapabilirsiniz. Sessiz, sakin bir şekilde burada oturabilirsiniz ki ben dekoruna bayıldım açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Bence de. Efendim? Arkada saklı bir bahçesi varmış Mithat. Daha önce geldin mi? Bebekten çıkmıyorsun herhalde. Niye güldün? Daha önce gelmiş Mithat buraya. Şimdi arkadaki bahçesini de size göstermek istiyorum. Dilerseniz burada oturabilirsiniz. Burası, tekrar belirteyim, İnşirah Caddesi'nde. Dilerseniz de burada oturabilirsiniz ki burası da sessiz sakin, arkadaşlarınızla oturup çayınızı, kahvenizi, matcha çayınızı, kahvaltınızı yapabileceğiniz bence çok güzel bir yer. Bir kere bu mekanın dekoru insanın içini açıyor, o kadar söylemek istiyorum size. Özellikle şu an Mithat'ın gösterdiği köşe adeta bir sosyal medyaya fotoğraf koyma köşesi ki bence burada her yer sosyal medya için fotoğraf koyma köşesi diyelim ve matcha çayımızı sipariş verelim. Siz de ben siparişimi verirken matcha çayının nasıl hazırlandığına bir göz atın ki çayla ilgili bilgileri de içerken sizlere söyleyeceğim.

0: Biraz önce sahilde herkes matcha çayı içiyordu. Bu arada mekana göz attınız değil mi? Çok güzel bir mekan gerçekten de. Mehmet Bey bize matcha çayı yapacak. Nasılsınız Mehmet Bey?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Biz de güne bugün matcha çayıyla başlayalım. Sonrasında parkta yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. ...82 derece su. Bu arada matcha çayı...
1: Daha fazla olursa yanıyor.
0: Öyle mi? Bu arada matcha çayı sıcak da soğuk da tüketilebiliyor. Onu söyleyeyim size. Bu matcha özel olarak yetiştirilen ve işlenen... ...öğütülmüş bir yeşil çay tozuymuş sevgili seyirciler. Geleneksel olarak da klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyormuş. Spordan önce de içilirse yağ yakımını hızlandırabiliyormuş. O yüzden insanlar genellikle spordan önce içmeyi tercih ediyorlarmış. Biz de birazdan parkta yürüyüş yapacağımız için yürüyüşten önce içelim dedik.
1: Yulaf suyuyla yapıyorum.
0: Matcha çayını. Genellikle yulaf suyuyla mı yapılıyor?
1: Genelde en çok tercih edilen evet yulaf
0: suyu. Yulaf suyu. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Şimdi karıştıracak mıyız, böyle mi duracak?
1: Bu şekilde servis ediliyor. İstiyorsanız karıştırabiliyorsunuz.
0: Bu şekilde servis ediliyormuş. İstersek de karıştırılabiliyormuş. Çok merak ettim. Ben hiç kullanmıyorum ama kullananlar için soralım yani. Şeker koymak isteyenler koyabiliyor mu?
1: Bazı şurup özleri var. Çilek, mango gibi. Onlarla tatlandırılabiliyor. Ha.
0: Benim damak tadım oydu. Evet. Ben yulafı sevdiğim için, normalde sütle de yulaf yemeyi tercih ettiğim için benim damak tadım oydu matcha çayı. Şimdi matcha çayıyla enerjimi yüklüyorum. Parka gidiyoruz sonrasında. Sen de denemek ister misin bir tat? Denerim birazdan dedi. Şimdi matcha çayımla şöyle biraz bu mekandan size dışarıyı göstermek istiyorum. Şöyle buradan da görmüş olduğunuz gibi parkı görüyoruz. İnşirah Caddesi burası ve matcha çayımızla beraber bu güzel mekandan çıkıp parkta yürüyüşümüzü yapmaya gidiyoruz. Spordan önce tüketiliyormuş ya, bebeğe gelmişken buraya ayak uyduralım dedik. Mekanı çok sevdim bu arada, aklınızda bulunsun. Matcha çayımı aldım ve Bebek Parkı'na giriş yaptım. Sahilde başlamıştık biliyorsunuz. Bebek semti aslında küçük bir semt değil. Fazlasıyla büyük bir semt, büyük bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman evet bir günde gezebilirsiniz ama arka sokakları, ara sokakları gerçekten gezme

Çok keyifli sokaklar, alışveriş yapılması, keyifli mağazalar, dükkanlar var. Bütçenize göre de her şeyin olduğunu belirtmek istiyorum. Gideceğiz birazdan. Bütün her yeri programda yansıtamayabiliriz. İlerleyen zamanlarda bir daha geliriz. Farklı açıdan bir daha gösteririz size. Şimdi Türkan Sabancı Bebek Parkı'ndayız. Buraya geldiğiniz zaman yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, evcil hayvanınızla gezebilirsiniz. Hemen ağaçların yan taraflarında bulunan yerlerde oturabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dediğim gibi hafta içi olmasına rağmen gerçekten bayağı kalabalık. Egzersiz yapan insanları görebilirsiniz. Kafa dinleyen insanları görebilirsiniz. Herkesin elinde matcha çayı görebilirsiniz benim gibi. Ben hafta içi gelinmesinin açıkçası buraya daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hafta sonu geldiğiniz zaman Mithat da kesinlikle diyerek bana eşlik etti. Hafta sonu geldiğiniz zaman burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. Biraz önce sahildeki çöpün hemen yan tarafında lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız yazısı vardı. Her yerde çöp var. Ben de rica ediyorum. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hafta sonları buraya geldiğiniz zaman egzersiz yapan grupları görebilirsiniz. Sosyal medyadan da onları takip edip onların derslerine de katılabilirsiniz. Ya da buraya geldiğinizde de katılabilirsiniz. Bazı gruplar işte şu saatte bebek parkında buluşalım yazıyorlar. Ya da oraya geldiğinizde bizim egzersizimize katılabilirsiniz diyorlar. Direkt olarak siz de katılabilirsiniz. Çocuklarımız için parkları gösteriyoruz her zaman. Şimdi de tüylü çocuklarımız için parkları gösteriyor Mithat size. Türkan Sabancı Bebek Parkı'na geldiğiniz zaman 150'ye yıla yakın ağaçları da görmeniz mümkün sevgili seyirciler. Hemen şöyle 142 yıllık ağacı göstersin Mithat size. Hidiv çınarı, doğu çınar.

Buraya geldiğinizde sizler de benim gibi telefonunuza muhteşem kareler çekebilirsiniz. Kendinizi böyle fotoğraf çektirtip sosyal medyada paylaşabilirsiniz ki biz buraya sabah geldiğimizde hanımefendi burada oturan bir hanımefendiden fotoğraflarını çekmesini istedi. Oturarak poz verdi, ayakta poz verdi, her şekilde poz verdi. Kendisine bebek hatırası kaldı. İyi gezmeler bu arada. Siz de benim gibi ya da hanımefendi gibi aynısını yapabilirsiniz diyelim ve şöyle bir kahve içelim değil mi maça çayından sonra? Bebeğe gelmişken şöyle bir sahilde kahve yudumlamadan da gitmek olmaz. Kahvemizi de içelim Mithat'cığım. Tabii ki ara ara yemeklerimize devam edeceğiz. Sahilden şimdi sahilin aslında bebeğin en meşhur yerine geldik sevgili seyirciler. Burası Bebek Kahvesi diye geçiyor. 42 yıldır burası var. Çok güzel bir kahve. Buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlayabilir. Çayınızı kahvenizi hemen bebeğin sahil kısmında yudumlayabilirsiniz. Bütün düşüncelerinizi denize bırakabilirsiniz. Haftanın 7 günü açık. Saat kaçtan kaça kadar açık olduğunu söyleyeceğim sizlere birazdan. Bebek Camii'nin hemen yan tarafında gerçekten çok keyifli bir yer. Benden söylemesi. Ben şimdi burada bir sade Türk kahvesi yudumlayacağım. Yüksek müsaadenizle. Buyurun. Dışarıdaki anonsu da söyledim, şimdi de söylemek istiyorum. Burası 42 yıllık bir yer. Son zamanlarda açılan öyle antin kuntin diyor genellikle yaşı büyük olan insanlar. Kafeler gibi değil. Burası gerçekten bir kahvehane gibi. Çok keyifli. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltısıyla başlayıp öyle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel sohbetlerinize Türk kahvesini ya da diğer kahve çeşitlerini eşlik ettirebilirsiniz. Tatlıları çok güzel. Hepsi burada yapılıyor. Kesinlikle.

0: Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben çekim harici de buraya gelmekten fazlasıyla keyif aldığım için burada tatlı da yiyebilirsiniz. Hemen Bebek sahilde, Bebek Camii'nin hemen yan tarafında dışarıdan yiyecek içecek getirmenin yasak olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum burayla ilgili. Ben güne erken başlamayı sevenlerdenim. Bilmiyorum ekran karşısındaki siz sevgili seyircilerimde güne erken başlamayı sevenler var mı? Ya da seviyor musunuz? Ya da yok ben öğlen kalkarım sonrasında her istediğimi yaparım diyor musunuz? Ben de eskiden öğlene kadar yatmayı seviyordum. Sabah erkenden kalkmak ne ya falan diyordum ama güne erken başlamak gerçekten çok keyifli. Burada gün saat sabah 5.30'da başlıyor. Gelme imkanı olanlar bence saat 5.30'da ya da sabah 6'da buraya gelip bu sessizliğin, sakinliğin asıl keyfini o saatlerde sürebilir. Çünkü asıl keyif bence sabah 5.30-6 gibi oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yaz kış burası açık. Benim de imkanım olursa gerçekten o saatlerde gelmeyi düşünüyorum. Çünkü o sabah saatlerindeki sessizlik, sakinlik ve dinginlik hiçbir şeye benzemiyor. Buranın da keyfi bence o zaman çıkıyor. Gece 12'ye kadar açık bir yer burası sevgili seyirciler. Fazlasıyla keyifli bir yer. Hoş bir yasemin kokusu eşliğinde kahvenizi yudumlayıp arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Burası sadece sabah saatlerinde tenha olabiliyor. Onun dışında günün her saatinde fazlasıyla kalabalık. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde mutlaka hayranı olduğunuz bir oyuncuyla ya da bir sunucuyla ya da bir yorumcuyla karşılaşabilirsiniz. O kadar popüler bir yer. Fiyatları normal dışarıya göre. Onu da belirtmek istiyorum. Aa Bebek de çok pahalı falan diye düşünmeyin. Kahvehane dediğim gibi fiyatları gayet normal. Ben burada kahve içmeyi tercih ettim. Buranın her yeri keyifli. İlla sahilde oturmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi siz burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle de Bebek'e gelebilirsiniz. 40 Trabzon numaralı, 22 Rize Edirne numaralı belediye otobüsleriyle deniz ulaşımının yanı sıra tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz Bebek'e. Dilerseniz vale hizmeti veren yerler var. Aracınızı oraya verebilirsiniz. Dilerseniz de hemen sol tarafta park yeri var. Daha uygun fiyata tabii ki yol kenarlarında da park yerleri var. Daha uygun fiyata aracınızı oraya park edebilirsiniz. Şimdi sevgili seyirciler ben Bebeği bir programda açıkçası bitirmek istemiyorum. Mithat'la aynı düşünceye sahibiz. İleri tarafa yani karakolun olduğu tarafa daha sonraki bölümlerde gelelim diye düşündüm açıkçası. Şimdi kahvemizi içtik. Bulunduğumuz yerden şöyle karşı tarafa gidelim. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Bebek Hamamı Sokağı orası da. Bebek Hamamı Sokağı'ndan yukarıya doğru gidelim. Bebeğin ara sokaklarında gezelim. Ne dersiniz?
1: Teşekkür
0: ederim. Ya iyi gezmeler olsun. Sağ görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Her semtte, her ilçede izleyicilerimle karşılaşabiliyorum. Bana şey birazcık garip geliyor. Fotoğraf çekebilir miyiz ya da çektirebilir miyiz? Utanıyorum. Niye öyle bakıyorsun? Utanıyorum. Mutlu mu oluyorsun sen de? Mithat'ı da tanıyorlar. Mithat'la da fotoğraf çektirmek istiyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de. Hani aa siz Mithat mısınız falan diyorlar Mithat'a. Benim çok hoşuma gidiyor. Ne garibime gidiyor biliyor musunuz? Evet fotoğraf çektirmek istemek çok normal. Aramızda bir cam parçası var sevgili seyirciler. O yüzden ne bileyim bana garip geliyor utanıyorum. Öyle işte Bebek Hamamı Sokağı'na girelim. Orada birkaç mağazayı sizlere gösterelim. Daha sonrasında da eski evlerin arasında kaybolalım. Çünkü Bebek'in ara sokaklarında fazlasıyla güzel evler var. Hemen sol tarafında böyle bir mağaza var alışveriş yapabileceğiniz Bebek Hamamı Sokağı'nda. Yukarıya doğru çıktığınız zaman eski, tarihi çok güzel evler var sevgili seyirciler. Mutlaka bebeğe geldiğiniz zaman sadece sahil şeridinde değil, ben ara sokaklarda da gezmenizi tavsiye ediyorum. Fazlasıyla güzel bir tarih var açıkçası. Burası Bebek Hamamı Sokağı. Hemen sol tarafımda da İnşirah Caddesi'ne inen cadde var. İki sokakta da, Manolya Sokağı da dahil olmak üzere fazlasıyla güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Tarihi evlerin olduğunu. Bir tanesi karşımızda, iki tanesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani buraya geldiğinizde hafif bir Kuzguncuk havası da bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Gittiğimiz semtlerde aslına baktığınız zaman, bu arada kameramıza araçların geliş gidişleri de yansıyabilir. Şu anda trafik bir anda yoğunlaştı. Gittiğiniz semtlerde gezerken aslında biraz bakış açınızı değiştirip gezerseniz fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Her zaman geldiğinizde ben eminim ki Bebek sahilde, parkta vakit geçiriyorsunuzdur. Bir dondurma yiyorsunuzdur ya da waffle yiyorsunuzdur ki bebeğe çoğu insan geldiğinde mutlaka waffle'ını yer, işte sahilde oturur, bilindik şeyleri yapar. Ara sokaklara ne kadar giriyorsunuz soru işareti. Bence mutlaka ara sokaklarda dolaşıp bu tarihi evlerin havasını da almanız gerekiyor. Mutlaka cep telefonunuzun fotoğraf albümü kısmına buradaki tarihi evleri ölümsüzleştirmeniz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Biraz önce de dediğim gibi Kuzguncuk, Balat havası var bence buralarda. İnşirah Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz tarihi evlerin arasında. Şimdi sizi çok güzel bir terzi mağazasının İçine sokacağım. Hiç terziye benzemiyor ama eski usul İtalyan ısmarlama terzi burası. İçeride şöyle vitrine baktığınız zaman fazlasıyla güzel ürünlerin olduğunu göreceksiniz. Aa Yıldızcığım, belki fiyatları pahalıdır diyebilirsiniz. Hiç öyle düşünmeyin. Buraya girip buradaki güzel ürünlere bakmak, içerideki mis kokuyu içinize çekmek bile bir harika. Ama gelin içeride neler var neler yok, belki birçoğunuz buranın önünden geçiyor. Hep beraber göz atalım. İtalya ayağımıza gelmiş. Vize alıp, bilet alıp hiç gitmeye, oradan alışveriş yapmaya gerek yok sevgili beyler. Hanımlar için de bence alışveriş yapılacak bir yer diye düşünüyorum. Neden mi? Çantalar var, kartlık cüzdanlar var. Artık kadın erkeği kalmadı bence alışverişin. Şimdi oversize modası olunca burada vitrinde birbirinden güzel çizgili gömlekler var. O gömlekleri alıp hanımefendiler kendi üstlerine göre de bir kemerle uydurabilirler diye düşünüyorum ki birazdan çantaları da göstereceğim. Dışarıda söylemiş olduğum gibi İnşirah Caddesi'nde senelerdir burada olan bir dükkan burası sevgili seyirciler. 20 seneden fazladır burada bu dükkan. Onu söyleyeyim size. Bebek'te. Ben bebeğe gezmeye her geldiğimde bu dükkanın önünden geçiyordum ama girmek hiç kısmet olmamıştı. Programda izleyicilerime göstermek de kısmet olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Burada görmüş olduğunuz ki kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor şu an sizlere. Görmüş olduğunuz her şey el yapımı. Şemsiyenin kulbu dahil, Mithat'ın şu an gösterdiği her şey, eldivenler dahil, görmüş olduğunuz kartlıklar dahil, çantalar dahil, yani güneş gözlükleri dahil şöyle, bakın bunlar bile el yapımı, şöyle. Her şey el yapımı. Gerçekten İtalya ayağımıza gelmiş, buradan birçok iş adamı kendi üstüne göre diktirip alışveriş yapıyor. Birçok yabancı turist buradan alışveriş yapıyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Sizler de buraya gelip dilerseniz bütçenize göre alışverişinizi yaparsınız. Dilerseniz kolay gelsin. Şöyle bir mağazanızın içindeki mis kokuyu içimize çekmeye geldik diyebilirsiniz. Gerçekten o kadar keyifli bir mağaza burası. Tablolarından tutun şöyle çizimlere. Eski usul ısmarlama terzi. Şöyle terzi çizimleri var. kravatlar. Her şey bence bir harika burada açıkçası. Şunu belirtmek istiyorum. Burası haftanın 6 günü açık sevgili seyirciler. Tam bir Avrupa usulü çalışılıyormuş burada. Hafta içi saat 10'dan 18'e kadar açık. Hafta sonu da yani sadece cumartesi günü açık. 11'den saat 16.30'a kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman ah Yıldız'cığım benim bütçem yetmeyebilir diyebilirsiniz. Güneş gözlüğüne birçoğumuz fazlasıyla para veriyoruz. Şöyle el yapımı son moda güneş gözlüklerini alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ya da kolay gelsin deyip gidebilirsiniz. Ben sizi mağazayla baş başa bırakmak istiyorum. Ben bu mağazaya gerçekten hayran kaldım. Kendimi resmen Avrupa'da hissettim. Sen Mithat? Mithat da o havada çekim yapıyor şu anda. İçeridekilere bakmaya da doyamadım. Şöyle ben sizi mağazayla baş başa bırakayım ve İnşirah Caddesi'ni gezmeye devam edeyim. Şöyle şu vitrinleri de sizlere çekip göstermeden buradan çıkmak istemiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabı çekeceğine kadar hepsi el yapımı sevgili seyirciler. Şöyle kartlıklar, para tutacağı. Genellikle İstanbul beyefendileri yani eski İstanbul denilen beyefendiler hani böyle tam eski İstanbullular halen bu şekilde giyiniyorlar ve hani işte kol düğmelerini takıyorlar, şapkalarını, fötür şapkalarını takıyorlar, askılarını, gömlek askılarını takıyorlar ve giyimlerine özen gösteriyorlar. Ben o beyefendileri görünce keyifle böyle bakıyorum açıkçası. Beni izleyen hanımlar, kendiniz için bir şey yok mu sandınız? Şimdi şöyle bir mağazaya göz atın, çantaları da sizler için göstereceğim.

Ben bu güzel mağazayı Bebek İnşirat Caddesi'ne bırakarak gezmeye devam ediyorum sevgili seyirciler. Ben bu mağazaya bayıldım. Yalan yok, içeriden çıkmak istemiyorum. Mithat sen çok keyifli değil mi? Kesinlikle huzur verici. Şimdi ne yapıyoruz ama? Çıkmak zorundayız. Çıkıyoruz. Mutlaka buraya yolunuz düştüğünde uğrayın, tavsiye ediyorum. Biraz önce şemsiyenin kulbunun bile hani el yapımı olduğunu söyledim. Bakın şöyle göstereyim. Şunlar bile elde yapılıp buraya geliyor.

Bebeğe farklı bir açıdan bakmaya devam ediyoruz. Büyük Bebek Deresi sokağındayız şu anda. İnşirah Caddesi'nin hemen yan tarafında çok güzel bir sokak. Bembeyaz bir köşk. Şimdi köşkün içine gireceğiz Yıldız. Bu güzel köşkün içine biz de girebilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Kapıyı çaldığınızda tabii ki girebilirsiniz. Çünkü burası 20 senedir fazladır olan bir sanat galerisi ve içeride birbirinden güzel eserler var. Hadi gelin hep beraber bebeğe kadar gelmişken bu sanat galerisini gezelim. Ondan sonra gidelim.

Bembeyaz bir köşkün içine girdiğinizde sizi rengarenk bir dünya karşılıyor. Burada birbirinden güzel yağlı boya eserler var. Sanatçıların yağlı boya ile yaptıkları eserler var. İki ayda bir burada sergi oluyormuş sevgili seyirciler. Haftanın 5 günü açık burası. Pazar pazartesi günleri kapalı. Diğer günler 11-19 saatleri arasında açık. Biz giriş kattayız. Birazdan üst kata da çıkarız. Temsil ettikleri sanatçıların yapay zeka ile olan eserleri sergileniyor. Şu an görmüş olduğunuz eserler siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğiniz zaman değişebilir. Fotoğraf yine temsil ettikleri fotoğraf sanatçısının eserleri burada sergileniyor. Onun dışında heykeltıraş temsil ettikleri heykeltıraşın eserleri yine burada sergileniyor. Gerçekten içerisi çok ferah. Eğer ki yağlı boya merakınız varsa herhangi bir ücret ödemeden buranın kapısını çalıp haftanın 5 günü bebeğe yolunuz düştüğünüzde Büyük Bebek Deresi sokağında burası. Hemen İnşirah Caddesi'nin yan tarafında sokak. Bembeyaz bir köşk. Sokağa girdiğinizde zaten köşkün ferahlığı dışarıdan içinizi açıyor. Biraz önce de dediğim gibi içeriye girdiğiniz zaman rengarenk bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi üst kata çıkacağız. Buraya geldiğiniz zaman eğer ki yağlı boya merakınız varsa ya da başka bir sanat eseri merakınız varsa değişebilir dediğim gibi buraya gelmiş olduğunuzda şu an görmüş olduğunuz eserler bunları zevkinize ve bütçenize göre de satın alabilirsiniz ya da sadece gezip fikir edinebilirsiniz.

Bu sanat galerisi içeriye girdiğimde de söylediğim gibi 20 seneden fazladır Bebek'te sevgili seyirciler. Siz de benim gibi buraya gelip bu güzel eserlere göz atabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden kapının ziline basıp içeriye giriyorsunuz ve sanatçıların birbirinden güzel eserlerine göz atıyorsunuz. İçerisi gerçekten çok güzel. Böyle bir tarihi köşkün içinde olmak hepsinden de güzel. Eserlerin güzelliğinin yanı sıra 2 ayda bir sergi olduğunu belirtmek istiyorum. Belki siz programı izlediğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz eserler burada olmayabilir. Mutlaka buraya geldiğinizde bir sergiyle karşılaşabilirsiniz diyelim. Ve bu güzel köşkü arkamızda bırakarak Bebek'te gezmeye devam edelim.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
2: En tatlı sabahlar Çokokrem'le başlar. Çokokrem.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
9: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
8: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
9: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
9: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum

0: İyice sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Navlus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yıpranmış saçlar için etkili

0: Çözümüm Gliss sıvı saç bakım kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: İnşirah Caddesi bulunduğumuz yer hemen sağ tarafında Büyük Bebek Deresi Sokağı, Beyaz Köşk'te hemen sağ tarafımda. Şimdi ben İnşirah Caddesi'nden aşağı doğru Bebek Sahile doğru yürüyeceğim. Yukarıya doğru çıktığınız zaman Etiler'e çıkmış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Yine Etiler'den de aşağı yürüyerek gelebilirsiniz. Yani buraya çok kolay bir şekilde yürüyerek gelebilirsiniz. Bebek'ten de her yere aslında sahil şeridinde her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Bebek sahilden Ortaköy'e, Arnavutköy'e, Kuruçeşme'ye, Rumeli Hisarı'na yürümeyi seviyorsanız Beşiktaş'a yürüyerek gidebilirsiniz. Benden söylemesi. Bebek İnşirah Caddesi'nde sizi şimdi yine çok güzel bir dükkanla tanıştıracağım. Burası 15 günlük bir dükkan. Hepsi el yapımı ve taze ürünlerin olduğu bir dükkan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcacık. Dilerseniz keyifli sohbetlerinize bir kahve eşlik edebilir yine burada da. Ya da bir güzel kek ya da bir sandviç hemen damak zevkinize göre. Dilerseniz de mercimek köftesi. Değil mi Mithat? Şimdi içeriye girelim. İçeride ne var ne yok sizlere gösterelim. Tabii ki bence dışarının keyfi bir başka güzel. Burada oturup geleni geçeni izlemek her zaman bana keyif verir. Sana? Bana da dedi Mithat. Hadi gelin içeriye girelim. Önce neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında da siparişimizi verelim ve İnşirah Caddesi'nde bu güzel enerji veren dükkanın önünde oturalım. Sevgili seyirciler buraya

0: Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman ki burası haftanın 6 günü açık. Sabah saatlerinde geldiğiniz zaman damak zevkinize göre burada taze taze sandviçinizi yaptırabilirsiniz ve oturup keyifle yiyebilirsiniz. Şimdi birazdan mekanın içini de göstereceğiz. Küçük, fazlasıyla samimi bir yer. Dilerseniz buraya geldiğinizde ders çalışabilirsiniz. Ya da bilgisayarda bir işinizi halledebilirsiniz. Ya da kitabınızı okuyabilirsiniz. Ya da kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Adeta bir ev konsepti var bence burada. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: Evet, anneyle değmiş.
0: Aynen öyle, anneyle değmiş gibi. Buraya tadımını yapmanız için ürünleri de bırakmışlar. Bence de gerçek bir mahalle. Gerçekten tam bir mahalle dükkanı bence de burası. Şöyle tadımını yapmanız için ürünleri bırakmışlar. Biraz önce mercimek köftesi de yiyebilirsiniz dedim ya. Bakın mücver, mercimek köftesi. Onun dışında granola da var ama. Kruvasan da var. Değil mi Mithat? Yani damak zevkinize göre aradığınız her şey var. Bu güzel ve şirin dükkana, tam bir mahalle dükkanına gerçekten de şöyle bir göz atın ki ürünler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Hepsi burada yapılıyor. Sonrasında sizleri siparişimle karşılayayım. Enerjisi çok güzel bence buranın. Buranın sahibi Ülkü Hanım'la sizi tanıştırmak istedim sevgili seyirciler. Birincisi dükkanın enerjisi gerçekten çok güzel. İçeride biraz önce konuşurken söylediğim gibi, ikincisi de Ülkü Hanım'ın enerjisi teşekkür çok güzel. Ederim. Rica ederim. Tam bir bebekli kendisi. Burası da gerçekten diğer yeme içme dükkanlarının yanı sıra Çiğdem ablanın olduğu yeri geçiyorum. Tam bir gerçekten mahalle dükkanı ve farklı.
2: Çiğdem ablaların üstüne kuruldu çünkü bebek.
0: Evet. 42 seneden fazladır yani oradalar
2: sene,
0: yani.
2: Ben 20 sene.
0: Bebeklisiniz. Evet, helal olsun valla.
2: Yine mahallede burada başlamıştım. Tekrar yeni bir dükkanla, küçük bir dükkanla devam ediyorum aslında yolculuğa.
0: Valla bence küçük olması daha güzel olmuş. Daha sıcak ve daha samimi. Hem buraya gelen sizinle sohbet eder, çay kahve eşliğinde unutulmaz anılar biriktirirsiniz. Bence çok eğlenceli. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Mis gibi kek kokusu geliyor sevgili seyirciler. Bir yandan da biraz önce mahalleliyi selamlıyordu Ülkü Hanım. Dükkan gerçekten çok güzel. Dükkan diyorum daha samimi geliyor
2: dükkan
0: bana açıkçası. Kruvasanın yanında mercimek köftesi, kadın budu köftesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mücver ve havuçlu kek. Buraya da tatmanız için bırakmışlar
2: zaten. Çünkü onu tadıp
0: zaten
2: da almadan giden yok.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Özellikle hiç şekersiz hurma özüyle yapılan çiğ karabuğday unlu bu kek. Dükkanın şu an bagel'larla, sandviçlerle yarışan öğesi.
0: Şimdi bunları alacağım. Ben dışarıda oturmayı tercih Kafa ediyorum ama muhabbeti. Siz şurada da oturabilirsiniz hemen. Mithat'ın arka tarafında. Şimdi Mithat birazdan size gösterecek. O zaman siparişlerimle sizleri kapı önünde karşılıyorum. Pazartesi hariç haftanın 6 günü buraya 10-19 saatleri arasında gelebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel dükkanla baş başa bırakalım.

Havuçlu kek, hurma özlü söyle. Ki içeride kakaolu kek de vardı. Tam bir anne keki, tam bir anne dükkanı. Damak zevkimize göre söyle. Yeni, taze taze hazırlanmış sandviç. Kadın budu köftemiz, mücverimiz ve mercimek köftemiz. Ve yanında tabii ki çayımız. Bence hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hangisinden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. Burası bebek fiyatlarından daha aşağıda olan bir dükkan. Onu mutlaka belirtmek istiyorum. İnşirah Caddesi'nde tam bir mahalle dükkanı. Böyle işte oturdum. Şöyle geleni geçeni izliyorum. Ki bence en güzel şey. Çok severim ben. Sen? Gerçekten çok seviyorum. Burada oturup böyle oraya bakmaya, buraya bakmaya, gelene geçene bakmaya. Yani gerçekten bakmıyorsun ama hani böyle vakit geçiyor. Boş bakıyorsun ama vakit geçiyor. Burayı iyi ki keşfetmişiz sahile inerken Mithat. Ve bize ayrılan sürenin bu güzel enerjili dükkanla artık sonuna geldik. İlerleyen

Bölümlerde bebeğe tekrar geleceğiz tabii ki. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Biraz bakış açımızı değiştirdik bu programda. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Enerjimiz sizlere de yansımıştır. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Ve her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sahilindeyiz. Kadıköy sahilindeyiz diyelim efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Olur. İsmim Oğuz. İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Aslan Ağralıyım.
0: Ne okuyorsun Oğuz?
2: Eczacılık öğrencisiyim.
0: Eczacılık öğrencisi.
2: Evet,
0: eczacılık hoş öğrencisi. Geldin. Hoş sefalar bulduk, getirdin. Ağrılısı.
2: Ağrılıyım. İstanbul'da öğrenciyim.
0: İstanbul'da Ağrı'da yaşıyorsun.
2: Evet, evet. Ailem hepsi Ağrı'da. Ben sadece tek başıma İstanbul'da okumaya geldim.
0: İyi kolaylıklar diliyorum sana. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Sosyal hizmetler mezunuyum. Yeni bitirdim üniversiteyi.
0: İsmin nedir mesela? Önce isminden mi başlasaydın?
1: Dilan.
0: Dilan, hoş geldin Dilan. Sosyal hizmetler mezunusun, yeni bitirdin.
1: Evet, başladın işe. Başlamalı beni.
0: Başlayacaksın.
1: Evet.
0: Süpersiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Sizce kim kazanır?
2: Bence ben iyiyim. Yani eminim de inşallah olacak diyorum.
0: Sen mi kazanırsın?
2: Evet.
0: Karşı tarafın şansı var mı?
2: Karşı tarafın şansı %49 diye tahmin ediyorum.
0: 49 gibi, evet. Güzel bir rakam tahmin ettin.
2: Yani kendi şansımın daha yüksek olacağını tahmin ediyorum.
0: %51 bakalım, gibi. Bakalım göreceğiz.
2: İnşallah bakalım.
0: Dilan'a soralım bakalım Dilan neler
1: bence
0: diyor.
1: Bence ben kazanacağım.
0: Diyorsun.
1: Eminim.
0: Tek. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor arkadaşlar. Valide ne demek? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Anne, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuz'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen geç kaldın sanırım Dilan.
1: Duyamadım.
0: Duyman gerekiyor.
1: Duyamadım.
0: Duyamazsan kazanamazsın. Dilan, gelelim ikinci sorumuza. Eşeğin yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Sıpa.
0: Sıpa. Doğru cevap. Dilan'a da kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet efendim, şu anda birebirlik bir beraberlik söz konusu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık... Çift ses geldi, sorumu kesmek durumundayım.
2: O zaman yani nasıl bir soru olabilir? Belki Aşık Veytan'ın eseriyle alakalı bir soru olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Dostlar beni hatırlasın diyorum.
0: Dostlar beni hatırlasın. Yanlış cevap. Sorumu hemen rakibine okuyorum efendim. Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık Veysel'in soyadı nedir? Soru sana geldi. Var mı bir cevabı?

0: Duyamadım sorumu. Kimden geldi ses? Evet, bakalım.
1: Kapadokya.
0: Doğru cevap Kapadokya ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ülkemizde balon turlarının en iyi deneyimleyebileceğin yer neresidir diye sordu. Kapadokya cevabı geldi. Kapadokya. Doğru cevap kaç oldun?
1: 3.
0: Birlik bir puan tablomuz var efendim. Evet Oğuz.
2: Yani ben daha iyi, kendimden daha iyi bir performansı bekliyordum ama maalesef olmadı.
0: Sağlık olsun.
2: Sağlık olsun, ne yapalım ya.
0: Keyif aldık, eğlendik diyelim. Evet, güzel bir anı bıraktık. Eğlendik. Herkes kazanacak diye bir
2: öyle, kaydı öyle. Yok diyelim. Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı buymuş diyelim. Tamamdır, evet. O kadar.
0: Rica ederim. İsim neydi?
1: Dilan.
0: Evet efendim, biz Dilan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan, rakibin Oğuz'u 3-1'lik bir galibiyetle yendin. Kazanan sen oldun. Neler söylemek istersin?
1: Düşüncelerini alalım. Mutluyum. Bilgi yarışmalarında kendime güveniyordum. Bugün de bir deneyim oldu bana. Deneyim anı kalacak. Oldu. Evet.
0: Peki, ikinci etap için ne hissediyorsun Dilan?
1: Kazanacağımı düşünüyorum.
0: Nasıldır?
1: Kendime güveniyorum.
0: Sorularla aran. Mesela İyidir. Bilmecelerimiz olacak bu etapta sevgili izleyenler. Tamamlamamız evet. Gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hatta sözlerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Diyelim Dilan. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Duyamıyoruz seni. Hazır
1: mısın?
0: O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmecemizi?
1: Umarım.
0: Dumanı tüter, suda gider, balık değildir, denizde yüzer. Süren başladı.
1: Vapur.
0: Vapur. Değiştir.
1: Gemi.
0: Gemi. Doğru cevap. Cevaplarımızı Dilan'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler ve bu şekilde de Dilan ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıl şarkı
1: Çok
0: var?
1: Çok iyiyim.
0: Ara? Çok iyisi. Bakalım göreceğiz. İnce giyerim ince, nokta nokta nokta, yakışır gence.
1: Pembe.
0: İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce pembe. Doğru cevap. Kocaman açıklarımızı Dilan'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da ufak da olsa senden duyabiliriz.
1: İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce.
0: Bu kadar mı?
1: Utandım, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ben özgüveninden dolayı alkışlarımı Dilan'a göndermek istiyorum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Sorum geliyor Dilan.
1: Gel.
0: Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork. Süren başladı. Bu bir atasözü Dilan, düşünebilirsin. Nasıl?
1: Sessiz.
0: Efendim?
1: Sessiz.
0: Sessiz, yanlış cevap, değiştirelim. Çabuk.
1: Yavaş.
0: Yavaş, doğru cevap. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork demiş atalarımız. Hemen ben bu etabın ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Dilan, şöyle alabiliriz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Dilan, bu ödül sende kalmak şartıyla. İstersen bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı? Evet efendim, o zaman biz Dilan'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte 3. etaptayız. Dilan, nasılsın?
1: Mutluyum.
0: Ne hissediyorsun?
1: Kendime güveniyordum.
0: Kendine
1: başaracağımı
0: güveniyorsun.
1: Biliyordum.
0: Peki bu etapta seni neler bekliyor biliyor musun?
1: Çok merak ediyorum.
0: Kısaca bahsedelim istersen. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Seç bakalım Dilan.
1: Aşçılık okuduğum için daha önce gastronomi diyorum.
0: Gastronomi diyorsun. Peki evet. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Dilan'ı bu etapta neler bekliyor efendim? Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu etapta tek cevap hakkı var Dilan. Vereceğin cevabın ardından eminim demem bizler için yeterli olacaktır. Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın tek bir soruda istersen burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin Dilan. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir?
1: Etli bir yemek.
0: Evet. Nasıl bir yemektir?
1: Etli, hamurlu, Börek nedir? Kızartması gibi hatırlıyorum.

0: Efendim?
1: Bilmediğim bir yerden geldi. Börek gibi bir şey hatırlıyorum.
0: Börek gibi bir şey. Nasıl,
1: evet,
0: bir şey?
1: Hamurlu, kızartılan bir şey olarak hatırlıyorum.
0: Ne geliyor aklına cevap olarak?
1: Kıymalı börek diyorum.
0: Kıymalı börek cevabından emin misin?
1: Evet.
0: Evet efendim, Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir diye sorduk. Kıymalı börek dedi Dilan. Acaba kıymalı börek doğru cevap mı? Dilan'ı ikinci soruya götürebilecek mi? Ya da yanlış cevap mı? Maalesef seni elemiş olacağız o zaman. Ne hissediyorsun?
1: Kötü yerden geldi. Bilmediğim bir şey geldi. Çok şaşırdım.
0: Efendim?
1: Sağlık olsun.
0: Kıymalı börek maalesef yanlış cevap. Doğru cevap mantı olacaktı. Aslında çok yaklaştın. Ama doğru tahminde bulunamadın. Olsun, yine
1: teşekkür ederim.
0: İkinci etabın ödülünü sana takdim etmek istiyoruz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanabilirsiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Dilan.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Benim adım Simge. Ne diyeyim?
0: Bu kadar mı Simge?
2: Evet.
0: Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Okuyor musun?
2: 20 yaşındayım, çalışıyorum ev doktorunda.
0: Hı-hı. Nerede çalışıyorsun?
2: Ev doktorunda.
0: Hı-hı. Nerelisin Simge?
2: Almanyalıyız biz.
0: Almanyalısın?
2: Evet, Dortmund'dan katılıyoruz.
0: Hı-hı. Gezmeye mi geldiniz İstanbul'a?
2: Maç bakmaya geldik, Beşiktaş'ın maçına, yarın.
0: Maç izlemeye geldiniz.
2: Aynen.
0: Süper, hoş geldiniz. Kimle geldi?
2: Babamla, annemle, bir de abimle geldik.
0: Ha baba, baba kızı yarışıyorsunuz.
2: Evet, baba.
0: Süpersiniz. O zaman ben hemen hızlıca babana geçmek istiyorum. Tamam. Efendim.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz, sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Kenan Körcan, Bartınlıyız. Almanya'da ikamet ediyoruz. Buraya
0: maç izlemeye
1: hem gezmeye geldik, hem maç izlemeye geldik. Kadıköy'deyiz. Yani söylemek istemiyordum Fener Beşiktaş maçını. Ama önemli değil.
0: Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdi. Siz ne işle uğraşıyorsunuz?
1: Ben taş firmasında çalışıyorum. Makinelerle uğraşıyoruz.
0: Makinelerle uğraşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ben şimdi Simge'ye sormak istiyorum. Simge, sence kim kazanır? Sen mi kazanırsın, babam mı kazanır? Bir iddia atalım ortaya.
2: Valla doğruyu söylemek gerekirse babam kazanır ama ben de yapmaya çalışacağım.
0: Ama gönlümde benim kazanmamdan
2: evet,
0: yana diyorsun.
2: Tabii ki de.
0: Peki babanıza soralım. Efendim sizce kim kazanır?
1: Valla bu tür yarışmalarda televizyonda seyrettiğimiz zaman daha kolay geliyor. Tabii burada canlı şimdi bilmiyorum. Karar
0: veremedim. Olan kazansın diyelim o zaman efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Sorum gelsin. Yetişkin bir köpekte kaç diş bulunur? Evet, çift ses geldi, çift ses. Siz basmadınız.
1: 42.
0: 42. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi bu bilgiyi nereden biliyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum, salladım.
0: Belki köpeğin vardı saymışsınız.
1: İnsandan yola çıktım. 32 köpeğin dişleri daha fazla olduğu için arkaya doğru.
0: Bir 10 ekleyeyim dedim.
1: Evet, bir 10 ekledim.
0: Doğru tahminde bulundun ama. Peki efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 53 hangi ilimizin plaka kodudur? 53. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Sen basmayacaksın galiba şimdi. Geçtik babaya.
1: Ordu.
0: Ordu yanlış cevap.
2: Sinop değil mi?
0: Sinop. Daha da bir yanlış cevap. Geçtik size.
1: 53.
0: 53. Karadeniz bölgesinde. Daha neler söyleyeyim?
2: Aa ben biliyorum. Samsun.
0: Efendim?
2: Samsun.
0: Yanlış cevap. Evet arkadaşlar.
1: Vallahi bilemedim.
0: Burada kalalım Simge. Etraf.
2: Yok, Samsun 52.
0: Öyle miydi? Samsun 52 miydi?
1: Siz söyleyebiliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Çarşamba.
0: Samsun çarşambanın bir ilçesidir.
1: Neyse valla bilmiyorum, yalan değil.
0: Yok, çarşamba Samsun'un bir ilçesidir. Ben de karıştırdım. Kafamı çok karıştırdınız şu anda. Neler oluyor böyle? Efendim son cevaplar yoksa bu soruya geçeceğim.
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Bilmiyorum.
0: Yok mu? Karadeniz bölgesi. Coğrafya 7 bölge. Karadeniz var. İç Anadolu var ama biz Karadeniz'deyiz. Simge?
2: Yok.
0: Geçtik babaya.
1: Artvin.
0: Artvin. Yanlış cevap. İsterseniz

0: soruya pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Pas mısın gel? Pas mı efendim? Pas. Rize. Rize olacaktı ya. Ne oldu? Samsun dedik, Artvin dedik, Sinop bile dedik.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bu soruya geçiyoruz efendim. Pas dedik, geldik 3. sorumuza. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan Ca kebabına adını veren Ca nedir? Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Ca nedir?
2: Pas.
0: Ca nedir Ca? Yer misin Ca?
1: Ne olduğunu bilmiyorum ki zaten.
0: Ne olduğunu bilmiyorsan hiç iyi olmadı. Çok şey kaçırmış. Efendim?
2: Sebze türü bir şey mi?
0: Abi siz kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz?
2: 20.
0: Hadi ya, unutmuşsun Türkiye. Türk gelenekleri hepsini unutmuşsun.
2: Ama tam gelip... kebap, Ca kebabı da şimdi siz sordunuz ki Ca nedir diye. Şimdi kebabı biliyoruz. Ama...
0: nedir? Butonlara basmadan cevap vermeyelim.
2: Şiş.
0: Şiş. Doğru cevap. Sözcüğümüz arkadaşlarımıza göndermiş olalım. Efendim. Puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2'ye 0'lık bir puan tablomuz var Simge. Eğer bir soruya daha kızınız cevap veremezse otomatik olarak siz kazanmış olacaksınız. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Bir futbol takımının kendi sahası dışında bir başka sahada maç yapmasına ne denir? Çift ses.
2: Deplasman.
0: Deplasman. Doğru cevap. Sözcüğümüz arkadaşlarımızı göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Simge sana bay bay diyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin bizlere?
1: Eğlenceliydi. Sağ ol çağırdığınız için.
0: Rica ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kal efendim. İsminiz neydi?
2: Kenan Körcan.
0: Kenan Bey ile birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek sepeti market.

0: Diol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyorsunuz.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Aprilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
5: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
5: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
4: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
5: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
4: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal

0: Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: garantili formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Evet sevgili izleyenler, Nilüfer Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nilüfer Hanım, belki beni denediniz, neler hissediyorsunuz?
2: Açıkçası aşırı derecede heyecanlandım, hala heyecanlıyım. Yıllardır öğretmenlik yapmama rağmen, soruları hep ben sorduğum için herhalde biraz fazla heyecanlandım.
1: Zor muymuş başkası sorunca sorular, nasıl oluyormuş?
2: Zor değil aslında ama heyecanlanıyor insan. Bir de ilk defa kamera karşısına geçiyorum. Bu da sanırım beni çok heyecanlandırdı.
1: Peki branşınız neydi?
2: Ben anaokul öğretmeniyim. Hmm. Yeni emekli oldum. Yıllarca küçük çocuklarla çalıştım. Çok eğlenceli, çok güzel. Yani onlardan bile öğrendiğim şeyler oldu diyebilirim. Karşılıklı ben onlara bilgi verirken onların da bana verdiği birçok şey oldu.
1: Tatlı şeyler.
2: Evet, evet.
1: Peki. Çocukların sorduğu sorular mı daha zor, bizim sorduğumuz sorular mı?
2: Ya onların sorduğu sorular açıkçası hele ki yeni nesil çocukların, yeni nesildeki çocukların sorduğu sorular biraz kafa karıştırıyor. Çünkü onlar o kadar çok uyarana maruz kalıyorlar ki bu insanı hani sordukları soruya cevap verirken açıkçası çok düşündürüyor. Böyle doğru cevap vermeliyim, onlara net bir şey söylemeliyim. Onun için biraz zor diyebilirim.
1: Evet. Hazırsak ben artık yarışmaya geçebilirim.
2: Tamam, hazırım.
1: Birazcık daha heyecanınızı
2: artırsın. Biraz daha iyiyim.
1: Biraz
2: evet.
1: daha iyisiniz. Evet, süper evet. efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan evet. bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak bu etapta.
2: Tamam.
1: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsak efendim ilk sorumuzu başlayalım.
2: Evet.
1: Gelsin ilk sorum.
2: Evet.
1: 5 parmağı var, el değil, çorap gibi giyilir, ayak değil.
2: Eldiven.
1: Doğru cevap. Hocam hakkı süremizi göndermiş olalım. Tabii biraz basit geldi. Çocuklara da genelde sorar mıydınız böyle?
2: Evet, mecelerde? Evet.
1: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Şarkılar aranız nasıldır?
2: Yani güncel şarkıları dinliyorum ama çok fazla sözlerini aklımda tuttuğumu söyleyemem. Sadece melodileriyle hatırlayabiliyorum.
1: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim efendim. Sorum geliyor. 1. Çok sıkıldım. 2. Yerim çok. Nokta nokta. Oh senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var. Süren başladı.
2: Bu bir şarkı mı?
1: Evet.
2: Tekrar alabilir miyim?
1: Çok sıkıldım.
2: 2. Yerim çok dar.
1: Oo.
2: Senden çok var. Beni mi buldun şimdi?
1: Çok işim var. Kocaman alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. Yerim çok dar olacaktı cevabımız. Doğru
2: evet.
1: cevap. Efendim ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık
2: ediyorum.
1: Bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanakta balın olsun, Yemen'den nokta nokta gelir.
2: Çanakta balın olsun, Yemen'den
1: nokta nokta gelir. Ne gelir?
2: Kahven gelir.
1: Değiştir süren geçiyor.
2: Yemen'den ne gelir?
1: Süremiz dolmak üzere.
2: Çanakta balın olsun, Yemen'den.
1: Süremiz doldu. Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir. Aslında cevap sorunun içindeydi.
2: Evet ama hiç
1: ama olsun.
2: Aklıma gelmedi.
1: Heyecandan diyelim.
2: Evet,
1: oluyor. Bu
2: evet.
1: kamera önüyle kamera arkası çok farklı.
2: Evet.
1: Olsun sağlık olsun diyelim. Ben yine iki sorunun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde
2: çok
1: harcamanız
2: ederim.
1: Dileğiyle.
2: Çok
1: bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Daha önce aslında bu tarz yarışmalara ekranda rastlıyordum. Hatta bir gün bana da denk gelir mi acaba diye hep içimden geçiriyordum.
1: Bugün.
2: O gün bugün oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim.
2: Teşekkür ederim.

Evet, gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

Doktor Muhammed Bilici. Gaziantep'in sokaklarında başlayan bir mücadele, çıraklıkla, hamallıkla, alın teriyle geçen yıllar ve tüm engellere rağmen gerçekleşen bir hayal. Bugün çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan Muhammed Bilici'nin mücadele dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Ben Doktor Muhammed Bilici. Gaziantep'te dünyaya geldim. 42 yaşındayım. 15 yıldır dahili uzmanlığı yapıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Eşim ev hanımı. Orta halli bir Türk ailesinin içinde dünyaya geldim. Ve 4 kardeştik biz. Ben bu 4 kardeşten tek erkek çocuktum. Ve ikinci çocuk olarak dünyaya geldim. Babam elektrik teknisyeni. Annem de ev hanımıydı. Gaziantep'te yaz tatillerinde genelde erkek çocuklar evde oturtulmaz ve bir yerlerde çalışmaya verilir. Benim de çocukluğum aslında öyle geçti. Ben üniversite sınavına kadar hep bir yerlerde çalıştım, hep bir işlerde çalıştım. Burada aslında amaçları hem birazcık hayatı öğrenmem, tabii küçük de olsa bir aileye katkı sağlamak amacıyla yaz tatillerinde bir yerlerde çalışıyordum hep. Aslında zor bir çocukluk geçirdim. Çok zayıftım, çok çelimsizdim ama boyumdan büyük işler yaptım çocukluk çağımda. Burada farklı farklı işlerde çalıştım. Hatta ilk çalıştığım işi unutmuyorum. O zaman bizim evin hemen altında bir tane kasap dükkanı vardı. Ve babam orayla konuşmuştu. Orada çok iyi bir usta vardı, kasap. Onun yanında çalışmaya girmiştim. Burada o zaman da işte eti senin kemiği benim denen şeyi biz orada yaşamıştık, yaşayarak öğrenmiştik. İşte orada kemiklerin üzerinden etleri böyle sıyırmayı falan ilk başta bize o tür görevler veriyorlardı. Ya da işte yer süpürme, temizleme böyle ufak tefek işler veriyorlardı. Benim için tabii şey ilk iş deneyimim orası olmuştu, kasaplık. Sonrasında televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım. Hamallık aslında benim için hayatımın dönüm noktası oldu ve ben o zaman aslında tıp fakültesini kazanmaya karar vermiştim. Boyumdan büyük kilolar kaldırıyordum. Ben o zaman 50-55 kilo falandım ama 100 kilo, 125 kilo, 150 kilo kaldırdığım zamanlar oluyordu. Ve o zaman çalıştığım dönemde aslında çalıştığımız insanlar benimle hep dalga geçiyorlardı. Yani işte sen mi tıp fakültesi kazanacaksın, işte bu tiple mi doktorluğu kazanacaksın diye. Kimse bana inanmıyordu. O zaman bir akran zorbalığı denen şeyle aslında yüz yüze gelmiştik. Ben tabii bunların hiçbirine kulak vermedim ve çalışmama devam ettim. Lise döneminde daha böyle çok çalışkan olmayan arkadaşlarım vardı ve biz genelde sınıfın hep arkasında otururduk. Ben sonra bu hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Ve tabii geri olduğum için de birazcık derslerde hep geri kalıyordum. Ve bazı şeyleri bir kere okuduğumda anlamıyordum. 2 kere, 3 kere, 5 kere okuyordum. Bunun aslında iyi bir şey olduğunu, yani aslında öğrenmenin temelinde bir bilginin en az 4 kere beyne uyarı gönderdiğinde onun kalıcı hale geldiğini, daha sonra tıp fakültesine geldiğimde öğrenmiştim. Ama bunu o zaman lise dönemlerinde yaşayarak deneyimledim. Bu şekilde o açığımı

0: kapattım. Tıp fakültesini tabii ilk sene kazanamadım. Derslerim iyi olsa da sınav çok ayrı bir şey. İkinci yılımda kazandım. Hatta ilk sene o zaman rahmetli nenem ve dedem dediler ki işte hani öğretmenliğe yetiyordu puanım. İstersen yaz git diye. Ama benim hayallerimde hep doktor olmak olduğu için bir yıl daha denemek istedim. Böyle bir riski göze aldım. Sonrasında ikinci yıl Allah da nasip etti. Tıp fakültesini kazandım. Ailem, annem, babam aslında bana her zaman güveniyorlardı. Yani benim kazanacağıma inanıyorlardı. Ben ikinci yıl tıp fakültesine hazırlanırken onlar benim doktorluğu kazanacağımdan eminlerdi. Ve kazandığımda da onların gözlerindeki o mutluluğu gördüm. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım. Tıp fakültesi aslında benim çocukluk hayalimdi. Yatağımın başucunda tıp fakültesi yazmıştım. Bu da aslında şöyle, biz çocukluk çağında aslında doktorlar hastanelerde hep ulaşılamaz bir yerdelerdi. Ve bizim üst katımızda bir tane kulak burun boğaz doktoru vardı, İsmail Hakkı amca. Onu görüyordum ve hastane ortamını görüyordum. Ben de çocukken doktor olmak istiyordum. Bu benim doktorluk hayalimdi. Hatta küçükken böyle kardeşlerimin bebekleri vardı. Onları böyle kesip ameliyat ediyordum. Açıyordum, dikiyordum geri tekrar iple falan. Bana çok kızıyorlardı hatta. Aslında benim o zaman arkadaşlarım çoğu bana inanmıyorlardı. Yani sen doktor olamazsın, işte çalışamazsın, tıp fakültesine gidemezsin diye dalga geçiyorlardı. Sonra tabii onların bir kısmıyla meslek hayatına geçtiğimizde hastane ortamında karşılaştık. İşte muayene olmaya gelenler vardı. İşte lise çağındaki arkadaşlardan, hamallık yaptığımız dönemdeki arkadaşlardan. Onlarla da tabii karşılaştık. Tabii bir mahcubiyet vardı yüzlerinde. Ama biz yine profesyonellik gereğince işimizi yapmaya devam ettik. Onların sağlığına dokunduk. Ciğerlerin gayet iyi açılmış. Bugün de tedavini aynı şekilde vereceğiz. Yarın tahlillerine bakarız. Eğer bir aksilik olmazsa yarın seni göndeririz inşallah.
1: Tamamdır.
0: Geçmiş olsun. İyi günler. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et. Hayallerinin peşinden gitmeye devam et. Pes etme. İnsanların sana ne söylediklerine kulak verme ve çalışmaya devam et derdim. Annem babam hep hastaneye gittiğinde işte biz doktor annesiyiz, doktor babasıyız diye böyle gururla muayene olurlar. Bu onlar için de iyi bir şey. Ben tabii kendi anne babamı da çok muayene ettim. Çok arkadaşlarıma da muayene ettirdim. Onlar da ben olmasam bile memlekette muayeneye gittiklerinde, oğlumuz doktor dediklerinde göğüslerini kabartarak muayene oluyorlar. Bazen içeri giren hasta çok zengin olabiliyor, çok fakir olabiliyor. Sosyoekonomik durumu iyi olabilir, kötü olabilir. Ben bu tür durumlarda genelde hastaya nötr bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani o hasta bir şey anlamamışsa bile iki kere, üç kere sorsa yine tekrar edip o hastalığını açıklamaya ya da hastayla ilgili bir şey soruyorsa onu açıklamaya çalışırım. Birisi çok durumu iyi diye ona çok iyi davranmam ya da birinin durumu çok kötü diye ona böyle çok kötü davranmam. Nötr bir şekilde yaklaşırım. 7 yıl boyunca zaten mecbur hizmette çalışırken devamlı benim polikliniğimin önü her zaman diğer polikliniklere göre daha kalabalık olurdu. O zamanki hastalar da beni çok seviyorlardı.

0: Merhaba İlhan Bey.
1: Merhaba hocam.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
0: Nasılsın?
1: Daha iyiyim hocam.
0: İyi bakalım. Bir şöyle muayene edelim istersen seni.
1: Tabii ki.
0: Ateşin oldu mu?
1: Dün gece biraz vardı hocam.
0: Şöyle bir sırtını dinleyelim. Nefes al ver. Hatta ilginç bir şey anlatayım. İstifa etmeyi düşündüğüm anlar oldu. Uzmanlık okurken, dahiliye uzmanlığını okurken. O dönemde bazı hastalarımın teşekkür yazıları, teşekkür mektupları bana ulaştı. Ve bunlar beni hep motive etti ve doğru yolda olduğumu gösterdi. Bunlar benim hayatımda bazı köşe taşlarından bazıları. İyi, gayet iyi. Ciğerlerin de açılmış. Bugün de tedavine aynı şekilde devam edeceğiz. Yarın tahlillerine bakarız. Bir aksilik olmazsa yarın seni göndeririz inşallah.
1: İnşallah hocam. Teşekkür
0: ederim. Geçmiş olsun.
1: Çok sağ olun.
0: Görüşürüz. Görüşmek.

Odamda asılı olan bu başarı belgelerine baktığımda geriye dönük bir başarı hikayesini aslında görüyorsunuz. Burada benim zamanında çalıştığım yerler, aldığım ödüller, işte katıldığım toplantılar, bunların hepsinin belgeleri görünüyor. Bunlar aslında buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmında aslında birazcık çile, gözyaşı ve emek, çalışma var. Öksür, tekrar, nefes. Hasta bir sıkıntıyla geliyor, canı acıyor, bir çözüm bulmak istiyor. Ve biz onu bazen hasta geldiğinde ben sadece klavyeyi, mouse'u bırakıp sadece hastayı dinliyorum. Hasta ne anlatırsa buna uygun bir şekilde yaklaşıyorum. Bazen çünkü hasta ilaç istemiyor. Sadece konuşulmak, onun derdini dinlenmesi ve ona değer verildiğini hissetmek istiyor. Bunlar maalesef tıp fakültesinde öğretilmeyen şeyler. Bunlar birazcık daha sosyal yönlerinizin, iletişim becerilerinin iyi olmasıyla ilgili bir durum. Ve bu beceriyi de ben aslında çocukluk çağında bu yaşadığım iş deneyimlerine bağlıyorum birazcık. Çünkü devamlı sosyal hayatın içindeydim. İnsanlarla birlikte oturup kalkıyorduk. Ve o insan psikolojisini o küçüklük çağında çalışarak insanlardan görmüştüm aslında. Umudunu kaybetmiş gençlere söylemek istediğim mesaj da şu. Benim kendi hayatımda uyguladığım en büyük iki tane ana örnek var aslında. Birincisi, asla insanların ne söylediklerine kulak vermeyin. Bir şeyde kararlıysanız çalışmaya devam edin. Ve öğrenmenin fizyolojisini aslında çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir şeyi anlamadıysanız iki kere, üç kere, beş kere, on kere okuduğunuzda beyniniz bu bilgiyi kalıcı hale getirebiliyor. Yani benim kendi örneğimden yola çıkacak olursak ben çok parlak bir öğrenci değildim. Ama çalışarak o potansiyelimi açığa çıkarttım. Birincisi bu. İkincisi de benim genelde hayatta uyguladığım bir felsefe var. Bir şeyi bir insan yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Sonuçta bu insan bunu annesinin karnında öğrenmedi. Bunu bir şekilde uğraşarak, deneyerek öğrendi. Ben de bu şeyi yapabilirim diye. Bu his bana ta çocukluktan gelmişti aslında. İşte o çocuk bebeklerin içini açıp böyle ameliyat ederken, işte o cihazları söküp takarken sonuçta birilerinin eline bakıyordum. O insan yapabiliyorsa ben niye yapamayayım? Bu öğrenmenin temelinde aslında iki tane önemli şey var. Birincisi bol tekrar. İkincisi de o işte bunun yapabileceğinizi düşünmeniz. Çünkü hiç kimse bu bilgileri, bu becerileri annesinin karnında öğrenmiyor.

Mesleki hayatımda en unutamadığım anlardan bazılarını aslında mecbur hizmet döneminde Şanlıurfa'da yaşadım. Akçakale Devlet Hastanesi'nde çalışırken tam bizim hastane sınıra komşu bir yerdeydi. Ve Barış Pınar Harekatı yapıldığında bizim hastanemiz savaş hastanesine döndü. Ve bize normal hasta kabul etmiyorduk, devamlı yaralı askerlere bakıyorduk. Bu dönemde askerlerimizi sınır hattından ambulanslar getiriyordu. Ve tüm doktorlar branş gözetmeksizin, biz cerrahi bir branş değiliz ama triyajda görev alıyorduk. Yani hastanın primer hangi bölüme yatacak, ne yapılacak, ilk pansumanı ve öncelik sıralaması. Çünkü bazı hastaların hemen öncelikli ameliyata girmesi gerekiyor. Bazı hastaların birazcık daha bekleyerek sırayla alınması gerekiyor. Bazı hastaları da sevk etmemiz gerekiyor. Bu triyaj kısmında çok çalıştık. Ve bir tane hiç unutamadığım bir şey vardı. Bizim hastaneye dış hastanelerden çok görevlendirmeyle doktorlar gelmişti. Yani cerrahlar, Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen. Bu cerrahlar o kadar çok tecrübelilerdi ki yani hastaya gelir gelmez müdahale ediyorlardı. Ve bir tane hiç unutamadığım bir anı var. Asansöre bindik. Askerimizin, Allah rahmet eylesin, şehit oldu sonra. Kalbi durmuştu ve sonrasında kalp damar cerrahı arkadaş göğüs kafesini yardı ve direkt eliyle kalp masajı yapmıştı. Çünkü o kadar içeriden kanaması fazlaydı ki dıştan hiçbir şekilde kalp basıncını oluşturamıyordu. Bu benim hiç unutamadığım anlardan bir tanesi.

Bu mesleği iyi ki yapıyorum dediğim anlardan biri de çoğu hastamızdan aslında duyduğum ortak şeyler. Hocam, biz bundan önce bir sürü profesör, doçent ya da önünde farklı unvanlar olan doktorlara gittik. Kimse bizi dinlemedi.

kimse bizimle bağ kurmadı. Kimse sosyal olarak bize bir işte derdimizi anlamadı. İlk defa siz bizi dinliyorsunuz, siz bizi muayene ediyorsunuz. Bu aslında benim her gün bazen karşılaştığım cümlelerden bazıları. Ve iyi ki de doktor olmuşum diyorum, iyi ki de hastaların hayatına dokunuyorum diye düşünüyorum. Başarı benim için aslında burada insanların hayatına dokunmak diyebilirim. Çünkü bir insanın hayatına dokunduğunuzda aslında o ailenin tamamına dokunmuş oluyorsunuz. Geçenlerde bir hastamız gelmişti, kansızlığı vardı, işte hastaya müdahale ettik. Yıllarca kansızlık nedeniyle sağda solda dolaşmış ama düzgün bir tedavi almadığı için evde devamlı böyle halsiz, bitkin, dolaşan bir hasta düşünün. Bu hastanın hayatına dokunduğumuzda tamamen ailenin huzurunu aslında sağlamış olduk. Eşi de çok mutlu oldu, çocukları da kendine daha iyi enerji olduğu için zaman ayırmaya başladı. Ve aslında bir kişiyi iyileştirdiğinizde tüm aileyi iyileştirmiş oluyorsunuz. Ama ben kendimi genelde övgülerde de, yergilerde de, yani birisi bana hakaret ettiğinde ya da kötü konuştuğunda ya da beni çok övdüğünde, çok teşekkür ettiğinde genelde bunda da nötr bakmaya çalışırım. Çünkü şöyle, ben kendimin ne değer olduğunu biliyorum. Yani altın çamurda da altındır, vitrinde de altındır. İnsan kendi değerini bilirse karşıdakilerin görüşleri, düşünceleri aslında size çok bağlayıcı bir şey yoktur. Bundan dolayı hasta beni çok çok abartılı övse bile ben kendimin nerede olduğunu bildiğim için orada o övgüleri aslında birazcık daha nötr şekilde dinliyorum. Çok böyle kendimi hani böbürlenmiyorum ya da çok böyle göğsümü kabartmamaya çalışıyorum. Aynı şekilde birisi çok kötü bir şey söylediğinde de yine bunu da çok üstüme yapıştırmamaya çalışıyorum ve daha nötr bir şekilde olaya yaklaşmaya çalışıyorum. Çocuklarıma da şu anda sorduğumda ne olmak istiyorsunuz dediğimde doktor olmak istediklerini söylüyorlar. Hatta ne doktor olmak istiyorsunuz diyorum ve dahiliye uzman olmak istiyorlar. Beni rol model aldıkları için ve bu da beni gururlandırıyor açıkçası. Hatta oğlum bir tık daha bana çekmiş gibi, el becerileri falan çok iyi. O da benim gibi aynı şekilde oyuncakları açıyor, kesiyor, biçiyor. Ve evde böyle steteskop, işte enjektör, yani böyle doktorluğa ait şeylerle oynamayı seviyorlar ikisi de.

Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı, sonrasında hayallerinin peşinden giden ve şu anda da insanların hayatına dokunan ve onlara yardımcı olmaya çalışan Doktor Muhammed Bilge olarak devam ediyor.

0: Metrekare'de bu bölüm Etiler'de iç mimar Merve Bence'nin tasarımını gerçekleştirdiği 250 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Sakin ve sıcak kavramlarından yola çıkılarak modern art deko tarzının hakim olduğu bu dairenin detaylarını Merve Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Merve Benice ben. Bugün Etiler Akatlar'da çok güzel bir sitedeyiz. Havuzu olan ve çok güzel bir bahçeye bakan bir apartman dairesi burası. 4 oda bir salon ve oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. İsterseniz evi gezmeye başlayabiliriz. Şu anda evin salonundayız. Ev sahibimiz sevgili Müge ile beraberiz. Müge ile tanışmamız şu şekilde oldu. Çok yakın bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştık. Daha önce onun evini de yapmıştık. Ve böyle tanıştığımız andan itibaren enerjimiz çok tuttu. O yüzden bu enerjinin evin dekorasyonu

0: da yansıdığını düşünüyorum. Pandemi döneminde hani daha önce bulundukları evden sıkılan sevgili Müge ve ailesi daha farklı bir ev arayışına girdiler. Bu süreçte tanışmış olduk biz de. Tabii ki evi tuttuktan sonra tanıştık. Evde işte bir kız çocuk, bir erkek çocuk, aynı zamanda bankacı olan eşi var Müge'nin. Bir de çok tatlı kedileri Lokum var bu evde. Umarım onu da görüntüleyebiliriz. Birazcık utangaç bir kedi çünkü. Ev tabii konumu dolayısıyla hani çok çok keyifli. Aynı zamanda baktığı cephe de çok güzel. Onu görüntülerde de göreceksinizdir. Bahçeye bakıyor, havuza bakıyor, yeşilliğe bakıyor. Önü çok açık. Ev oldukça geniş doğramalara sahip. Bu sebeple çok güzel bir aydınlık mekan oluşmasına sebep oluyor diyebiliriz. Bir de bu evin tercih sebeplerini Müge'ye soralım isterseniz.
1: Biz pandemide evde kaldığımız süre boyunca evin eksiklerini daha fazla hisseder olduk. Önceki evimiz Arnavutköy'deydi. Semt olarak çok güzel bir semt fakat yaşaması daha zor, konfor alanları daha zordu bizim için. Ve daha nefes alabileceğimiz, daha aydınlık bir ev ihtiyacımız oldu. Ve çocuklar 15 yaşındalar, ikizler ve onların daha büyük alanlara ihtiyaçları olduğunu da fark ettik. Böylelikle bu evi bulduk ve ilk görür görmez enerjisini de çok sevdiğim için hemen tutmak istedik. Ve bir arkadaşım vasıtasıyla Merve'yi tanımıştım. Onunla çalışmaya başladık ve onunla enerjilerimiz de çok tuttuğu için, çok iyi anlaştığımız için bu enerjinin de eve olumlu şekilde yansıdığını hissediyorum ve çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Önce biz salonla başladık.
0: İstersen bundan sonrasını ben devralayayım. Salon evin en önemli mekanı, siz de tahmin edersiniz. Oldukça geniş bir metrekareye sahip. Biz de bunu en güzel nasıl kullanırız diye düşündük, planladık. Birkaç yerleşim planı yaptık ama en doğru olan yerleşim planı şu an görmüş olduğunuz gibiydi. Çünkü çok güzel bir bahçesi olduğu için yerleşim planını aslında bu şekilde bahçeye doğru konumlandırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.

0: büyük ve rahat oturumlu bir kanepe seçmek istedik burası için. Tabii ki hani bu güzel manzaraya yönelik bir yerleşim planı yaptık. Aynı zamanda televizyonu da izlerken çok rahat olmalıydı kullanan kişiler. Bu bizim için çok önemliydi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında hemen kanepenin arkasına da güzel mermer bir masa yerleştirdik. Sandalyeleri böyle çok rahat, konforlu seçmeye dikkat ettik. Gene ev sahibi, yani Müge'nin bizden istemiş olduğu şeylerden biri de, onun için önemli olan objelerden biri de şömineydi. Oraya etanollü bir şömine yerleştirdik masanın hemen arkasında. Oldukça dekoratif ve şık oldu. Mermer kaplı bir şömine bu. Mekana da oldukça hani karakteristik bir özellik kattığını düşünüyorum. Bu salonda kullanmak istediğimiz şey bolca yeşildi. Çünkü hani doğayı evin içine almak, bu pandemi sürecinde hani daralan, sıkılan aile bireylerini biraz daha doğayla iç içe yaşatmak adına yapmış olduğumuz bir çalışmaydı bu diyebiliriz. Bu evde çok fazla yapısal müdahalelerde bulunmadık. Yapmış olduğumuz şey elektrik tesisatıyla ilgili, hani gerekli yerlere tesisatların çekilmesi oldu. Zaten zeminimizde ceviz parkeler vardı ve bunu da salon tasarımında belli objelerde kullanmak istedik. Aydınlatma seçimi çok önemliydi çünkü mevcutta bir asma tavanımız yok. Bu yüzden de aydınlatmaları dimlenebilir, aynı zamanda güzel, loş bir aydınlık verecek aydınlatmalar olarak seçtik. Mermer gene evin genelinin dekorasyon malzemesi olduğu için aydınlatmalarda da mermere yer vermek istedik. Seçmiş olduğumuz tablo, sevgili Yonca Karakaş'ın tablosu, bizim evin renklerini seçerken bize oldukça yol gösterici oldu. Bu tabloyu gördüğümüz anda evet bu dedik, yani gerçekten hani bu eve yakışan tablo bu diye düşündük. Ve halı seçimimizde, gene kanepe seçimimizde bize oldukça yol gösterdi. Evin genel renklerine baktığınızda kuş tüyü rengi var. Bu sevgili Müge'nin aslında çok istediği bir renkti. Ve bu renk üzerinden gittik diyebiliriz. Genel tonlarımızı hep bu şekilde oluşturduk. Yani renk kartelamızı kuş tüyü rengi üzerinden ilerleyerek seçtik. Görmüş olduğunuz gibi yemek masasının arkasında çok güzel metal detayları olan apliklerimiz var. Duvarları çıtalarla hareketlendirdik. Gerçekten de hani hem şık hem de modern bir görüntü elde etmiş olduk. Bizim tasarım sürecinde yola çıkışımız böyle sıcak, doğal renkler, doğal malzemeleri kullanmak ve bunu böyle şık detaylarla kombinlemekti. Mermer, doğal ceviz kaplama veya masif ceviz ve aynı zamanda camla, şık metal pirinç detaylarla süsledik diyebiliriz. Güzel, konforlu, şık bir salon oluşturduk. Evin en önemli parçalarından biri halı bence. Bunu seçerken oldukça titiz davrandık. Böyle daha böyle soft renkler seçmek istedik. Hani hem şık hem de böyle nasıl diyeyim, böyle silik desenler ama aynı zamanda yani çok ön plana çıkmayan ama aslında kendini çok da gösteren bir halı seçtik diyebilirim. İçindeki materyalinden dolayı, ipek ve yün karışımı olduğu için. Onun dışında gene sehpalar bizim için çok önemliydi. Çünkü yani salonda oturduğumuzda sürekli kullandığımız objelerdir sehpalar. Üzerinde çay, kahve, işte yemek, dekorasyon öğeleri her şey vardır ve bunun seçimi çok önemliydi. Burada da masif, yani aslında kütük mermer kullandık. Aynı zamanda masif cevizle kombinlenmiş ürünler seçtik. Gene cam ve mermer kombinini de göreceksiniz burada. Objeleri seçerken, dekorasyon objelerini seçerken de bu bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz, mood boardlarımızda oluşturduğumuz renk paletine uymaya çalıştık. Ve tüm seçimlerimizde aslında bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Sevgili Müge de çok titiz ve bu konuda gerçekten hem işi gereği bu tip detaylarla çok ilgilenen biri olduğu için bize çok güzel briefler verdi ve biz de bilgilendirdi bizi demek daha doğru aslında. Bu sebeple aslında ilk oluşturmuş olduğumuz mood boardlardaki tasarımımızı dekorasyona yansıttık. Bunu her detayda görebiliyorsunuz. İşte TV ünitesi, kitaplıklar, tüm aksesuarlarda bunu rastlamak mümkün aslında.
1: Benim eşim plak çok seviyor ve onun için plakların doğru konumlanması çok önemliydi. Işığından, işte plakların duruşu vesaire, bütün detayları Merve ve ekibine aktardık. O da bizim çok içimize sinen bir ünite yaptı. Ben çok fazla kapaklı büyük üniteler ya da tek parça bir ünite istememiştim. O yüzden daha parçalı, ufak ve daha hafif mobilyalar seçtik. Plakları konumlandırdığımız yer, yanındaki sallanan berjer, hepsi bir bütün oldu ve çok içime sindi.
0: Burası böyle biraz müzikle iç içe bir ev diyebiliriz. Şu hemen girişe bir piyano yerleştirdik. Salonda çok fazla doğramaları, pencereleri kapatmak istemediğimiz için burada katlamalı perde tercih ettik. Çünkü manzarayı kapamak istemedik diyebilirim. O yüzden doğal keten dokulu böyle açık renklerde perdeler

tercih ettik. Aynı zamanda aydınlatmalar da görmüş olduğunuz gibi çok şıklar. Masanın üstüne biraz daha böyle şık ve kendini gösteren, hani şömineyle daha böyle uyum içinde olan, şıkır şıkır bir

0: çok güzel şık detaylara sahip olan bir avize tercih ettik. Bildiğiniz gibi balkonlar bu pandemi sürecinde iyice önem kazandı. Bu evin de bir balkonu var. Çok büyük olmasa da çok konforlu diyebiliriz. Karşılıklı iki tane kanepe yerleştirdik. Ortaya da böyle güzel bir sehpa bulduk. Ve böyle çok güzel, keyifli vakit geçirilebilecek bir mekan oluşturduk balkonda da. Aynı zamanda zeminini de ahşapla kapladık. Bu da gene sıcak bir mekan oluşturmamıza yardımcı oldu. Evin girişinde bir vestiyer alanı yoktu. Salon kapısını gizleyecek bir vestiyer alanı oluşturduk. Vestiyer dolabı yaptık buraya, özel üretim. Aynı zamanda gene evin genel tarzındaki o formu, o geometrik formları, malzemeleri gene girişe, hole de taşıdık. Yine girişte el dokuma, çok güzel böyle soft renklere sahip bir halımız var. Onu da çok böyle özenerek seçtik diyebilirim. Ayna, mermer, metal, o pirinç, sarı tonlarını, salondaki aslında tüm detayları girişte de taşıdık.
1: Girişle ilgili ben bir şey daha eklemek istiyorum. Merve burada önemli bir detay yakaladı. Aynanın açısını çok güzel konumlandırdı ve bizim salondan bütün yeşillik ve ışık girişte de aynı şekilde etkisini hissettiriyor. Bu bizim için güzel bir detay oldu.
0: Evin stilini modern art deko olarak tanımlayabiliriz. Sahip olduğu işte zengin geometrik formlar, soft renkler, çok keskin olmayan hatlara sahip mobilyalar evin karakterini oluşturan özelliklerden.

Evet, şu anda evin kalbi mutfaktayız. Burası oldukça kullanışlı bir mutfak. İki tarafında böyle gayet kullanışlı tezgahımız var. Mutfakta gene bizim için en önemli olan şey bu mekanda böyle rahat bir oturma alanı ve masa yerleştirebilmekti. Oturma alanımız oldukça konforlu. Böyle ikili bir kanepemiz var. Masanın formu da gene aynı şekilde evin genel tarzını yansıtıyor. Yani o geometrik formlara göndermede bulunuyor. Aynı zamanda bu kanepenin hemen karşısına bir tane televizyon yerleştirdik. Onun altına gene raflarımız var. Yani burası böyle çok keyifli, hani çok büyük olmayan keyifli bir yemek alanı oldu. Çocuklar okuldan geldiğinde geliyorlar. Burada böyle rahatça hem televizyonlarını izliyorlar hem de yemeklerini yiyorlar. Cappuccino ve işte venge tonları hakim bu mutfakta. Bunu oturma alanında daha açık tonlarda kanepeye yaparak hani daha böyle ferah bir mekan oluşturmak istedik. Terazo masamızda da mekana renk vermek için hafif turuncu tonları var. Mutfakta jute halı kullandık. Bu da mutfağı tamamlayıcı bir öğe olarak karşımıza çıkıyor.

0: Tüysüz Mahmud'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
1: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
2: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
3: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
4: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
1: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
2: Çok güzelsin.
3: Ne kadar?
2: 500 liracık.
5: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
6: Marmaris'e götüreceksin.
2: Nereden alacağım?
6: Sabah 9'da buradan.
2: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
3: Ne yaptın? Açık konuş.
2: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
3: Orasını sorma.
2: Nasıl fark ettin peki?
3: O da benim işim oğlum.
7: Ateş Böceği birazdan TV4'te.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Sadece durulan.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
11: Vin, vin, vin. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
14: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
13: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Evet, şimdi yatak odasındayız. Yatak odasının tarzını Art Deco ile Nordic stilin harmanlanmış hali diye tanımlayabiliriz aslında. Burada biraz daha böyle Nordic stilin malzemelerini ve dokularını görüyoruz ama Art Deco'dan da gene formlara rastlamak mümkün. Ne yaptık biz bu yatak odasında? Öncelikle hani dolap alanına ihtiyacımız vardı ve bu dolapta ayna kullanarak birazcık derinlik katmak istedik. Yatağı bu şekilde konumlandırmamızın sebebi dışarıya daha yeşile bakmasıydı. Öbür türlü böyle evlere bakıyordu, hani konutlara bakıyordu. Bunu istemedik açıkçası. Yatağın arkasında bir perde, bir duvarımız var. Daha doğrusu bayağı da bir çıkıntı, böyle bir perde, geniş bir perde o. Biz de o perde duvarı böyle gizlemek istedik ve gizlerken de bunu dolapla birleştirdik. Aynı zamanda böyle hani girdiğimizde bir dolap görüntüsü olmasın diye bu hemen yatağın arkasına bir kitaplık ünitesi yaptık. Burada gene görmüş olduğunuz gibi hasır detaylar görülebiliyor. İşte meşe kaplama kullandık. Bütün mobilyalarımızda kumaş kaplamalarımız var. Yatak başında ve gene makyaj masasında görmüş olduğunuz gibi. Halısını böyle çok desenli olmayan, biraz daha böyle silik eskitme desenlere sahip halı seçtik halısını seçerken. Pirinç detaylar görmek yine burada mümkün kulplarda. Ve geometrik formlarımızı görüyoruz.

Aydınlatmalarda cam ve pirinç ürünlerini oldu. Dinlenebilir ürünler seçtik, tercih ettik. Aynı zamanda salondaki çıtalamalarımız, duvar çıtalamalarımız bu mekanda da gene devam ediyor. Biliyorsunuz pandeminin bize en büyük armağanı artık çalışma masaları ve çalışma alanları. Hani küçücük de olsa mutlaka bir yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Gene bu yatak odasında da bir tane çalışma masası alanı oluşturduk. Çünkü evin aile bireylerinin hani böyle bir mekana ihtiyacı oluyor. Evet, çocuk odalarında var çalışma masaları ama hani gene de ebeveynlerin de böyle kendilerine ait ufak da olsa bir çalışma masasına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple yatak odasında çalışma alanı oluşturduk. Standart komodinler kullanmak yerine, kesonlar kullanmak yerine burada böyle sehpa tarzı şeyler tercih ettik. İki tarafa da farklı ürünler kullandık. Aynı zamanda perdelerde de biraz daha böyle keten dokularına gittik. Daha böyle doğal renklere gittik. Yani Nordic stilin aslında malzeme özelliklerini kullandık diyebiliriz. Normalde biz aslında benchleri genelde yatağın ayak ucuna konumlandırırız ama buraya karşısına dolap koyduğumuz için hani geçiş alanımızı daraltmasın diye bu bench'i duvar dibine yerleştirdik. Burada da gene aynı özelliklere sahip hasır ve meşenin kullanılmış olduğu bir ürün görüyoruz. Bu evde iki tane genç yaşıyor. Onların odalarında onların istekleri doğrultusunda tasarladık. Genç kız odasında biraz daha böyle soft renkler, gene o farklı geometrik dokulara rastlayabiliyoruz. Daha açık tonlar diyebiliriz. Tüylü kumaşlar, peluşlar vesaire. Hani bu tip böyle yastıklara rastlamak mümkün.

hobisi olan tabloları da görüyoruz burada. Cam detaylar var, plexi detaylar var. Aydınlatmasında gene böyle tüylü bir ürün seçtik, tercih ettik. Komodinleri gene farklı, yani standart bir komodin yerine, standart bir keson koymak yerine gene evin tarzına ve renklerine uygun kesonlar kullandık.

Erkek çocuk odasına geçtiğimizde ise lambiri duvar kaplamalarını görüyoruz. Farklı renk kullanımlarına gittik. Orada biraz daha tabii ki hani maskülen renkleri görmek mümkün. Gri ve koyu mavinin kombinini görüyoruz burada da. Halılarında da gene Nordic stil tarzında böyle daha tüylü ve geometrik formları olan halılar kullandık. Perdelerinde gene hep katlamalı perde kullandık bu iki genç odasında da. Çok fazla nasıl diyeyim hem yer kaplamasın hem de tarzına uyum göstersin diye bu ürünleri tercih ettik. Her iki genç odasında da böyle kitap okuma köşesi yaptık. Erkek odasında daha çok böyle hani maskülen renklere sahip antrasit tonlarda deri bir kanepemiz var. Kız odasına geçtiğimizde ise daha tüylü, açık renkler görüyoruz. Aynı zamanda kız genç odasına baktığımızda o kitaplıktaki hani formlar art deco tarzına gönderme yapıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda aksesuarlar hepsi özel olarak seçilmiş durumda. Yerde bir işte post görüyoruz. O da gene odanın tarzını yansıtan detaylardan. Çalışma masası ve rafları meşe ve beyazı kombinleyerek o sıcaklığı yani ahşabı da kattık hani beyaz tonlara hakim olan odaya birazcık da sıcaklık katmak istedik böyle meşe tonlarında raflar kullanarak. Onun dışında gene okuma koltuğunun köşesinde masif meşe bir sehpa görüyoruz. Bu da böyle hani çayını, kahvesini, kitabını koyabileceği bir alan oluşturuyor diyebiliriz.

Etiler'de tasarımını yapmış olduğumuz 250 metrekarelik ev turumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.

0: Vatandaş, yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifosu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası, silpak, leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın.
1: Başlarım böyle mucizenin içine be.
0: Dur be kardeşim.
1: Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Kızılay'a çalışıyoruz, iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle vakkalar. Türk polisi gagalar. Ne diyorduk? Bu ilaç... Evet, bu ilaç... Ulan vay salatalık! Dağ başı mı lan burası? Ver lan şunu! Ver! Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştım. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evlat.
0: Ne demek be abi?
2: Al evlat şunu.
0: Yok.
2: Sana benden bir hediye.
0: Yok estağfurullah.
2: Al hadi. Oğlum al.
0: Biz para canı için yapmadık.
2: Gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
0: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl? İşler?
0: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
0: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
0: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
0: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
0: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar, zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş, acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
0: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.
0: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
3: Ulan uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
0: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
3: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini, çok kolay.
5: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
0: Neden?

0: Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
1: Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
0: Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
1: Var. Biri var ama...
0: Çok mu acemi?
1: Yok. Çok yamandır. Ama... Sen kaç para verebileceksin?
0: Helalinden bir 1000 kağıdım var.
1: Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
0: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
1: 1000 kağıda biraz zor. Ama... Madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız. Gel bakalım.
2: Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
0: Estağfurullah, dur, yapma, yapma Allah aşkına, yapma, dur. Gıdıklanıyorum, yapma ya! Ha, yapmasana be! Dur, yapma diyorum.
2: Nasıl buldun?
0: Yok ya, dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk mu be?
3: Çocuk senin anandır.
1: Evet, ağzını bozma kız! Oğlum! Eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa, ellerini aç, Allah'ına dua et.
0: Yok be abi, çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
1: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
3: Evel Allah!
0: Ne yapmış, ne yapmış?
1: Ya! Bu bir şey değil, uyanık birini de çarpar evel Allah!
0: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
1: Neyse, ne kadar vereceksin?
0: Bak abicim şimdi, dinle beni. Biliyorsun, piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
1: Yo, bak, malımızı baklayacaksan başka kapıyı arkadaş.
0: Abicim, 2000 olsun.
1: 2500, tamam mı?
0: Kabul.
1: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
3: Evet Allah. Al.
0: Al bakalım, senin dediğin olsun.
1: Bereket versin. Hayrını gör!
0: Sen de git eşyanı topla, hadi!
4: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım, bunu ihmal etme!
5: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz!
3: Yalnız değilim ki baba, Mahmut amca var! Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa!
5: Çıkamıyorum kızım! 14 ay yedim!
3: 14 ay da geçer, ne yapalım?
5: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
3: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
5: Sus terbiyesiz! O senin deden.
3: Ya, dedenmiş. Neredeymiş şimdiye kadar? Gitmem işte, gitme!
5: Bak, sana zahmet delikanlı, İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver.
3: Hayır baba!
0: Bana bak, ayağını dayama oraya! Doğru dürüst otursana be! Elma kırıntılarını dökme!
3: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
0: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
3: Ah, haklısın! Külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğüne aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış!
0: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader!
3: Sanma da kıymetli malı.

0: varmış be.
1: Vatandaş! Bütün dünya dilleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
2: Elhamdülillah.
1: Evet vatandaş! Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Ha, Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş, tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş! Tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş! Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pipi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş! 15 lira! Evet, vatandaş! Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş! Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım. Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini.
0: Anladık. 2500 kağıt, 2500 kağıt. Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
1: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil.
0: Ama ben at değilim.
1: Allah cezanı versin. Mahvettin arabamı. Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
0: Yok ya! Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
1: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı.
3: Ne oluyor?
1: Dolandırdın beni. Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi.
3: Ne oluyor ya?
1: Çalışmıyor ya, kurusu.
0: Ulan senin biraderindir, anana sordu bak!
3: Dur, dur!
1: Anamı karıştırma, fena döverim seni.
3: Anlaşıldı. Racon keseceğiz arkadaş. Tamam mı? Bunun da fıkrı böyle. Hepimizin fıkrı bu değil mi? Racon'a göre kız haklıdır. Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın.
4: Doğru söylüyor.
1: O ne demek oluyor?
3: Kızın hakkını ver. Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz. Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım.
1: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
0: Ya, Mahmut abiye komisyon verdim. Benim şartlarımı konuşmadık ki.
1: Neymiş senin şartların canım?
0: Karın yarısını isterim.
1: Ha?
5: İster, ister.
0: Günde 8 saat mesai.
5: Tamam.
0: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışmam.
5: Çalışmaz.
0: Otel ve yemek masrafları işverene aittir.
5: Tabii.
1: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi.
0: Yok. Ha, unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim.
1: Memnuniyetle.
0: Tamam mı? Tamam mı canım?
1: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
0: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya.
1: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam. Kaç yaşında öldü nine?
0: Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı.
1: 93 yaşında evlendi ha?
0: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki.
1: İyi. Bırak artık şu elmaları ya.
0: Acıktım. Şuralarda bir yemek yiyelim.
1: Önce iş. Çalış da yemeği hak et.

0: ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp! Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası! Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir!
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor!
2: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden! Ne? Ne salak şeysin sen be! Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun! Yuh sana de...
3: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder be! Vay hamşo vay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım! Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
4: 50 kağıdın yarısı! O aksi inek var ya... ...ham işine mamayı pi pi kaydı!
3: Ha?
4: Al paranı!
3: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydi?
4: Tok gözlü ol biraz! Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder! Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş! Hey, ne oldu bizim köfteler?
5: Geliyor hanımefendi!
3: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın üçüncü ızgara! Ağır ol biraz!
4: Et insana iyidir!
3: İyidir ama parasını kendin ödersen!
4: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait! Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık! Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Ah, pardon, patron!
3: Hasılat 6 kere 50'den 300! 150 sana, 150 bana! Ne o?
4: 150 daha isterim!
3: Hepsini yani!
4: Yarısını!
3: Yarısı 150 eder! Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi!
4: 300 eder! Hasılat 600 çünkü!
3: Yalan mı söyleyeceğim be?
4: Kazık atmak istiyorsun, yutmam ben!
3: Yutmazsan gargara yap! Aldın 150'ni, kapat çeneni!
4: Paramı isterim ben! Paramı ver! Utanma yok mu sende, ver paramı!
3: Sus kız!
4: İmdat! Hem paramı alıyor, hem de
3: kime
4: vuruyor!
3: Kime vurdun ya?
4: Çek elini, bana tecavüz edemezsin! Paramı ver, öldürürüm kış... yoksa kendimi! Paramı ver! Paramı
3: kurbanın isterim. Olayım, sus! Yeter!
4: Paramı.
3: Al paranı! Yanlışlık olmuş kardeşim! Al güzel çocuğum benim! Al işte paranı!
4: Nerede olan bizim ızgara?
5: Getireyim efendim, buyurun, buyurun, bir şey yok, buyurun efendim.
4: Oteli beğenmedim, yemekleri iyi değil.
5: Buyurun.
4: Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
3: Yatma öyle orada! Kalk kız şuradan!
4: Ne vuruyorsun be?
3: Kalksana ulan oradan!
4: Aa, şuna bak!
3: Hay Allah kahretsin seni, başımın belası!

0: çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi?
1: Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? İç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Paşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Ne arıyorsun kız burada?
1: Turne diye zayol. Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu?
0: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
1: Tabii tabii. Bu gece beraberiz canamaz.
0: Tabii canım.
2: Kimdi o geceki karı? Maşallah ya tulumu gibi.
0: Aa, beğenmedin mi yengeni?
2: Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş, burnundan düşmüş.
0: Hadi hadi, işe bakalım işe.
2: Ne işi?
0: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pi pi meselesi.
2: Bugün cumartesi, çalışma yok.
0: Bak kız, kafamı kızdırma.
2: Kızarsan ne olurmuş?
0: Ulan, ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikilme başıma, sinirime
2: dokunma. Dokunma bana ya!
0: Otur diyorum sana.
2: Hava alıyorum şurada, bir bırak.
0: Lan arabanın her yeri açık, hava alıyorum.
2: Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Gelip bakayım.
3: Allah Allah.
2: Yürü sen, yürü yürü yürü.
0: Tekliyor be. Tekliyor.
2: Gitme!
0: Koş, atla!
2: Gene homurdanıyor senin külüstün.
0: Ağzını topla.
2: Bak, gene kaçacak.
0: Aslandır o, aslan.
2: Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
0: Dur! Dur diyorum sana!
2: Dur!
0: Dursana lan!
2: Dur!
0: Dur be!
2: Dur ya!
0: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Kahretsin ya be!
2: Ne romantik değil mi?
0: Ulan Allahsız, yardım etsene biraz.
2: Ben romantik şeylere bayılırım.
0: Başlarım sana da romantikliğine de.
2: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
0: Sen susacak mısın yoksa?
2: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
0: Ulan ulan lan, işledi kendi kendine, atla çabuk!
2: Atla atla!

0: Mein Fahrrad ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto?
1: Ja. Welcome. Du Amerikaner sind es?
0: Nein, aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Adriye. Geçsene ulan arkaya.
0: Gelinin zoruna bak. Ne oluyor be? Ne yaptım? Boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Hem benim elmalarım nerede?
1: Buyur.
0: Eşek!
1: İster gut machen kahve ya?
0: Ya!
1: Yağını yiyeyim senin. Ya, orman! Biz ikimiz. Drink!
0: Ya!
1: All right! Allah! Ulan seni hak dinine getirmezsem bana da tarih demesinler be!
0: Ay, sıkıldım bu!

0: Dayan, başarırsın kızım.
1: Dur, ineceğim ya.
0: Dayan, başarırsın.
1: Dur, sana sıkıştım be.
0: Sabret, başarırsın. Bırak şimdi kulpayı falan, gel bakayım.
1: Bitte, Mami. Du hast ein Freundin auch.
0: Olur, yavrum.
1: Bitte, Mami.
0: Müzikini seveyim.
1: Was ist denn los? Ist das Gummi? Was würde ich machen jetzt?
0: Lass dich hier gern patladı, gern sich. Hey Allah müstakını versin.
1: Topla! At kapısını! Defol buradan! Defol!
0: Hayır be! Dur kız!
1: Gidiyorum arabadan!
0: Dursana be! Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
1: Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma.
0: Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördüm mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
1: Eşek! Hayvan!
0: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda, malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
2: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Hmm, çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... meteliksiz olmaktansa... çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık?
0: Ağzını topla!
2: Aa, niye, niye gocundun yani? Ha, ben arabayla dertleşiyordum. Aa, hem önüne baksana sen!
3: Abi öldü mandacağızım, gitti bu tuzakcağız. Ne ederim ben ya?
0: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
3: Ya çalacağım azıcay. Bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
0: Yok deve. Belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
4: Bağlayın bu işi be abi. Ücretsin tazminatı olsun bitsin be yahu.
0: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir yüzlük helalinden.
3: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
0: Dağ başı mı burası be?
5: Tövbe ya, istersen jandarmaya giderim.
0: Ya uzatmayayım be amcalar.
5: Benim atırım için sen de kabul et Üsmen. Tövbe 1500 ver, bitsin bu iş be ya.
0: Yahu delirdiniz mi siz be?
3: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
0: Bir dakika. Bana biraz borç versene.
1: Aha, banka mı açtık arkadaş? Aha,
0: görüyorsun işte.
1: Ne kadar?
0: 1500.
1: Vallahi yok.
0: 1000'lik ver, idare ederim. Hadi canım, hadi güzelim.
1: Önce senet.
0: Ne?
1: Darılma, güvenilir adam değilsin.
0: Hay Allah be.
1: Of, sen bilirsin.
0: Dur. Getir, imzalayayım.
1: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
0: Ulan başlarım senin şartından be!
1: Aa, sen bilirsin arkadaş!
0: Dur, otur! Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni!

0: Hey, çabuk bitir işini. Gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye. Kaçıyor. Koş, kaçıyor. Ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin?
2: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
2: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetini takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
2: Yövmiyeden kesersin.
0: Aha! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
2: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
2: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Aa şöyle, şimdi yap senetleri getir.
3: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
4: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?

0: Keşke bağlasaydın külüstürü.
1: Korkma.
0: Fena umur diyor. Gene kaçacak.
1: Sen işine bak kızım. Allah! Bugün iyi çalıştık.
0: Fena sayılmaz. Ne topladın?
1: 1000 liradan fazla.
0: İyi. Bugün yola çıkarız öyleyse.
1: Ya, bu gece burada dinleneceğiz.
0: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
1: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Tabii. Neden olmasın? Hadi vakit nakittir.
0: Ben de hazırlanayım bari.
1: Tabii tabii hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
0: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
1: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi. Hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.
1: Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
2: Hallo! Hallo, guter Freund!
1: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
0: Aldım bile, sığışırsınız.
1: Bu ayılar binerse zor sığışırız.
0: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Hadi geç arkaya, geç.
1: Ben senin

0: sorry. I am very sorry.
1: Seni sülalenin sonra eşi olsun.

0: Sustur herifleri, bozuluyorum ha.
1: Aa, ne güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh, ne güzel.
0: Bak kötü olacak sonra.
1: You are Alman, ha? Ne diyor bu be?
0: Sana asılıyor.
1: Ani! Ne olsun, ne kibar çocuğu.
0: Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler.
1: Nereye gidiyorsun sen? Yani you are İzmir'e mi gidiyorsun?
2: Oh ya ya, İzmir.
1: Ay ne tatlı çocuk be.
0: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha.
1: Sana ne be? Araba benim. Bunlar da benim misafirlerim. Allah Allah.
2: Ay.
3: Nasılsınız hanımefendi?
1: Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna?
0: Ne bileyim, senin araban.
1: Ama bir zamanlar senindi.
0: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya.
1: Ah oh, ah oh, ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
0: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
1: Eşek.
0: 150 oldu canım.
1: Domuz.
0: 250 oldu. Veli nimetim benim.
1: Deve sen de ne olacak?
0: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim.

0: Arabanın nesi var, hadi söyle.
1: Benzini yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllılar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon.
0: Bir zahmet getiriver.
1: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
0: Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi.
1: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya, hadi.
1: Ne güzel şehir burası ya.
0: Tabuk Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm, oldu mu?
1: Sahi mi?
0: Hak ettin.
1: Bazen iyi tarafın tutuyor hayret.
0: Benim için melek gibi derler.
1: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
0: Yine ahmaklığa başladım be.
1: Rahmetli büyükannem, bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
0: Bak fena olacak sonra.
1: Somurtma be! Ne güzel gülüyordun demin.
0: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
1: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
0: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
1: Önüne bak, önüne! Nereye gidiyor bu herif?
0: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
1: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
0: İki yatak var işte, görmüyor musun?
1: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani?
0: Başlama gene!

0: Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
1: Yapmayacaksın zaten. Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
0: Olmaz. Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
1: Aa, şuna bak, pahalıymış. Senden bir odada kalmam, anlıyor musun?
0: Aman, ben de çok meraklıydım sanki.
1: Hadi çık dışarı. Hadi, hadi, hadi.
0: Nereye?
1: Nereye gidersen git. Burada yatamazsın.
0: Bağırma lan. Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni.
1: Heh, sen zaten rezilsin.
0: Aa, bağırma be.
1: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
0: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.
1: Dur ya! Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
0: Hayır. Yabani ve de görgüsüzsün.
1: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen! Kendini adam mı sanıyorsun?
0: Bana bak, tepemi attırma ha!
1: Tepen atarsa ne olur be, ha? Ne olur?
0: Aa, susacak mısın be?
1: Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı!
0: Ulan sus yoksa! Sus, sus! Allah aşkına sus! Hay Allah! Oh!

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay. Uf, saçlar mı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı. Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Aa, oh! Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum.
1: Amma da rutubetli nefesin varmış. Eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren. Dönme dolap. Uçak. Paraşüt.

0: Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovalar hızca kaçan, ateş böceğim misin?
2: Yoruldun mu?
1: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim, hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
1: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
1: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendini hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
1: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan... Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
1: Konuşma, utanıyorum.
2: Dedim ya, çok şekersin.
1: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
2: Of. Peki, peki. Başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
1: Orada.
2: Orası neresi be?
1: Gel de göstereyim. Nah, burada.
2: Neci, ne yapıyor?
1: Kira topluyor.
2: Büyük baban olan bey vekil Arş mı?
1: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor! Bina onun be!
2: Affedersin yani, alayı bırak!
1: Vallahi be! İnanmazsan oku! Levhada adı var! Ne? Kapı üstünde! Naber?
2: Vay canına be!
1: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
2: Ha?
1: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
2: Vay anam vay be!
1: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
2: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
1: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
2: Neden?
1: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
2: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
1: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.
2: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
1: Ne varmış hayatımda?
2: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
1: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
2: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
1: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
2: Sen bilirsin.
1: İleride kuralım tezgahı.
2: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
1: Tarık! Tarık gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
2: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
3: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
2: Ne biçim bir iş?
3: 2 gün bile sürmez.
2: İstemem, hoşlanmadım.
3: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
2: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be! Hadi yüklen bakalım, hadi.
4: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada, milli mücadele günlerinin 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır. Kaçırma vatandaş. Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş. Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor. Evet. Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor. Ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş, uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet şimdi sadece 5 lira. Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım. Hadi bakalım. Ulan, ulan!
1: Abi bırak! Ben yapmadım abi, bırak, yapma!
4: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım o... Dün de beni çarptı.
1: Abiciğim,
4: bırak! Ulan velet, 600 liramı çarptı dün. Bırak, bırakın diyorum, yürü abi. Gidelim Aslanacak karakoluna, şurada yürü.
1: Bırakın! Abi, affet abiciğim. Ne olur abiciğim yapma. Kardeşlerim açtı abiciğim, vallahi.
5: Seni de mi çarptı?
4: 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana.
1: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur.
5: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin gitsin.
6: Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
4: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
1: Vallahi yapmam abiciğim. Allah aşkına bırakın beni.
6: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
1: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
6: Tamam tamam yahu, ben davacı değilim.
4: Ne olacak benim 600?
6: Ben veriyorum arkadaş.
4: Olmaz abi, sadaka mı?
6: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
4: Bey abi gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
6: Sağ olasın.
4: Helal olsun.
6: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha şu ileriki köşede duruver.
4: Çok mu korktun?
1: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
4: Niye o?
1: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.
4: Ya başaramasaydım?
1: Emindim beni kurtaracağını.
4: O kadar güveniyor musun bana?
1: Evet.
7: Hırsız!
8: Hırsız! Hırsız! Bırakmayın dışarı!

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
0: Şu işi bir de biz bilsek. Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
3: 800 bin liralık bir mal.
0: Marmaris'e götüreceksin. Sahilde Kanat Kahvesi'nin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım.
4: Necla Hanım yukarıda mı?
5: Biraz önce otelden ayrıldı.
4: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
5: Koridora doğru yürüdü.
4: Peki, sağ ol.

0: Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
0: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
0: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
0: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
0: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
0: Bak, sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
0: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
0: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım, bunlara para derler, para!
1: Banka mı soydun?
0: Tam 15.000 lira var burada. 15.000!

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: Yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ben aradık. Devam edin.
3: Ağlamak yok. Gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var.
0: Ulan ne şeytansın sen? Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma.
0: Hay Allah'ım! Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum.
0: Aslanım benim, gel bakayım.

0: mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi? O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceğiz.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun, bir servet yatıyor ellerimizin altında.

0: Bir dakikalık cesaret, sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları, söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl, yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
1: Hayır.
0: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur, seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
1: Hayır.
0: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?
2: Oğullarım, bundan sonra hiç ayrılmayın.
3: Dizginler bende.
4: Tamam abicim.
5: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
6: Durun! Balınız düştü!
4: Vahit bavul mu afiş?
7: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
6: Sahte değil.
8: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
5: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
6: Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
4: Bunlar benim adamlar.
6: Yaşasın! Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
9: Bitirim Kardeşler bugün 16.15'te TV4'te.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
10: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
14: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lace, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
15: Win, win, win.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortada.

0: Ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
0: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Yıkar, geçer.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
8: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek ast subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
14: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
12: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
12: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: İkisi birlikte çok...

0: Çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım. Sen de durula.
3: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
7: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
7: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Trendyol büyük

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Vin, vin,
8: vin. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geçiyor.

We Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. Oba çay, dökme ve poşet çay çeşitlerinde %15 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslarda.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
11: Kasa.
12: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
15: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Oldum.
6: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Garanti
9: bedeli
8: aaa!
9: Oğlum bırak şu telefonu.
10: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
11: Okullar açılıyor.
10: Evet. Okul masrafları da gelecek.
12: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
10: Tabii ya.
13: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
0: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
0: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
0: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
0: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
0: Bak. Sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
0: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
0: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
1: Bankamı soydun?
0: Tam 15.000 lira var burada. 15.000.

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: Yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ön aradık. Devam edin.
3: Ağlamak yok. Gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var.
0: Ulan ne şeytansın sen! Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma!
0: Hay Allah'ım! Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum!
0: Aslanım benim, gel bakayım!

0: mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi?
1: Hı hı.
0: O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceksin.

0: Sen ne istersen yaparım.
1: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
0: Torbaların yerini mi?
1: Evet.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
0: Ama yakalarlarsa?
1: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
0: Elimizden ne gelir ki?
1: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
0: Hayır.
1: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
0: Hayır.
1: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
0: Burası çok güzel.
1: Nereye attın torbaları? Söyle ne olur.
0: Hayır. Nasıl? Yakıştı mı?
1: İşte.
0: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
1: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
0: Ona çok para lazım.
1: Ve o çok para elimizin altında ama.
0: Ben o parayı istemiyorum.
1: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
0: Hayır.
1: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur, seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
0: Hayır.
1: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız, değil mi sevgilim?
1: Dur!
0: Ama niye?
1: Dur diyorum!
0: Neden?
1: İn aşağı!
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin!
0: Hayır!
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz!
0: Bırakmam seni!
1: Sana ihtiyacım yok!
0: Ama benim var! Seni seviyorum!
1: İstediğin kadar sev, vız gelir!
0: Tarık!
1: Hadi in dedim!
0: Sen de beni seviyorsun, biliyorum!
1: Yanlış biliyorsun! Ben hayatta kimseyi sevmedim! Sevmeye de niyetim yok!
0: Yalan söylüyorsun! Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim! Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi!
0: Hayır! İnanmam buna! Bu kadar kötü olamaz!
1: İstediğin gibi düşün! Hadi in aşağı!

0: Bu jilet... Bu jilet... inanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: yalvarırım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Dizginler bende.
2: Tamam abicim.
3: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
4: Durun! Bavulunuz düştü!
2: Vahit bavul mu afiş?
5: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
4: Sahte değil.
6: Size çok büyük yardımlarda bulundunuz.
3: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
4: Al şunları.
1: Tam 10.000 kağıt.
2: Bunlar benim adamlar.
4: Yaşa seni! Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
7: Bitirim Kardeşler bugün 16.15'te TV4'te.

0: sürerken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay. Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
1: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
0: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
7: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
7: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
6: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
7: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
6: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
7: Kasa.
9: Marul.
7: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Mersi canım.
14: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
13: Hocam ben?
14: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
14: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
13: Hocam 1000 megabit diyor.
14: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
13: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
14: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
13: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
14: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
15: Siparişiniz.
16: Ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates.

0: programda usta şeflerin kapılarını çalacak. Onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslarda.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
4: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ben Özge, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugünkü menüm kimler için bilin bakalım. Çocuklar için geldim bugün. Çocuğunuza doğum günü mü yapacaksınız? Evde parti mi var? Onlar ne sever diye düşündüm. Ve gerçekten benim evin iki yıldızını size getirdim bugün. Bir tanesi sosisli karnıyarık böreği. Böyle bir börek düşünün, içinden sosisler çıkmış. Tam çocukların seveceği gibi bir şey. Bir de karamelli, mısır gevrekli, harika cupcake'ler yapacağız. Onda da bir tane yiyen duramayacak. Yıldızı olacaksınız çocukların. Bu iki tarif de çok güzel. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş yapalım. Önce sosisli böreğimizi fırına atalım. Sonra da cupcake'imize başlayalım. Ben malzemeleri sayayım hemen. 4 tane sosisim var. 1 domatesim var. 2 biberim var. Galeta unum var. Sıvı yağım var. Tereyağım var. Sıvı yağ ile birleştirmek için suyum var. Bir tane de yufkam var. Evet, ne yapıyoruz? Hemen önce biberlerden başlamak üzere tavamızı ısıtıyoruz. Altını açıyoruz. Ve tavamıza tereyağını koyuyoruz. Evet, tavada tereyağı olurken ben de biberlerimizi doğruyorum. Küçük küçük biberleri doğruyorum. Ve tavayı atacağım şimdi. Onlar böyle mis gibi sotelenirken sonra domatesini ekleyeceğim. Ya sosis, domates ve biber birbirinin iyi arkadaşı. Her zaman güzel gidiyor. Evet, şöyle güzelce doğruyorum. İnce olmasına dikkat ediyorum. Bazen de çocuklar biber sevmeyebiliyor. Arz ediyorsanız, hani benim çocuğum biber yemez derseniz, isterseniz koymayın. İlla da çocuklar yiyecek diye bir şey yok tabii ki. Biz de yapıyoruz bunu ama hani böyle tam da denk gelmiştir. Ay ne yapacağım diyorsunuzdur. Belki de bir sebep olurum. Ve bunu yapmanıza partiyi kolaylaştırırım sizin için. Ben birkaç kere böyle evde doğum günü partisi yaptım. Gerçekten anne için biraz yorucu oluyor ama çocuklar çok eğleniyor. Güzel vakit geçiriyorlar arkadaşlarıyla. Her sene şey diyordum, bir daha bu sene artık yapmayacağım deyip sonra ertesi sene yine yapıyordum. Evet, şöyle minicik domatesleri altında kısayım. Hemen koyalım, sotelensin. Biberin mis gibi kokusu geldi.

Of, burası harika kokuyor. Tam bir menemen başlangıcı gibi kokuyor. Menemen sever misiniz bu arada? Ben çok severim. Ve ben menemeni bazen sırf sarımsakla yapıyorum, biliyor musunuz? Ve çok güzel oluyor. Hani bir sabah kahvaltıya düşünürseniz aklınıza ben geleyim ve sırf soğan değil de sarımsakla yapın. Bakın ne lezzetli oluyor. İnanamayacaksınız. Size bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi ne geldi aklıma kahvaltı deyince? Benim babam mangal yapmayı çok sever. Yani biz gerçekten mangalcı bir aileyiz. Yani benim eşim çok yakmaz, o bilmiyor yakması ama babamlarla buluştuğumuz zaman ilk işimiz muhakkak mangal yakmaktır. Geçen sene böyle Bodrum'da yine mangal işte falan. Ha baba dedim, bunu mangalı bir sabah kahvaltıya yakalım mı falan dedim. Nasıl yani falan dedim. Hani kahvaltıda yaksak mangalı. Sonra bir düşündük, neler yaktık. Bir sabah kalktık, mangalımızı yaktık. Hellim, sucuk, domates, biber hepsini közledik. Ya ne kadar güzel oldu biliyor musunuz? Bildiğiniz aslında mangal niye sadece akşam olsun ki? Sabah kahvaltısına da lüks değil mi? Bu keyif değil mi? Bize de değil mi keyif? Keyfiniz isterse sabah kahvaltısı için de bir gün deneyin derim. İsterseniz sosis yapın, isterseniz sucuk yapın. O anda elinizde ne malzeme varsa. Ama hiç boş kalmadı o mangal. Mantar yaptık üstünde sabah. Bilmiyorum siz hiç yapar mısınız? Sabah hiç kahvaltıda mangal duydunuz mu bilmiyorum ama biz yaptık ve çok güzel oldu. Hellimler, işte közlenmiş domatesler, közlenmiş biberler sabah sabah. Aslında zaten bunların hepsini ocakta yapıyoruz. Ama mangal keyif oldu. Hatta şimdi bu sene yine yapacağım. Yaptığım günde size hikayeden paylaşacağım. Sabırsızlanıyorum gidip sabah kahvaltısı için mangal yakmaya. İşte iştahlı olmak böyle bir şey. Bunun şeyi yok. Sabahı, gündüzü, akşamı yok. Sadece yemek düşündüğünüz zaman böyle değişik değişik alternatifler aklınıza geliyor ve yapıyorsunuz. Evet şimdi güzelce ben buradan birazcık yufkamı da ıslattım. Önden domates sosu oldu. Evet şöyle altını açtım. Hemen toparlanıp geliyorum. Evet, domates ve biberimiz gayet güzel çekti. Şimdi hemen sosisini ekliyorum. Kalın doğramadım. İnce doğruyorum sosisleri. Zaten sosis çok çabuk pişiyor. Sosis sevmeyen çocuk var mı diye soracağım ama size oradan yok diye karşılık vereceğinizi biliyorum. Evet, şöyle güzelce onu da soteleyelim. Evet, şimdi ne yaptık? Sosisli içimizi güzelce soğuttuk, bir kenara koyduk. Şimdi yufkamızı açıyoruz. Evet, yufka için bana biraz yer lazım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bıçağımı alayım. Yine 8 eşit parçaya bölüyoruz. Evet. Ortadan ikiye böldük. Biraz dağılıyor ama hiç sıkıntı değil. Güzel bir yufka var elimde. Evet, şöyle. Bir bu taraftan eşit bölmeye çalışıyorum. Evet, süper oldu. Buradan da koparalım. Hemen burayı da eşit böleyim. Şöyle önüme doğru çevireyim. Nasıl olsa sarılacağı için ucundan biraz kopsa da hiçbir sıkıntısı yok. Taze olması yeterli. Varsın kopsun bir şey olmaz. Evet. Şuradan da ortadan ikiye ayıralım. Tam 8 eşit parça oldu. Galeta unlu bir börek olacak. Ama adı biliyorsunuz ki sosisli karnıyarık böreği. Niye öyle olduğunu da birazdan hep beraber göreceğiz zaten. Evet, yufkalarım hazır. Şimdi onları böyle koyalım. Tezgahıma su ve sıvı yağ mı alayım? Birleştireyim. Bu arada bir tane tabak alayım. Ve o tabağa galeta unumu koyayım. Evet, başlıyorum sarmaya. Sosisli karnıyarık böreğine. Bir doğum günü partisinde çocukların da seveceği bir alternatifli davette kesinlikle kullanabilirsiniz. Bol bol koydum. Şöyle yapıyorum. Hemen yağlıyorum.
biraz suyla karıştırdım. Su veya yeterli olacak zaten. Sonra biraz da üstünü yağlayacağım ve sulayacağım ki sonra ne olsun biliyor musunuz? Galeta ununa yapışsın. Evet, bunları böyle kenara koyayım. Su ve yağını sürelim önce. Sonra da harcını koyalım. Evet, börek yapmak çok zevkli değil mi? Ben çok severim böreği. Çıtır çıtır. Ama genelde de tek kat yapmayı seviyorum ki hani böyle hem hafif olsun hem çabuk pişsin. Güzel böyle kızarsın. Evet, şöyle sardım. Evet, şimdi şöyle ortasını böreklerin yarıyoruz. Niye karnı yarık? İşte bu yüzden. Ne yaptık? Galeta ununa buladık. Sonra da şöyle açtık sosislerin ağzını. Böyle fırına vereceğiz. Çok lezzetli börekler olacak. Evet. Şöyle açtık sosisli karnıyarıkları. Evet. Görüntüsü çok şık olmadı mı? Evet. Şimdi böyle yaptık. Ve fırına gidiyoruz. Çocukların çok sevdiği şu mısır gevreğine geldi. Karamelli, ballı mısır gevreği yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen malzemeleri sayıyorum. 1,5 gofretim var karamelli, içi karamel dolgulu. Balım var, margarinim var ve mısır gevreğim var. Bir de onları koymak için bu cupcake kalıplarına ihtiyacım var. Şimdi hemen margarinimi tavaya koyuyorum. O biraz eriye dursun. Şu gofretlerimi de koyuyorum içine. Şimdi ikisi biraz eriyecek. Ve gofretler bu yağın içinde biraz kendilerini bırakacaklar. Ondan sonra balını ilave edeceğim. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet, şimdi balını da koyuyoruz. Balla çok pişirmeyeceğim. Sadece şöyle bir kıvam vermesini bekliyorum balın. Ondan sonra hemen altını kapatacağım. Şimdi kıvamı çok güzel oldu. Altını kapatıyorum ve mısır gevreklerini hemen ilave ediyorum. Evet, şöyle yapıyorum. Maksat mısır gevreklerinin her yerine unun değmesi. Karamelinden nasibini alması. Evet, şimdi burası biraz zor ama şöyle yapıyorum. Elimizi çok yakmadan ve iyice karıştığına emin oldum. Ya çocuklar buna gerçekten bayılıyor, gerçekten. Yaptığında hiç pişman olmayacaksınız. Şöyle cupcake kalıplarına bunu güzelce dolduruyorum. Ve soğuması için kenara bırakıyorum. Niye çift eldiven giydim? Çünkü elimin yanmasını istemiyorum. Sıcak sıcak da doldurmak gerekiyor. Evet, maalesef bunun böyle bir huyu var. Sıcak olması gerekiyor. Çünkü karamelin de donması için ve her yerine değmesi için böyle olması gerekiyor. Ama çift eldiven giyince hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben bu çözümü böyle buldum. Bu arada aklınızda olsun. Eğer yine böyle bir hani elin yanmasın diyorsanız çift eldiven bu işi çözüyor. Evet, şöyle yapalım. Tatlı tuzu da bugün ne yaptık? Bugün çocukları düşündük. Onlar mutlu olsun dedik. Ve onlara çok güzel sosisli karnıyarık böreği yaptık. Bir de mısır gevrekli, karamelli böyle çok çok güzel bir tatlı yaptık. Bundan bir tane alan asla duramayacak. Çocukların yıldızı mı olmak istiyorsanız hemen bu tarifi uygulayın derim size. Evet, burada püf nokta neydi? Çok iyi karışmasıydı ve sıcak bu kalıplara konmasıydı. Tek yapacağımız bu, püf noktası bu. Evet efendim, bu yemekleri, tarifleri çocuklarınızla birlikte güzel masalarda eğlenceli, neşe ve huzur içinde yemeğiniz dileğiyle şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize çok sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.

0: Merhaba, Murat Aslan ben. Aşçıyım. Çocukluğunda aşçı olmayı aklından bile geçirmeyen bir aşçıyım. Yemek seçen bir çocuktum. Bazen de şunu söylüyorum. Neden aşçı oldum dediklerinde yemek seçiyorum. Çünkü istediğimi yapıp yiyebilmek için diyorum. İyi bir aşçı olacağım demedim. Ben aşçı olacağım dedim. Mutfağa girdiğim an ortalığı dağıtasım geliyor. Çünkü kaosu seviyorum.
1: Hadi.
0: Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim, 10-15 dakika içinde yemek

geldi. İçerisini yoğun yoğun bağırış çağırış. Çabuk yemek geldi. Koştur oraya git buraya git. Kaç dakika kaldı bilmem ne. Aslında o bize has. Bana has.

0: Pilot olmak istiyorum normalde. O yaştaki bir çocuğun kendi karar verme yetisi olmadığı için, aile karar verdiği için biz 11 yaşında ailemizden ayrıldık. İşte bir de Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde staja girip mutfağın içinde profesyonellerle çalışmaya başlayıp öğrenmeye başlayınca ben dedim bu mesleği yapacağım. Aslında benim başlama hikayem biraz bu. Okulun bende çok yeri var mesleğe adım atmak için. 2 sene aynı yerde çalıştım, staj yaptım. Sonra okul bitti. O zamanlar tabii ne yüksekokul aşçılık var, ne fakülte var, gastronomi, üniversite ayağında herhangi bir şey yok. Sadece işte turizm, işletmecilik gibi bir bölüm var. Ben de onu yapmak istemiyorum. Üniversiteyi okumayıp direkt mesleğe atılmayı karar verdim. Ondan sonra yavaş yavaş aslında biraz network yapınca, biraz çevren gelişince, biraz öğrenmeye başlayınca bazı şeyleri. Evet, ben iyi bir insan ve aşçı olacağım diye düşünmeye başladım.
1: Şu garsona haber verin, gelsinler diye yemekler çıkıyor. Hadi.
0: Mutfakta beni kaos mutlu ediyor. Neden? Oturdum masaya, menü var, sipariş verdim, 10-15 dakika içinde yemek geldi gibi bir restorandaysanız bu en çok mutlu eden şey bu. Atıyorum bir oteldesiniz, büfe çıkması gerekiyor veya bir 1000 kişilik davet veriyorsunuz, onun yemeklerinin yetişmesi gerekiyor. Aslında kaos dediğimiz şey de kaosun anlamı biraz daha koşturmaca bu anlamda. Biraz daha onu organize etme, biraz daha müşteriyi memnun etmek için, misafiri memnun etmek için birbirine çarparak küçücük mutfaklarda bir şeyler yapmaya çalışma. Beni mutlu eden bu aslında bu biraz. Önemli olan ben hep şunu söyledim. Yani bir misafire hizmet ediyorsun, onun için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yemeği gönderdiğinde onun gözündeki gülümsemeyi görebiliyorsun. O bizim için haz. Mutfağa girdiğimde haz yaşatmayı seviyorum biliyorsun. Aşçı olmak çocukluk hayalim değildi. Şartlar ve aile ve ilkokul öğretmenim ve mutfağın içine girince sevdiğimden dolayı aşçı olmaya karar verdim. İyi ki de olmuşum. Benim için Ramazan bir arınma. İnsanların birbirine daha fazla iyi niyet gösterdiği, yardım ettiği, etmesi gerektiği, her zaman etmesi gerektiği bir ay olarak görüyorum. Bu bence insanları daha fazla birbirine yaklaştırıyor. Ramazan benim için insanları birbirine yaklaştırma ayı. Allah'a yakınken bir de insanlar birbirine yaklaşıyor diye düşünüyorum.

Merhaba, bugün 3 tane tarif yapacağız. Birisi aslına bakarsanız Ramazan'ın ve Türk dünyasının klasik tatlısı olan aşureden aşure çorbası yapacağız. Sonra baklava beyti yapacağız, dana beyti. Ondan sonra da bir tane körlü tavuklu kasemiz var. Aşure çorbasıyla başlıyorum. Aslında klasik aşure tatlısı gibi düşünün. İşte hububatlar var ve iki tane kuru meyve var ama biz bunu tuzlu çorba haline getirdik. İşte soğan var, nohutumuz var, buğdayımız var, feriğimiz var, maş fasulyemiz var, börülcemiz var. Biraz domates salçası, biber salçasıyla karışık. Hafif sarımsak, baharatlar, kuru erik, nar üstüne fındıkla beraber böyle bir çorba yapacağız. Aslında eğer haşlanmış olarak malzeme

kadar elimizde durursa hazırlanması biraz daha ezogelin çorbasına benziyor. Sadece aşure lezzetleri var. Soğan doğrayarak başlıyoruz. Menüye aslına bakarsanız biz bir çorbayı bir kışlık olarak 6 ay önce koyduk. Çok da tercih edildi çünkü insanlar şey diyor, aşureden de mi çorba olur veya aşure çorbası mı olur diyor. Tabii gördükten sonra lezzetine de bakınca şaşırıyorlar. Benim tarzım biraz daha aslına bakarsanız yemekleri veya bilinen yemekleri biraz daha farklılaştırmak, farklı dünya mutfaklarını karıştırmak, biraz Anadolu mutfağını lokal mutfakları global lezzetlerle karıştırmak. Onun için biz buna cilokal konsept diyoruz. Böyle olunca otomatikman da insanlar şaşırıyor. Yağ koyuyoruz içine ilk başta. Sonra sarımsağımızı atacağız. Sarımsakla beraber de soğanımızı atacağız. Kavurmaya başlayacağız. Ya ben şimdilik iki porsiyonluk hazırlıyorum. Siz ona göre, yapacağınız dünyaya göre kendiniz ayarlarsınız. Sarımsağı attık. Soğanı attık. Soğanı kavurduktan sonra biraz un ve salça atıyoruz. Ondan sonra sebze suyumuz var burada. Sebze suyumuzu ekliyoruz. En sonunda malzemelerimizi atıp kenarda kaynamaya bırakıyoruz. Böyle bir çorba.

Hepsi haşlanmış kullanıyoruz malzemeler. Çünkü önceden haşladık ki hazırlanması kolay olsun diye. Pul biberin acısı çıksın diye az bir pul biberi önceden ekleyelim ki yanmadan da unu ve salçamızı ekleyeceğiz. Çok az un. Biraz da salça. Sonra kavurmaya başlıyoruz. Yani bence yaptığın lezzet, yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük hikaye biz aşçıyız. Yaptığımız her şeyin tadına bakacağız. Biraz kavurduktan sonra sebze suyumuzu ekliyoruz. Aslında biraz domates çorbasına benziyor. Bu kıvamda olunca çok daha iyi, hafif cıvık olması gerekiyor. Çünkü hububatın nişastası da her ne kadar haşlanmış olsa da kendini biraz bırakıp biraz daha koyulaştıracak çorbayı. Kaynamaya başlayınca da koyulaşacak. Onun için şimdi yavaşça ilk önce buğdaydan. Çok az nohut. Maş fasulyesi. Sırayla hepsini ekleyip bir 10 dakika kaynatacağız ve çorbayı tatlandırıp servis edeceğiz. Börülce ekliyoruz. Biraz kaynayınca hafif aşureden biraz daha cıvık olması gerekiyor normal birimiz aşure tatlısından. Şu ocağı alayım da yavaş yavaş burada kaynasın. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz karabiber. Çorbamızın bütün malzemelerini koyduk. Sadece sonradan ekleyeceğimiz naneli yağ, nar, fındık ve kuru eriye ekleyeceğiz üstüne. Çorbayı kısık ateşte kaynaması için kenara alacağız. Sonra da diğer tarifimize geçeceğiz. Baklava tandırımıza onun malzemelerini hazırlamaya başlayalım.

Şimdi ikinci tarifimiz baklava Thunder Bay Tea yapacağız. Bunun için çok malzememiz var. Çünkü ilk önce tandırı yapacağız. Tandırı marineleyip fırına atmamız gerekiyor. İşte dana pala etimiz var. Böyle yumuşak yerinden aslına bakarsanız butun.

Soğan, tane karabiber, biberiyemiz, defne yaprağı, havuç, sarımsak, biraz yağ, hepsini bir güzel marineleyip kısık ateşte, yani 130-140 derecede 6-7 saat pişirmemiz gerekiyor. Bunu ki yumuşak olsun. Fırından çıktıktan sonra da bir güzel didikleyeceğiz bunu, beytinin içine sarabilmek için. Onun dışında bir tane klasik patlıcan beğendiğimiz var. Patlıcan beğendi yapacağız. Köz patlıcanımız var. Unu, sütü, sarımsağı, yağ, muskatı, biraz kaşar peyniri. Altına garnitür olarak vereceğiz. Hafif domates sos. Biraz da yoğurtla beraber süsleyeceğiz. Ama tandırın içine biraz daha lezzet olsun diye bir de karamelize soğan yaptık. Baklava hamuruna saracağız. Baklava hamurunda güzel bir tandır ve beyte gibi sarılmış şekilde servis edeceğiz. Başlayalım. İlk önce marineden başlıyoruz. Aslında çok kolay. Eti kesinlikle yıkamıyoruz arkadaşlar. Sadece kanını almak için peçeteyle bir kurutmamız gerekiyor. Soğanlar, havuç, işte defne yaprağı, baharatlar, sarımsak, yağla beraber çok iyi marineliyoruz. Çünkü 6 saat civarı fırında kalacağı için bütün o her şeyin raiyasının, lezzetinin etin içine geçmesi gerekiyor. Çok yüksek ateşte bunu pişirirsek zaten et pişmeyecek, sertleşecek. Onun için düşük ateşte yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. Tandır olabilmesi için. Tandırın özelliği zaten işte çok eskiden yaparlardı. İşte kerpiç fırında, tandır fırında pişirme tekniği demek. Tandoori diyor yabancılar. İşte Hint mutfağında tandoori var. Başka başka mutfaklarda fırınlanmış var. İşte roasted var, slow roasted var. Yavaş ateşte pişirilmiş. Bunu bir güzel alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Fırına atıyoruz. 6 saat sonra tekrar çıkarıyoruz. Didikleyeceğiz ve hazırlayacağız.

Eti fırına attık. Şimdi garnitür olarak beğendiği yapacağız. Malzemelerimiz işte biraz önce saymıştık. İlk önce unu yağla hafif kavuracağız. Kavurduktan sonra patlıcanı atacağız, kavuracağız. Sarımsağımızı ekleyeceğiz. Sütümüzü ekleyeceğiz. En son kaşar peyniri muskatla tatlandıracağız. Ocağa koyduk mu şeyimizi, tavamızı, yağ atıyoruz bir güzel. Yağ attıktan sonra unu, aslında Fransızların klasik bir sosu vardı, herkes bilir işte, fırın makarna üzerine de koyuyor. Bir çeşit peşamel yapıyoruz. Peşameli aslına bakarak fümelendirilmiş veya islendirilmiş patlıcanla, köz patlıcanla karıştırıp biraz kaşarla tatlandıracağız. Neden ilk önce unu atıyoruz? Patlıcan çünkü attığımızda sulanacak ve unu kavurmayacak. Unun kokusunu almak için unu ilk önce kavurmamız gerekiyor. Unu biraz kavurduktan sonra patlıcanı atacağız ve kavurmaya devam edeceğiz. Un kavrulduktan sonra patlıcanı ekliyoruz. Bu arada ben yemek seçiyorum demiştim ya. Mesela patlıcanı beğendi halinde yiyebiliyorum ama normalde kızartma gibi yiyemiyorum. Bu da benim hikayem. İlk yaptığım yemek ben şeyde atıyorum. Okuldaydım. 12-13 yaşlarında okulda bize bir şeyler öğretiyorlar. Kek yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ben Balıkesir'e köye gittim bir yaz. Yaz tatilinde. Tabii herkes şey diyor. Murat aşçı oldun. Şeyler yap bize. Eski fırınlar vardır. Kuzineler, maşinga derler bizim orada. Dedim ben size kek yapacağım. Ama bir yandan da arkadaşlarım çağırıyor. Hani oynamaya gidelim, oynamaya gidelim diye. O şeyin, işte kekin her şeyini yaptım. Fırına attım odunda. Dedim ben aşçıyım ya, 12 yaşındayım. Ben size kek yapacağım, ondan da pasta yapacağım. Ben oynamaya gittim. Sonra yengem çıkarmış fırından. Kek bizim söylediğimiz tabirle flatbread olmuş. Ben kabartma tozu koymayı unutmuşum. Herkes önüne dalga geçiyor. O gün aşçılığı bırakıyordum mesela. Tuzunu atıyoruz.

Sarımsak ekliyoruz içine hafif lezzetlendirmek için. Ondan sonra da muskat ekliyoruz çok az. Kokusunu versin diye. Hafif kaynamaya başlayınca kenara alıyoruz. Ondan sonra fırından tandırımızı alacağız. Onu didikleyeceğiz. Baklava hamuruna saracağız. Tekrar fırına atacağız. Beğendiğimizde hazır.

Tandırımız çok yumuşak oldu, çok güzel pişti. Bunu böyle bir güzel alıyoruz. Ondan sonra beyti yapabilmek için didikleyeceğiz bunu. Çok güzel dağılıyor. Ben şöyle bir porsiyonluk didikleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Didiklemeye bile gerek yok. Kendinden çok güzel dağılıveriyor. Didikledik. Didikledikten sonra daha önce hazırlamış karelimize soğanı atıyoruz içine az bir şey. Kaşar peynirimizi atıyoruz. Bu arada beğendiği ısıtırken sunmak için tekrar içine biraz kaşar peyniri atacağız ki hafif lezzetlendirelim. Bunu da attıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Sonra baklava hamurlarımızı yağlayacağız, saracağız, sonra fırına atacağız.

Şimdi baklava hamurlarımızı kurumasın diye çünkü nişastalı streçledik. Alacağız sarmak için. 2 kat baklava hamuru kullanacağız. Ama ilk önce tabii kesmemiz gerekiyor. Neden baklava hamuru kullanıyorum? Normal yufkadan da olur. Problem değil ama baklava hamuru daha çıtır çıtır olduğundan dolayı o dışın içi yumuşak, dışının çıtırlık dünyası daha güzel oluyor bana göre. Ondan dolayı yufka belli bir süre bekledikten sonra yumuşuyor. Tabii biz bunu domates sos ve yoğurtla da sunacağımız için onlar da yumuşatacak biraz. Onun için baklava hamuru seçtim. Bunları sayarken size biraz ilk meslek yıllarımdan da bahsedeyim. Yani 15 yaşında mutfağa girdiğinizde eninde sonunda fiziksel olarak da bir gücünüz olmuyor. Yani ben ilk meslek yıllarında mesleğe kahvaltı bölümünde başladım. Bir aşçının mesleğe başlayan yeni bir çırağın aslında bakarsanız. Bu arada içine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. En çok istemeyeceği bölümdür. Yani bütün gün işte kahvaltıya zeytin dolduruyorsunuz, peynir kesiyorsunuz, jambon kesiyorsunuz ve vesaire. Bir de müşteri karşısında otelde yumurta pişiriyorsunuz. Gücüm olmadığı için bir gün böyle bir tezgahta müşteri önünde yumurta pişirirken bütün yumurta istasyonunu 500 kişinin ortasında devirmiştim küçücük yaştayken. Hani dönüm noktalarım neydi aşçı olmak için diye bir şeyler anlattım ya. Aşçılıktan vazgeçmek için dönüm noktaların neydilerinden bir tanesi de buydu. Ama sonuçta vazgeçmedim. 2 kat baklava hamurunu yaptık. Biraz daha tereyağı koyuyoruz. Ondan sonra saracağız. Okulun çok büyük yararı var. Yani bütün gençler bana soruyor. Çok fazla üniversitede dolaştığım için. İşte okuldan mezun olunca biz ne olacağız? Okuldan üniversite okusun veya işte yüksekokul aşçılık okusun hiç problem değil. Ben de onlara şunu söylüyorum. Okul sizin bu mesleğe başlamanız için bir araç. Aslında her şey sizde bitiyor. Okulda teorik olarak çok büyük bilgi edinebilirsiniz ama sonuçta hızlılık da mesleğin içinde. Tandıra koyduktan sonra iyice sarıyoruz. 2/3 kadar. Çünkü çok kalın sararsak bu sefer içi de yumuşak olacak. Sonra bir şekilde kesiyoruz.

Sonra fırına atılacak kabımızı alıyoruz. Ve üstünü çok az yumurta sarısı dolaştırarak hazır hale getiriyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika baklava çıtır olana kadar 200 derecelik fırında tutacağız. Ondan sonra da beğendiyle beraber kesip sunuma hazırlayacağız. Fırına atıyoruz.

Şimdi üçüncü tarifim olan tavuklu bir kase yapacağız. Ne kase ne demek? İşte etin, karbonhidratın, sebzenin bir arada bulunduğu bir tane tabak servisi yapacağız. Aslına bakarsanız burada üç tane farklı yemek garnitür var. Biz bunu tek bir kase içinde sunacağız. İşte bir körili mantarlı bir tavuğumuz var. O yanına anam babam ev usulü kuskus yapacağız. Köy kuskusu. Bir tane de işte klasik ratatu sebze yapacağız. Ratatu filmini seyretmişsiniz aslında. O farenin isminin geldiği yemek de bu. Orada biraz daha böyle dize dize yaparlar. Biz burada kavurarak yapacağız. İlk önce kuskustan başlayacağım. Çünkü kuskusun pişme derecesi biraz daha uzun. Malzemeleri yaparken tek tek anlatacağım. En baştan anlatmayayım. Kuskus için işte biraz soğan lazım. Yağ, kuskus, tereyağı bir de sebze suyu lazım. Soğanla bir güzel kuskusu kavuracağız. Sebze suyumuzu ekleyeceğiz. Üstüne tereyağı atacağız. Kenara demlenmeye alacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakikaya kuskusumuz hazır olacak ama iyi kavrulması gerekiyor. Bir tane derin bir kabımız lazım çünkü kuskus çok su çekiyor. Yani aslına bakarsanız tabii un, hamur işi, makarna gibi düşünün. Yani pirinçten daha fazla su çekiyor. Onun için iyi kavurduktan sonra işte soğanı açacağız. Şimdi önemli olan şu, yağ attıktan sonra önce kuskusa biraz renk verip sonra soğan atmamız gerekiyor. Soğan attığımız zaman soğan sulandırdığı için kuskusa renk vermeyecek. Ona dikkat edelim. Yağımı koyuyorum. Yaklaşık işte 150 gram kuskus gibi düşünün. Isındıktan sonra kuskusumu atıyorum. Kuskusu renklendiriyoruz aslında bakarsanız. Hafiften kahverengi bir hal alacak şekilde kavuruyoruz kuskusu. Mutfağın en güzel yanı kaos. Yani biraz önce röportajda da bahsettim. Aynı anda işte şu an evet size tarif verirken ayrı ayrı yapmaya çalışıyoruz ama aynı anda bunu, onu, onu, yanında çorbayı beğendiği 5 tane, 6 tane ürünü yapabilmek aslına bakarsanız bu işin en zevkli kısmı. Evde de öyle değil mi işte Ramazan'a iftarda misafiriniz var, akşam olmuş 4. Siz yemek yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan sarma sarıyorsun, bir yandan çorba kaynıyor, bir yandan İşte çocuğu olanlar için çocuk bağırıyor. Anne baba bana şunu yap bilmem ne. Aslında mutfakta hayatın bir parçası olduğu için biz de mutfakta yaşıyoruz. Ben evde arada yapıyorum çocuklar istediğinde. Tabii şöyle de bir durum oluyor. Benim yaptığım yemekler bu arada en güzeli ev yemekleri. Onu hiç kimseye bir şey, şu an o konuda başka bir şey söyleyemem. Tabii çocuklar şimdi ben meslek hayatım %70'inde restoranlarda çalıştığım için çocuklar da bir şekilde benim çalıştığım yerlere girip yemek yediler. Biraz kavurduktan sonra soğanı atıyoruz. Tabii evde yapılan yemekler ne kadar lezzetli olsa da ev yemeği olduğu için farklı değil. Çocuklar sürekli canı istediklerinde benden istemeye başladılar. Ben de evde işte özellikle pandemi döneminde o 2 ay boyunca ilk kapandığımızda bütün yemekleri bana yaptırdılar ev halkı. Hatta Ramazan'a denk gelmişti şimdiki gibi. Hafif kavrulduktan sonra rengini gördüğünüz sarımtırak oldu. Suyu ekleyeceğiz. Kısık ateşte kapağını kapatacağız. Ben ocağı değiştireceğim. O demlenmeye devam edecek. Bu kadar kuskusun içine yaklaşık 2 parmak geçecek kadar su ekliyoruz. Kaynar su olması önemli. Suyu ekledikten sonra ateşin altını kısıyoruz. Kuskusu demlenmeye bırakıyoruz.

Yakmadan önce de içine iki parça tereyağı atıyoruz. Hafiften karıştırıp kısık ateşte kapatıyoruz. Ben kuskusun yerini değiştireceğim. Burayı alacağım. Şimdi sebzeyi yapacağız. Tabii tuzumuzu unutmuyoruz. Ratatu sebzemizi yapacağız. Şimdi sebzelerde her şeyin bir pişme sırası var. Biz burada daha önce işte patlıcan, biber, yeşil biber, havuç, kabak, soğan, mantar, orbit fasulyemizi aldık. Bunların hepsini doğradık ama aynı ayara getirebilmek için pişme derecelerini çok basit bir örnek. Aslına bakarsanız soğan pişmezse gırç gırç yapar ağızda. İlk önce onu öldürdükten sonra sebzelerin sertliğine göre bunu ayarlamamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca az pişirmemiz gerekiyor. Nedeni de şu, çok pişirirsek bütün içindeki vitamini, proteini vesairesi uçar. Daha renkli kalması lazım arkadaşlar. Onun için yaparken ilk önce soğan ve havuçtan başlayacağız. Tabi bu arada fesleğenimiz, sarımsağımız, baharatlarımız da var. Onlarla pişirip kavura kavura hızlı ateşte bir sebze kavurma haline getireceğiz. Bu ratatunun başka bir versiyonu. İlk önce soğanı atıyoruz. Tava çok kızarsa direkt sarımsağı atarsak sarımsak yanar. Onun için soğan hafif kavrulduktan sonra sarımsağı atarsak sarımsak yanmayacaktır. Sarımsaklı yağ yapıyoruz biz yemeklerde kullanmak için. Hem sarımsağın rayası yağa geçiyor. Hem de daha uzun süre saklayabiliyoruz. Hafif soğanı kavurduktan sonra havuca atıyoruz. Ki de biraz önce bahsettiğim sertlik hikayesi. Biraz sonra da biberlerle devam edeceğiz en son. Sonra patlıcan, sonra orbit fasulye ve mantar diye gidecek. Ama hızlı ateşte, hızlı kavurarak yapmamız gerekiyor. Havucu attıktan sonra fesleğen bütün o taze baharatlarımızla lezzetlendireceğiz ki kavrulurken içine geçsin. Kabak ekliyorum. Aynı anda patlıcan ekliyorum.

Tuzlu ve biber. Sebzeler kavruldukça kendi suyunu da biraz bırakacak ama çok sulu olmaması gerekiyor. En son sulandıracak şey onu mantar zaten. Mantar suyunu bırakır. Onun için hızlı ateşte yapmamız gerekiyor. Biber atıyoruz az bir şey. Yeşil biberimizi de. Kavurmaya devam. Mutfakta yemek hazırlarken işte israf önemli. Wasteless kitchen dediğimiz işte atıksız mutfak önemli. Onun için benim elimde her zaman sebze suyu var atık sebzelerden. İşte tavuk kemiklerinden tavuk suyumuz var. Etten et suyumuz var. Sürekli bunları bu anlamda çorbada, pilavlarda, işte garnitürlerde değerlendiriyoruz. Onun için siz de evde mutlaka atık sebzelerinden sebze suyu yapıp soğutup bunu dondurucuya atabilirsiniz. Hem besin değeri olarak iyi. Hem lezzet verecektir. En son mantarı atıyoruz. Mantar zaten dünyanın en kolay pişen sebzelerinden bir tanesidir. İki salladıktan sonra orbit fasulyemiz var. Bu daha önceden hafiften haşlamıştık. Onu atacağız ve kenara atacağız. Kendi sıcaklığıyla zaten mantar hafiften

Hiç rengini kaybetmeden hafif İtalyaların tabiri hafif al dente kıvamında rengarenk bir tane ratatu sebzemiz oldu.

Pok bol diyorlar. Dolu dolu kase diyoruz biz. Bu da bizim sıcak kaselerimizden bir tanesi. İftarda daha az garnitür, sebze ve atıyorum kuskus yerine firik pilavı, pilav koyarak bu tavuğu da servis edebilirsiniz. Üç yemek bir arada gibi. Bunun için ne lazım? İşte yine sarımsaklı yağımız, soğan, biraz biber, mantar, maydanoz, tavuk but lazım. Biz but kullanmayı tercih ediyoruz. Neden de şu daha lezzetli ve yağlı oluyor. Göğüs çok kuru. İşte biraz köri tozu, krema, tuzumuz, biberimiz, tereyağımız bununla beraber hızlı hızlı, tekrar ediyorum, hızlı hızlı pişireceğiz her zamanki gibi. Yağ ekliyoruz. Biraz önce demiştik, yağ ekledikten sonra yağ çok kızgın olunca ilk önce soğanı atıyoruz. Sonra sarımsağı atacağız. Sarımsağı atıyoruz ve beraber kavuruyoruz. Buradaki özellik şu, zaten soğan, sarımsak, tavukla beraber bir güzel kavurup hızlı hızlı pişireceğiz. Asya yemeği olduğu için aslına bakarsanız körülü tavuk bir Hindistan yemeği veya Thai curry de diyor, Thai yemeği diyorlar. Tabii ki orada köre ezmesi kullanıyorlar, limon çubuğu kullanıyorlar ama bunlar bizim damak tadımıza uygun ve Türkiye'de kolay kolay bulamayacağımız şeyler olduğu için toz köri kullanıyor durumunda olacağız. Hızlı ateşte olduğu zaman, yani yağ kızgın olduğu zaman tavuğun içindeki su hapsoluyor ve daha çabuk pişiyor. En son bunu yaptıktan sonra hepsini tabaklıyor durumunda olacağız. Bu arada kuskusumuza bir tık daha su ekleyeceğiz.

Tavuklar biraz piştikten sonra biberi, mantarı ve maydanozu aynı anda atıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bundan sonra kremayı vermeden önce altını kısacağız. Yavaş yavaş sosu çeke çeke pişmeye devam.

Mantarlar piştikten sonra biraz tavukla beraber altını kısıyoruz. İçine kremayı ekliyoruz. Çünkü krema yüksek ateşte kesilir. Onun için yavaş yavaş kaynayacak şekilde kremayı ekliyoruz. İçine çok az köri tozumuzu atıyoruz. Biraz hafiften kaynatacağız. Ondan sonra ocaktan alacağız ve sunumlara geçeceğiz. Şimdi tavuklu kasemizin tabağını yapacağız. Kocaman bir iftarlık tabak seçtim bunun için. Gördüğünüz gibi kuskusun kahverengiliği istediğim gibi oldu aslına bakarsanız. Böyle yaya yaya bir tane tabak yapacağız aslına bakarsanız. Doyurucu. Bu arada çorbamız da ısındı. Aynı şekilde buraya ratatouille sebzemiz birer kaşık. İki tarafa da. Bunu da böyle koyuyoruz. Bir de işte tavuk butumuz. Bunu da böyle koyacağız. Kaseyi yaptıktan sonra tabağımız hazır. Fırında beytimiz vardı. Onun malzemelerini de hazırlamıştık. Gidelim fırından beytimizi alalım. Onu da tabaklayalım. Şimdi beytiyi tabaklayacağız. İşte beyendi yapmıştık bir güzel. Beyendiye kaşar peynirimizi de ekledik sonradan. Tabağın altına beyendiyi koyuyoruz. Az bir şey. Sonra çıtır çıtır baklava beytimiz çıktı. Onu bir güzel keseceğiz. Sıcak sıcak çok güzel. Koyayım da yumuşaklığı daha iyi görebilin diye. Çok az etrafına hafif lezzet ve renk versin diye domates sosu atıyorum.

Görüşürüz. En sonunda çok az yoğurt tepsinin üstüne az bir şey. En son yoğurt az bir şey. Üstüne isteyen kırmızı yağ atabilir. Üstüne isteyen çok az eritilmiş tereyağı atabilir. Üstüne isteyen naneli yağ atabilir. Biraz kekik atabilir. Herkesin lezzetine kalmış. İki tabağımızı da yaptık. Şimdi de aşure çorbamızı tabaklayacağız. Çorbamızı ısıttık. Yanına böyle ben kıtır ekmekler hazırladım. Vermek için. Siz isterseniz vermeyebilirsiniz. Çorbamızı işte tam kıvamı böyle, çünkü çok taneli olduğundan çorba daha koyu olursa aslına bakarsanız lapa gibi olur. Amiyane tabirle çorbayı koyuyoruz. Üstüne kuru erik atıyoruz biraz. Nar tanesi atıyoruz. Ve doğranmış fındık atıyoruz. En sonunda üstüne daha önceden hazırladığımız yağlı nanemizi gezdiriyoruz. Aşure çorbamız da bu. 3 tane yemeğimizi yaptık. Tabaklarımız bunlar. Şimdi sofrada bu yemekleri servis ederken buluşalım. Restorana geçelim.

Yemek konuşur mu? Dili yok ki konuşsun. Nasıl konuşsun? Ama öyle lezzetli yaparsın ki tadan konuşur, anlatanın diline dolanır, konuşturur. Yani yemek konuşur mu? Tabii ki konuşur. Lezzetiyle birisinin diline ses olur, anlatır kendini. Konuşan, konuşturan yemekler yapmaya çalışın. En basit görünen yumurta bile olsa lezzeti olsun yeter.

0: terbiye atın şuna. Meret amma da ağırmış ha. Göründüğü gibi değilmiş.
1: Al bakalım.
0: İnsaf be abi, sırtıma bak. Tam bir kova su döktüm.

0: Bu yük bir onluğa taşınır mı? En az bir ellilik.
1: Sen çıldırdın mı be? Malı bir de senden mi satın alacağım?
0: Tarife böyle.
1: Tarife marife anlamam. İşine gelirse.
0: Yapma güzel abiciğim, başımı derde sokma benim.
1: Bir de beni tehdit mi ediyorsun lan? Atın şu sesleri dışarı.
2: Hadi bakalım, yürü!
3: Yürü bakalım ufak ufak, hadi! Yürü dedik!

0: Sen benim paramı veriyor musun, vermiyor musun?
1: Allah!
0: Bu hakkım! Bu da cezası! Kulağına küpe olsun! Astama çok zarar getirir! Bu da cabası!

0: Merhaba Hancı amca, ne o torpile mi çarptın?
1: Al paranı da fazladırlanma.
0: Kusura bakma ama az değil mi? Benim hakkım en az bir yüzlük.
1: Yüzlük mü? Sen ya hiç dayak yemedin ya da hesap bilmiyorsun.
0: Yapma be hancı amca, kesme hakkımı. Bu parayla atıma yem bile alamam ya. Bak gördün mü, gücüne gitti işte.
1: Defol lan! Verin şunun dersini.

0: Dökül paraları bakalım.
1: Tabii kardeşim, şaka yaptık zaten.
0: 100'lük daha vereceksin hancı amca.
1: İstediğini aldın ya, daha ne parası istiyorsun?
0: Dayak parası hancı amca. Dayağı boşuna mı attık? Parasız ziyafet olur mu ha? Bu da cabası.
2: Ah be kemik, yaktın beni.

Helal olsun be kör, bütün gece sabaha kadar horladın durdun. Ah ulan hergele, kim bilir rüyanda ne kısraklar gördün. Canım.

0: Yürü. Yürü oğlum, yürü. Yürü be. Haydi. Haydi, var da. Yürü taş arabası, yürü. Yolu aç oğlum, yürü. Bu dünyanın cefasını senin gibi enayiler çeker. Sefasını da benim gibi açık gözler sürer. Sen bu yükün altına girebilir misin? Sen git de kumda çelik çomak oyna. Yürü yavrum yürü, saçlarını sürü. Şimdi de buradan geçti enayinin biri. Hadi oğlum, yürü geçe yürü be, yolu tıkadım. Yürü taş arabası yürü! Yürü oğlum! Yürü yavrum yürü, yürü taş arabası yürü! Şimdi de buradan geçti enayinin biri! Yeter be! Ha? Yeter artık!
1: Geldin sen benim ha?
0: Niye sana şey yapmıyorsun?
1: Ne olacak?
0: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne

0: Davacı mısın?
1: Hayır komiser bey.
0: Ya sen?
2: Ben de değilim. Zaten cezasını buldu. Bir güzel dayak yedi benden.
1: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
2: Sen kendi suratına bak.
1: Ağzını topla sensin.
2: Ulan yerim seni ulan.
1: Ulan ne yiyorsun?
0: Yoksa şimdi ikinizi de nezarete atarım. Yaz. Taraflar birbirlerinden davacı olmayıp

0: Bir papaz ver bakalım, 3 onluğuna.
1: Sen papazı bulmuşsun zaten.
0: Sen kiminle konuşuyorsun?
1: Hiç, kendi kendime. Yasak mı?
0: Serseriye bakın, kendi kendine konuşuyormuş.

0: Bir kız ver.
1: Kızlar sana gelmez oğlum.
0: Tüh, tüh Allah kahretsin, ne şans be!
1: Demedim mi ben sana?
0: Sen susacak mısın ulan, he? Susacak mısın ulan dedim sana, he? Susacak mısın?
1: Hiç niyetim yok, konuşmasam çatlarım.
0: Yerim ulan ben adamı! Yerim ulan!
1: Ne yiyorsun be, tavuk mu?
0: Ulan eşelene mi susadın? Nefesini kısmazsa düğümlerim adamım ben! Bakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın diyorum! Tutmayın beni! Ah ulan ah! Gene kurtardım paçayı! Babam ölüm yatağındaymış! Yoksa yırtardım lan seni!
1: Cart kaba kağıt!

0: Ne oldu ana?
1: Çok hasta oğlum. Ölüyor.
2: Geldin mi evlat?
0: Nasılsın baba?
2: Sonu geldi evlat. Gidiyoruz.
0: Vah babam vah. Sen böyle olacak adam mıydın?
2: Değildim ama neylersin hayat? Kardeşin nerede? Kardeşin?
0: Cehennemin dibinde. O bana sormasa niye edersin baba?
2: Kardeşin o senin. Et tırnaktan ayrılmaz oğul.

0: Gel oğul, ver elini. Sen de Veli, sen de. Çok az vaktim kaldı. Ölüm döşeğindeyim evlatlarım. Bu size son vasiyetim olsun. Barışın ergeleler, barışın. Barışın. Yoksa hakkımı helal etmem size. Kucaklaşıp öpüşün evlatlarım. Dünya gözüyle son bir defa sizi beraber göreyim. Candan, daha yürekten. Birbirinizi sevin oğullarım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Merak etme baba.
2: Hiç ayrılmayacağız.
0: Sağ olun evlatlarım. Berhudar olun. Şimdi artık çıkın. Son nefesimde Allah'ımla baş başa bırakın beni.

0: Adam, içkimi getir, daha ölmeye niyetim yok.
1: Sen çok yaşa kocacığım, sayende evlatlarımız var işte. Cennem.
0: Ver. Evlatlarımızın şerefine.
1: Şerefine.
2: Bak. Bundan sonra abin olarak ve babamızın vasiyeti üzerine sana hayatta doğru yolu ben göstereceğim.
3: İyi ama hangisi doğru yol, hangisi yeri?
2: Doğru yol benim gittiğim yoldur. Beni takip edersen daima kazanırsın. Tamam mı?
3: Tamam abicim.
2: Aferin evladım.
3: Öpeyim abicim.
2: El öpenlerin çok olsun. Yo. Dur bakalım. Bundan sonra bu şezlonga ben oturacağım. Tamam mı?
3: Tamam olsun, ne yapalım? İyi geçineceğiz diye moruğa söz verdik bir kere.
2: Bundan sonra emir, kumanda ve dizginler bende. Tamam mı?
3: Tamam abiciğim, tamam dedik ya.
2: Ye! Bak kardeşim, hayatta başarılı olmak için eline, beline ve de diline hakim olacaksın. İçkiden ve kadından uzak durmalısın. Hele kadın, en büyük tehlikedir kadın. Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım? Tamam mı? Cevap versene oğlum!

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Ulan ben Kızılay mıyım?
0: Abim çok iyi bir insandır, altın gibi bir kalbi vardır. Tamam mı?
2: Hayır, ben kötü bir insanım. Yüreğim taştan benim.
0: Abim paraya pula hiç kıymet vermez. Tamam mı?
2: Hayır! Ben parayı çok severim. Parasız hiçbir iş yapmam. Hatta küçük parmağımı bile kımıldatmam, anladınız mı? Eşyalarınızı taşıyacak başka bir enayi bulun.
3: De! De aslanım, de!
1: Son zamanlarda durumumuz çok bozulmuştu. Kirayı ödeyemiyorduk. Ev sahibi bizi mahkemeye verip sokağa attırdı.
0: Vay insafsız vay!
1: Babam bizim koruyucumuz, dayanağımız, her şeyimizdi. Onu kaybettikten sonra çok yalnız kaldık.
0: Yalnız değilsin artık Ayşe. Ben varım, abim var, sonra atım Düldül. Bundan sonra sizi biz koruyacağız.
1: Teşekkür ederim. Çok iyisiniz.
0: Sen de çok iyisin Ayşe, hem de çok güzelsin.

0: Allah sizden razı olsun. Eğer siz olmasaydınız belki de bu geceyi sokakta geçirecektik. Bu hale düşecek insanlar değildik ama ne yaparsınız kader.
1: Üzülmeyin, alın bunu.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil, hiçbir şey değil. Hadi oğlum, atla arabaya gidiyoruz.
0: Üzülmeyin, her şey güzel.
1: Hoşça kalın.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.
1: Hoşça
0: kal. Güle güle.
1: Hadi eyvallah. Yeah.

0: Ulan Ergele, sen adam olamazsın.
1: Ya Habib Nizamettin, çok güvendiğim iki adamımı sana gönderiyorum. Onları tanıman için parolamız olan her zamanki yüzükler parmaklarında olacak. Kendilerinden 3 milyonu alıp malı teslim edersin. Yanaklarından pus ederim. Bu defa büyük bir voli vuracağız. Malı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
2: Buyurun efendim.

0: yolları ay. Hadi. Niye?
1: Vahit bavul mafiş.
2: Bavul mafiş, biz de mafiş.
1: Mafiş vallahi.
3: Allah Allah, uçmadı ya, olsa burada olur.
1: Var bavul dahil, çok önemli, mühim mi evrak?
2: Bavul bulacak var, sana bol bahşiş.
1: Ya?
3: Kusura bakmayın hacılar, bu iş benim işim değil. Siz polise başvurun.
1: Eyvah!
2: Yok mümkünat!
1: Fecastül azim!
2: Felaketül muazzama!
1: Talihül fukarra!
2: Yandık kara kara!
1: Eyvah, eyvah!
4: Evvel emirde, kapalı çarşıda Sarraf Mahmut Halbuni'ye gidilip mukaddes yüzük gösterilecek ve ondan lüzumlu olan 2 milyonluk meblağ, ne bu bu, tahsil olunacaktır.
5: Okumam devam et!
4: Bilahare mübarek cuma günü öğle namazından sonra Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellümü hususunda mutabakata varılıp selam, hürmet, muhabbet. Seyyidi Abdullah veli nimetimdir. Emirleri başım üstüne.

0: Sahte değil.
1: Haklısın. Allah'ıma para gibi kokuyor.
2: Ulan yoksa rüya mı görüyoruz biz?
3: Bilmem ki abi, ufacık bir dokunsana bana.
1: Şimdi oldu, demek rüya değilmiş. Nihayet talih yüzümüze güldü abi.
2: Ne talih be? Devlet kuşu başımıza kondu.
1: İyi ama bu arpaları nereye saklayacağız?

üstüne bastın sevgili kardeşim. Arpa nereye saklanır? Ulan kör, sakın bir kaza yapma ha! Sakın ha!

0: Yalnız paralandım diye şımarmayacaksın oğlum. Anladın mı?
1: Anladım abicim.
0: Ananı babanı unutmak yok.
1: Ha, hiç unutur muyum abicim?
0: Biliyorsun bizim morun bir ayağı çukurda. Ölmeden gidip elini öpelim, gönlünü alalım.
1: Haklısın abicim. Buradan çıkar çıkmaz sen doğru oraya git, ben de arkandan geliyorum.
0: Yok, kaytaramaca yok. Anca beraber, kanca beraber.
1: Ya ama benim önemli bir işim vardı.
0: Akıllana. Gene kara kız dalgası değil mi?
1: Yok be abi, ayıp etmiyor.
0: Yemezler oğlum, yemezler. Bırakmam seni, beraber gideceğiz.

0: Abi, şu karşı kurnada yıkanan palabuyu tanıyor musun?
1: Ya, niye sordun?
0: Durmadan sana bakıyor.
1: Baksın, göze yasak mı var?
0: Öyle değil abi, kötü gözle bakıyor.
1: Sen ne demek istiyorsun?
0: Bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. Baksana abi, şimdi de bıyıklarını vuruyor.
1: Kaşınıyor galiba.
0: Bu adam düpedüz senin ırzına, namusuna göz dikmiş abi.
2: Yiğit! Ulan var mı bana yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Ulan bana adıyla sanıyla deli veli demişler. Ulan ben adamın ciğerini sökerim ha!

0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
1: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
0: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala, alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde ebebek ve kotonda tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar.

Schwarzkopf Glas. Her sen için. Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle... O gün anne...

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: bize çok büyük yardımlarda bulundunuz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Yok canım, teşekkür edemez.
0: Değmez olur mu? Bizim için yaptıklarınızı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Size çok şeyler borçluyuz.
1: Asıl ben sana borçluyum, öyle ya. Senin bir bakışın, bir gülüşün milyon eder.
0: Sen de çok tatlı iltifatlar ediyorsun Ali.
1: İltifat değil Ayşe, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
2: Abime 37 tane oldu, daha yedireyim mi?
1: Yok, kes be oğlum, yeter, midesine dokunur, hassastır.
0: Oh! Efendi, oğlumuz geliyor, Melike geldi!
3: Eyvah! Aman, şimdi? Aman çabuk ol hanım, çabuk ol!
0: Ay!
3: Çabuk ol, çabuk ol, sakla! Aman!
0: Oğlum, evladım benim!
4: Moruk nasıl ana?
0: İyi değil, hiç iyi değil oğlum!
4: Ne haber baba?
3: Haberler kötü evlat. Yolcuyum yolcu.
1: Üzülme baba. Artık zengin olduk. Seni saltanatla uğurlayıp anlı şanlı bir tören yapacağız. Para var bizde, para.
3: Para mı?
1: Gel güzel anacığım. Hı? Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
3: Ay!
0: 10.000 kağıt mı dedin?
1: İnanam. Yetmez ama değil mi? Hadi 20.000.
3: Ay ay.
1: Yuvarlak hesap 30.000 olsun bari.
3: Ay ay ay.
1: Çekirdek alırsın.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu kadar parayı nereden buldun oğlum?
1: Alnımızın teriyle kazandık.
0: Ya.
1: Arabistan'la ticaret yaptık. İthalat, İhracat ve bilumum nakliyat.
0: Aferin oğlum!
3: Yaşa sen!
1: Şuraya bak! Moruk paranın rengini görünce nasıl da canlandı!
3: Var mı ulan canlanmayacak, var mı? Paralandık hanım, paralandık!

0: Ahmet'in muhtemediği, senden gelip para alacaktık.
1: Vallahi biz çok itimatlı, hem de muhtemel kişiyiz.
2: Öyle mi? Peki, benden ne istersiniz?
0: Seyit Abdullah'ın parasını.
1: Parolamızı kaybettik.
0: Ya?
2: Siz ikiniz vallahi dolandırıcısınız.
1: Haşa!
2: Hadi
1: ruh,
2: dedim
1: vallahi,
2: size!
1: Yallah!
2: Yallah! Ruh!
3: Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup, malın pazarlığıyla teslim ve tesellüme hususunda... Şu malı merak ediyorum be abi! Araplar bu kadar çok parayla ne alacaklardı acaba?
4: Sana ne oğlum? Sen paraların üstüne oturup, yan gel keyfine bak!
3: Bana kalırsa şu lokantaya gidip Nizamettin'i görmeliyiz. Bakarsın işin ucunda kıyak bir avanta vardı.
4: Yahut da yağlı bir kazık!
3: Ne abi, korkuyor musun?
4: Benim adım Deli Veli! Ulan ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam!
5: Şöyle buyurun!
6: Onlar galiba!
5: Ne emredersiniz?
4: Şu güzel yemekler var!
5: Var efendim, ne isterseniz var! Straganov, file mignon, chateaubriand, eşinizsel...
4: Bırak şimdi palavra!
3: Döner var!
5: Var efendim!
4: Sen bana iki porsiyon pişkin pilav üstü yap bakalım!
5: Emredersiniz!
4: Bana da kuru fasulye ama bol kepşe! Beraber pilav ve hoşaf! Bir beş de kuru soğan!
5: Emredersiniz!
7: Burası pek tekin bir yere benzemiyor.
2: Haklısın abi, tetikli olmalıyız. Bir numara olursa hemen silaha davran.
3: Ne? Ne oluyor lan?
5: Affedersiniz, affedersiniz! Patladı!
2: Eğer canını seviyorsan sakın bir daha patlatma! Huylanıyorum lan!
5: Emir edersiniz!
4: Yoksa zımbalarım ha!
6: Helal olsun, makineleri ne biçim çektiler? Hiç şüphem yok, bunlar Seyit Abdullah'ın adamları. Yüzüğü görmeden inanmam.

0: Artık tadını kaçırdın.
1: Kıskanmaya hakkın yok. Ben hiç kimseye bağlı olmayan özgür bir kadınım. Seninle sadece arkadaşız. Sevgilim değilsin.
2: Selamlarım.
3: Ehlem ve sehlem.
4: Ehlem ve sehlem.
2: Ben Nizamettin Ceylani.
3: Ben Habil.
4: Ben de Kabil.
2: Müşerref oldum.
3: Biz de memnun ve mahsur.
4: Mes'ud ve mesrur.
2: Acaba Seyit Abdullah'ı tanır mısınız?
3: Nasıl tanımaz?
2: Seyit Hazretleri nasıllar?
4: Çok iyi maşallah.
5: Var size şuk şuk selam.
2: Aleyküm selam. Mektubunda geleceğinizi yazıyordu. Sizi bekliyorduk. İstanbul'da kaldığınız müddetçe bizim şeref misafirimizsiniz.
4: El teşekkürül minnettar.

0: yakın doğuda en ekstra malı ben satarım. Size vereceğim malın eşi emsali yoktur.
1: Maşallah, maşallah.
0: Benden çok memnun kalacaksınız.
1: İnşallah, inşallah. Çaktım dalgayı, bunlar Arabistan'a karı sevk ediyorlar. Dön önüne, uyandırma k***ları.
0: Oo, buyurun hanımlar, buyurun oturun şöyle. Beyler yabancımız değil.
1: Demedim mi, satış başladı.
0: Hanım kızlarımızı nasıl buldunuz?
1: Maşallah, maşallah, çok güzel. Aman ya Rabbi, çok güzel.
0: Siz eğlenmenize bakın, yarın tekrar görüşürüz. Olmaz
1: münasip.
0: Mı?
1: Münasip. Çok münasip.
0: O halde şimdilik müsaadenizle.
1: El selamet.
2: Selamet ve selam.
1: Raks beraber?
3: Memnuniyetle.
1: Hadi.
3: Merhaba güzelim, adım Okşan.
1: Ben de Kabil kulunuzu. Canım benim.
3: Şekerim, biraz sokulsana.
1: Bende utanmak var.
3: Sen çok hoş bir adamsın.
1: Sen de çok hoş bir kadınsın anam.
3: Beğendin mi beni?
1: Beğenmesem jiklet gibi yapışır mıyım hiç?
3: Söylesene, nasılım ben?
1: Fırından yeni çıkmış has ekmek gibisin yavrum.
3: Ya.
1: Aç karnına ne güzel yenirsin.
3: Öyleyse yiyip bitir beni, hadi.
1: Helal olsun abicim, yengemin dişini mi çekiyorsun? He?
4: Hayır evladım, bademciklerini alıyorum.
1: Ah abicim ah, bana verirsin talkımı, kendin yutarsın salkımı.
0: Demek bavulu kaybettiniz. Yüzük de içindeydi, öyle mi?
5: Bavul mafiş, mafiş vallahi.
6: Bana da mı numara he? Başka keriz bulamadınız mı yutturacak?
7: Destur ya Habib Nizamettin.
0: Özür dilerim. Fakat bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
7: Ne cüretil muazzam!
1: Vah cürme sebase!
0: Ellerinize sağlık dostlarım. Buyurun dostlarım. Buyurun oturun. Malımız hazırdır. Arzu ettiğiniz anda teslime hazırım. Numune görmek ister misiniz?
1: Dün gece siz gösterdi bize 2 adet numuneyi, şahane!
7: Hakikaten çok güzel hanımlarım. Var elinizde başka mallar.
0: Dostlarım, şu anda bahis konusu olan o biçim mallar değil, Seyit Abdullah Hazretlerinin siparişidir. Bu siparişi çok büyük güçlüklere katlanarak nihayet temin etmiş bulunuyoruz. İşte numune.
1: Ben tercih dün geceki mal.
7: Ya vallahi lazım ben de.
0: Yani malı satın almayacak mısınız?
1: Ne talep?
7: La vallah.
0: Çok ucuza vereceğim. Kilosu 70.000 lira.
1: Bedava verecek gene nafile.
7: Yok efendi. Biz kat'i kararı bu malı almayız.
0: Alsanız da sağ olun, almasanız da. Seyit Abdullah bizim veli nimetimizdir. Siz de şeref misafirimizsiniz. Buyurun salonumuza. 1-2 kadeh içki içelim. Buyurun.
5: Hadisat aleyhu fecaat. Gazab-ı kader, ekber-i keder. Biz talimat harfiyen riayet. harfiyen tatbikat, yok bizde kabahat. Bavul mafiş. Mafiş vallahi. Yüzük mafiş. Mafiş vallahi.
8: Müthiş, müthiş, çok müthiş. Acilen Mahmud Halbuni müracaat, Nizami Ceylani müracaat, kulluğun izahat.
5: Vaki müracaat, vaki talimat.
9: Velakin yok bize itibar.
5: Var da yak, var tokat.
9: Yetiş ya Said, kalmadı takat.
8: Siz otelde istirahat. İlk tayyarıyla geliyor Said Abdullah.
0: Gözünüzü dört açın. Ellerindeki parayı kumar masasında bıraktırmanız lazım.
10: Merak etme patron.
11: Soyup soğana çeviririz fellahları.

0: yavrum canavarım benim. Kurban sana kemiklerim.
1: Ya ötekiler?
2: Onlar sahtekar, hırsız ve dolandırıcı! Gitti benim paralar!
1: Ne? Sahtekar, dolandırıcı mı? Senin para gitti, bizim kelle gider bu yolda! Perişan olduk Seyit Abdullah!
2: Lazımdı çok göz açmak! Var sizde biraz da kabahat!
1: Sağlamdı herifler! Bir de yüzünü görünce hiç huylanmadım!
2: Ben şok huylanmak! Uçtu gitti 2 milyon! Önce tahkikat ve takibat, sonra da intikam! Müthiş intikam, müthiş intikam!
1: Kelle koltukta ya Seyit! Yakalayınca zımbalarım herifleri! Şakası yok!
2: Yo Nizamettin! Önce benim para, sonra onların cesetleri! Paramı almadan onlara dokundurtmam! Hadi eyvallah!

0: Hemen dağılıp bastırın onları. Biz satıcısı olduğumuzu ihbar ederlerse hepimiz ipte sallanırız. Bu gece ikisinin de ölmesi lazım.
1: 1 milyonumu kaptırdınız. Bütün planlarımı alt üst ettiniz. Eblahül azim, ahmakum karim. Vela ceza, kurum bela inşallah.
2: Merhamet ya Seydi, merhamet.
1: Merhamet efendim,
2: merhamet. Bu Hüseyin.
1: Mafiş para, mafiş merhamet.
3: Ya gözüm seyiriyor be abi.
4: Sağ mı, sol mu?
3: Sağ.
4: Hayırdır inşallah? Bize misafir var galiba.

0: Burnuma kan kokusu geliyor.
1: Aa, bak bu hayra alamet değil.
0: Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar.
1: Boş ver be abicim, kısmette ne varsa kaşıkta o çıkar.
0: Haklısın, Allah rahatlık versin.
1: Sana da abicim.
2: Abicim! Abicim! Neredesin be abi?
1: Cennette mi yoksa cehennemde mi ha?
0: Bizim gibi adamın cennette ne işi var oğlum? Cehenneme gidiyordum ama yarı yolda vazgeçip geriye döndüm.
2: İyi ki bileti gidiş dönüş almışız abi.
0: Yaralı filan diyorsun ya.
2: Yo, maşallah turp gibiyim.
1: Bu yanasını! Şuraya bak be abi!
0: Herifler az kalsın bizi kalbura çevireceklermiş.
3: Tamam patron, herifleri temizledik.
4: Aferin çocuklar, iyi bir iş başardınız.
5: Sana canımız feda patron.
4: Sağ olun. Hepiniz görüleceksiniz.

0: Doldur anam, doldur. Oh, oh! Mis gibi kokuyor. Anamın kuru fasulyesinin üstüne yemek yoktur ha. Ellerine sağlık anacığım, sağ ol.
1: Afiyet olsun oğlum. Yesene oğlum. Sen niye yemiyorsun ha?
2: İştahım yok anacığım.
3: Allah Allah, nesi var bunun?
0: Aşık baba, aşık!
3: Ha be!
1: Aşık mı, kime?
0: Ayşe'ye!
3: Kim bu Ayşe?
1: Ailemize layık bir kız mı?
2: Ah anacığım, görseniz siz de çok seversiniz. Öyle iyi yürekli bir kız ki!
3: Bunda üzülecek, sıkılacak ne var oğlum?
1: Gider Allah'ın izni, peygamberin kavliyle oğlumuza isteriz, ha?
2: Ah yaşa anacığım!
1: Ne çocuk!
0: Köfte ara bakın! Eşek davası çözümlenince nasıl da iştah açıldı!
1: Doğrusu oğlumdur diye söylemiyorum. Fakat alim, eşi emsali bulunmaz bir pırlantadır benim evladım.
3: Ya, ya!
4: Allah bağışlasın efendim.
3: Bu zamanda böyle ev erkekleri nerede hanımefendi, nerede? Oğlum içki içmez, sigara içmez, kumar bilmez, hayatında huvardalık yapmamıştır.
4: Maşallah, Allah bozmasın efendim.
3: Asaleti aileden geliyor hanımefendi, ailemizden.
4: Tabii efendim. Oh. Kahve nasıl olmuş bey?
3: Fevkalade, hanım kızımın kahvesi fevkalade.
4: Mütassip bir aile olduğumuz için.
3: Ya, ya! Oh, oh!
4: Çocuklarımızı çok kapalı büyüttü.
3: Ya, ya!
4: Ali'nin bir tek kusuru vardır, biraz mahcup bir delikanlıdır.
3: Ya, ya!

0: içme içme. Bu mutlu günün şerefine içelim.
1: İçelim abi. Kardeşin artık bu yollardan geçmeyecek.
2: Seyahate mi çıkıyorsun Ali?
0: Öyle sayılır. Bizim çapkının başını bağlıyoruz. Ya. Yuva kuracak.
2: Ne kadar iyi. İnsanın içi bir tuhaf oluyor.
1: Olmasın yengecim. Yakında biri senin de desti izdivacına talip olacak. Ya.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
1: Merhaba. Ya buyurun. Buyurun oturun şöyle.
5: Ben Seyyid Abdullah. Söyleyin bakalım. Müjde ya Seyyid. Tahkikat muvaffak, tahkikat muvaffak, düşman muassere.
6: Maşallah hacı, aferin sana. Aman dikkat! Adamlar zapturapt, ben şimdi harekat.
1: Baksana abi, şu mendebir Arap deminden beri bizi dikizliyor.
0: Gidip hemen ifadesini alayım.
1: Sen bırak abi. Okşan yengemiz bakar icabını onun.
7: Ha, oldu.

0: Hoş geldin ya Seyit.
1: Neredeler?
0: Dışarıda.
1: Yürüyün.
2: Buyur ya Seyit.
1: Hani düşman nerede?
2: Düşman mı? İşte, işte düşman, işte orada.
1: Kımıldamayın melunlar! Yanlış, bunlar düşman değil.
3: Dostuz biz cicim. Oturmaz mısın hayatım? Arkadaşlarına da iki dilber çağıralım, hoşça vakit geçirelim.
1: Çağır yavrum.
0: Muvaffak der.
3: Huriye! Cevriye! Gelsenize ayol!
1: Aman ya Rabbi!
0: Maşallah, maşallah!
2: Aman ne güzel şeyler!
4: Merhabalar!
0: Ne tatlı şey ya Rabbi! Ay kek elini hacı sululuktan hoşlanmam!
2: Yavri!
0: Aman ne âlâ!
4: Burnunu seveyim!
2: Alûl âlâ!
1: Bir buse ey maşuka! Bir buse ya habib!
0: Bir buse ya handan!
2: Bir buse ya candan!
0: Seni. Sizden rica etsem, acaba şu bıçak çıkartır mısınız?
5: Çıkartalım,
0: çok teşekkür, al. Size müteşekkir ya velek!
5: Öyle mi, al sana teşekkür!
0: Al!
5: Seni gösteririm ben şimdi!

0: Beyler, Orta Doğu'nun en büyük kaçakçılık şebekesiyle Yakın Doğu'nun en hızlı gangster çetesi samimi bir dostluk havası içinde toplanmış bulunuyor. Şu anda bu tarihi olayın heyecan ve mutluluğu içindeyiz.
1: Hayrola hacı, hamile sancı.
2: Bıçak yarası, ıstırabul mabadi.
0: Dostlarım, çok büyük bir tehlike karşısındayız. Bu tehlike sizi de bizi de tehdit etmektedir.

0: Tam 20 saniye vaktim var.
1: Yegane çare halas, vahdet, tesanüt, tevlid, kuvvet, kudret ve de aşkı!

0: Sabotaj mı?
1: İhanet!
0: Kalle, sen yaptın bunu!
1: Vay melun bay!
0: Sensin melun!
1: Davranmayı yakarım!
0: Hiç şakam yoktur mühlerim!
1: Yeter be! Durun!
0: Geçin şöyle! Bizim bakayım! Hadi!
1: Hadi geçme!
0: Hizaya gel! Öldürsek de mazı!
2: Yiğit! Ulan tayıncılar! Siz hiç askerlik yapmadınız mı lan? Çabuk olun çabuk! Yoksa şimdi hepinizi sırada yandan geçiririm ha! Çabuk!
0: Gel! Herkes silahlarını arabaya bıraksın! Ali! Sen de!

0: Beni iyi dinleyin. Şimdi aranızda bir maç yapacaksınız. Yenen yaşayacak, yenilen de ölecek.
1: Buna göre dövüşeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam abicim. At oğlum yazı turanı. Ne geldi?
2: Boş ver be abi, ne gelirse gelsin ya.
1: Orta Doğu takımı bu yana, Yakın Doğu takımı bu yana.
0: Hadi. İyice kulak verin. Tekme, tokat, sille, çelme, yumruk, künde, kurt kapanı, sarma ve kafa göz yarma, kol bacak kırma serbest. Ancak centilmenlik dışına çıkmak yok. Tamam mı? Dikkat! Maç başlıyor!
3: Oğlum, sen polise telefon et. Gelip bu davarları teslim alsınlar. Yalnız sakın Zula'daki paradan bahsetme.
2: Ayıp ettin abi, ben o kadar keriz miyim ya?
3: Aferin oğlum, saksıyı çalıştır.
2: O para bizim oldu artık, bizim!

0: Kanka, offside! Faul! Çift vuruş!
1: Ne?
0: Yap bakalım atışını! İkinci!
2: Onları ben tepeleyecektim.
0: Kırmızı kart! Dışarı!

Stimulul.

0: Sizi tebrik ederim. Yalnız memlekete değil, insanlığa da büyük hizmette bulundunuz.
1: Estağfurullah komiserim.
0: Biz sadece vazifemizi yaptık.
1: Ne demek? Çok önemli bir iş başardınız. Koskoca bir kaçakçılığını meydana çıkardınız. Suçluları yakalamamıza yardımcı oldunuz. Bu kahramanlığınız zabıta tarihine geçecektir.
0: Sağ olun komiser bey. Allah ömürler versin.
1: Bilhassa parayı ele geçirmekte ve saklamakta gösterdiğiniz dehaya hayran oldum.

0: Paranın burun içinde olduğu şeytanın bile aklına gelmezdi. Bu para sizin sayenizde hazineye irad olarak kaydedilecek.
1: Yedik mi şimdi ayvayı abi? Açlığa talim sevgili kardeşim.
2: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
3: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
2: Yeter!
4: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
3: Derhal bulunacak.
5: Polis, kapıyı açın.
2: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
6: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
2: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
6: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
2: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
4: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
7: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
7: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
7: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
6: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
7: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
6: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskara ile limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
11: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
12: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
6: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
13: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
14: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
6: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Sadece durunla.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250.

0: Babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin. Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
3: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver. Ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
4: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
4: Mumtaz Bey biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var. Yarın yazıhaneden arayın.
4: İyi, tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mumtaz? Hadi ben onların yanına otur.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
4: Mumtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
4: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
4: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
4: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
4: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
4: Ölmek gibi olmasın ama arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimcik'te tüm arazinin başında.
1: Hala.
4: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mumtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
4: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
4: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
4: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
4: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum, öyle mi?
1: Evet, öyle.
4: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
4: Oldu bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
0: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
4: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
0: Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Olur. Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin.
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya, lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin.
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Çocuğum hasta oldu mu
3: sana? Sayende vücudun su yüzü görüyor.
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş, değil mi? Bak, bana bak, yapma diyorum. Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin, değil mi? Gördün mü?
3: Yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşüteceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler, bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Hadi! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin beyim!
7: Hoş geldik!
4: Hoş geldin ağa! Hoş geldin!
6: Adnan niyelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soyusunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kertiği?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ne. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Hakir gördü beni, alay etti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, tepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden o nane şekerini bir güzel dövecek ve...
1: Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba. En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Dikkatli bakın.
1: Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
2: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
1: Başın efendim.
2: Tekrar uğrayacağız.
3: Good morning.
1: Good morning.
4: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez sürü. Evet beyler. Are you coming?

0: Scotch'u, bu sahiller, are the most beautiful coast of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance, I more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi, ha!
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu!
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülme!
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız! Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz!
1: İlgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi Stiana?
2: Oh, başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi ettin!
3: Biraz da kendi canınızı acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Kim o?
1: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık, acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kıstırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz, iyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Annem! Annem, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yok! Çerebazlığa gelemem ben! Bana cevap vermek kimin haddi ne? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana! Mürvet, yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya!
6: İdare et reisimizdir, mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak, planları o yapar. Cevat kasa açar, Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
7: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili babişko, yıldırım nikahı ile evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et. Sen değil, siz diyeceksin. Fazla samimi oldun.
2: Olmaz. Yeni evli, çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
2: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir. Teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel. Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
2: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
2: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
2: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
1: Ne yapıyorsun?
2: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
1: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
2: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
1: Dur, ne yapıyorsun?
2: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
1: Kürdan var, kürdan!
2: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
1: Of, yandım, çok uğraştıracaksın beni.
2: Yani... Daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
1: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
2: Olur.
1: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: Affedersin, zamanını iyi ayarlayamadım galiba.
1: Gerçekten görgüsüz, kabiliyetsiz ahlatın birisin. Kızamıyorum sana.

0: baş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürür.

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolay.
1: Uff, uyuşma!
2: Mesleğini de buldum. Armatörsün.
3: Nasıl bir iş bu?
2: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
3: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Yes.
1: Vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydım bu evin... ...gece gizlice girer...
2: O mesleği unut dedim sana.
1: Ha?
2: Beni öldürecek misin?
1: Yok, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
3: Odanızı dünden temizledik, buyurun istirahat edin.
2: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
4: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
2: Babişkocuğum, çok özledim seni.
4: Yazıklar olsun sana! Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
2: Boş ver! Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.

0: adam için şeref duydum.
1: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
1: Hadi, hadi.
2: Al şunları, uykum geldi, yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
2: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görülmek, küfür yemek yoktu.
2: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
2: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
2: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi, tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
2: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
2: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum!
3: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
4: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
2: Çok güzel, dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
4: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
4: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
5: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
4: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur, olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
2: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
1: Yok, istemem, ne münasebet!
2: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
4: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
6: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
7: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
8: Peki ne iş yapıyormuş?
1: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yokmuş!
8: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
9: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
1: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz! Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
2: Önce paramı isterim.
1: Ne parası?

0: Manevi hakaret tazminatın.
1: Paranın zamanı mı? Şimdi aşağıda bekliyorlar.
0: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
1: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
0: Aklımda duracağına cebimde dursun.
1: Şimdi yangın var diye bağıracağım. Ne aşağılık adamsın be!
0: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım.
1: Ne?
0: Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
1: Aman!
0: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
1: Allah seni kahretsin!
2: Güzel ama hikayesi!
1: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
0: Biliyorum, merak etme, göreceksin.
1: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
0: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
3: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiydin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım seni.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyordum. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadeniz.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Ay yine mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat deyin, akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Şekerim, ben de molos sende. Oğlumuz demir desturla mı gireceğiz yani, kokona?

0: insan karşılamazma halasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Ah. Hoş geldin halacığım.
2: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
2: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim, gelinim nerede ha?
3: Hoş geldiniz.
2: Efsane kız.

0: Evlilik de hemencik yarıyı vermiş.
1: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
2: Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
0: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
3: Kimdir hanımefendi?
4: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
0: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
4: Babam.
0: Maşallah, tam tipim.
3: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
1: Bizler de çok iyiyiz.
5: Ömrünüze duacıyız efendim.
3: Çok sevimli, çok candan çocuk.
0: Vallahi sen benimsin ayol.
3: Aman efendim, rica ederim. Bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
0: Önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
5: Buyur halacığım, göstereyim.
4: Yok hayır, sen misafirlerin yanında kal sevgilim. Ben gezdiririm.
0: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
1: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
5: Yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
1: Öyle ya.
0: Yatak odanız burası mı?
4: Burası ve içerisi.
0: Güneş görüyor mu bari?
1: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
6: Susun lan, terbiyesiz!
4: Kendinize gelin! Yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
0: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
1: Fakat en faydalısı geğirmektir.
2: Şu saate bak be, harika!
0: Şşş, bırak onu! Ha? Bugün yeminliyiz.
1: Aa, öyle ya!
2: Ye oğlum, Cevat ye!
1: Abi şundan al, şundan al!
2: Alıyorum, alıyorum!
0: İnsan bu köşkte pek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
3: Hem de nasıl, hiç sormayın.
0: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
3: Ah, nerede o günler, nerede?
0: Ah, seni eski kulağı kesik! Dünden hazırsın değil mi?
3: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
0: Nasıl isterseniz. Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de. Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Söylesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman? Hadi be abi, Cevat hadi bakalım.
2: Bu

0: ilginç değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sinir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru.

0: Doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
1: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
0: Bir şey mi çaldım? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
1: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
0: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
1: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
0: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
1: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız. Gir.
2: Meyve sularınızı getirdim.
1: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
0: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
1: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
1: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana. Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap. Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
4: Win win win.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
2: Köyden evlatlık aldık deriz.
3: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
4: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
5: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
4: Atıver imzanı hadi.
6: Müjde, hamile.
0: Hamile mi?
7: Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.

0: yaptı?
1: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
3: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
4: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
0: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
4: Onun işini mi?
0: Evet.
5: Demek bir oğlum var.
4: Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
0: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
6: Kınalı Yapıncak, yarın 13.30'da TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulunur. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Türkcell popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.

0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır Ege'ydim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyorum.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık. Hayır. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen ne güzel.
2: Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine danışım.
1: Oh canım, canım benim, suhatine yavrum. Çık canım, ayıp.
0: Yaklaş bana, başını ruhuma yasla.
1: Ay canım! Bakalım, sarıl bana! Canım benim!
0: Mürüvvet!
1: Canım!
0: Biricik nanoşum!
1: Söyle yavrum!
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba!
1: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkili.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk mu be Mürtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş, ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak, öyle değil mi Nanoş?
0: Sen nasıl istersen Nanoş.
5: Ayıptır, babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem, bozarım senin fiyakanı, bozma kafamı yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barış Bey'in, beni sen soysan yatır Nanoş'um.
5: Ya, olmaz! Bu kadın senin odana girerse, ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoş'um gitti.
5: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
0: Nanoş'uma!
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
5: İçeceksin tabii, ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
0: Mürvet.
5: Senin...
0: Mürvet.
5: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
6: Eğrenin köründe. Bilmiyor musun kiminle
5: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
6: Ay, bana kimse karışamaz.
5: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
6: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
0: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
6: Ya.
0: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
7: İyi akşamlar muhterem peder.
0: Eyvallah damat.
7: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
5: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
7: Cart kaba kağıt.
0: Ah Mürvet.
7: Ben tam diyorum. Diyorum. Dur ya.

0: ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın.

0: Terbiyeli ol biraz. Ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
1: Bak, ahlaksız!
0: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira.
1: Ahlaksız herif!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontonum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah, şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bilse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah! Ah! Mümtaz'ım da koç gibiydi ha? Vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz...
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
6: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
7: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim.
6: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum. Biz o şartla evlendik. Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız. Öyle değil mi sevgilim?
7: Evet. Öyle.
1: İyi geceler.
7: Sana da.
1: Merci. Bay bay.
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte. Anlaşmamız var. Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor. Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle. Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar. Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale Kulüp'te. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, kuyu şekerim. Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
2: Çok mutluyum.
1: Neden?
2: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
2: Bırak canım artık, unut şu evliliği.
3: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
1: Hadi evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim o. Bırak beni.
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim.
3: Gitmeyecek.
2: Boşanacak, istemiyor seni.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan. Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi.
1: Gel buraya hadi. Yürü.
0: Bırak, bırak beni, gitmeyeceğim.
1: Gitmeyecekmiş. Yürü.
0: Pis adam, ne olacak? Bırak. Bırak diyorum sana.
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım, baban geldi. Merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
1: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
1: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
0: Sen bir yere gidemezsin. Benim nikahlı kocamsın.
1: Çekil yolumdan. Ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
0: Sen serbestsen, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon itmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecek beni.
1: Mürüvvet kalfa. Galan pek de...

0: Sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
1: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
2: Tam kumpanyasın kız, öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
3: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
0: Yok, ben yok.
2: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir tavernaya gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: kızın şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be!
2: Siz bir b**dir tutturmuşsunuz, gidiyorsunuz.
0: Öyle ya!
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Маша, ворот! Опа, оп! Джарсон,
1: Джарсон, истерсен! Я ваш бармен.
2: Аман, сен де! Гарсон! Эй, бана бак! Гарсон!
3: Buyurun efendim, emriniz.
2: Çalgıcılara içki götür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi, ben sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
2: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
5: Yanındayız bir tabii.
6: Yani demek istiyoruz ki
2: tekleme ne abi? Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
6: Anlamadım yenge.
2: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
2: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
2: Ha?
1: Tadı kaçmakta. Laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
2: Kes ulan! Kimi sürüyorsun düdük?
7: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
8: Bana düdük diyenin...
2: Dedim ulan, adam mısın?
8: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı. Tokadı yapıştırırım ha.
9: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
2: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayı!
8: Ulan parçalarım seni!
9: Ağzını bozma, halden anla dedik.
10: Barışacak bir şey yok!
8: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
9: Ulan bıyıklı...
8: Yapmayın beyler, sakin olun, ayıptır!
2: Yürü, taşa!
8: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düz sağlar. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanı.

0: Anını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
0: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
0: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: He?
0: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım, ne müthiş bir zevkti.
1: Yo, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
0: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
0: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
0: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
0: Ne biçim hırsızsın sen? Sevineceğine korkuyorsun.
1: Ama...
0: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
0: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
2: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
3: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
4: Bu işlere girmez olaydık!

0: yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.
1: Eller yukarı!
2: Kıpırdayanı vururum!
3: Şimdi mahvolduk işte!
2: Anneciğim! Annem, annem, annem!
4: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
1: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar.

bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Tüysüz Mahmud'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
1: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
2: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
3: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
4: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
1: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
2: Çok güzelsin.
3: Ne kadar?
2: 500 liracık.
5: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
6: Marmaris'e götüreceksin.
2: Nereden alacağım?
6: Sabah 9'da buradan.
2: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
3: Ne yaptın? Açık konuş.
6: Seni sevdiğimden yaptım.
2: Nereye attın torbaları?
3: Orasını sorma.
2: Nasıl fark ettin peki?
3: O da benim işim oğlum.
7: Ateş Böceği birazdan TV4'te.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour

0: burada motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
6: Bırakın onu, not alırım onlar.
7: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
5: Şofer!
8: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
9: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
10: İsteriz, isteriz.
11: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
7: Dalga geçme, Azize için.
8: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
9: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
5: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
11: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
7: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
12: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
5: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
13: Kara gözlüm yarın 16.15'te TV4'te.
14: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
11: Merci canım.
12: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
11: Hocam ben?
12: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
12: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
11: Hocam 1000 megabit diyor.
12: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
11: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
12: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
11: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
12: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Harika anları keşfet. Jacobs.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
24: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
25: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin. Yeah!

0: Bir gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurta alımında 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir Hayat yarın 13'te TV4'te.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintax bulaşık makinesi tabletlerinde %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
10: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor.
10: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
10: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
13: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde geliyoruz.

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
0: Hayır, kızlar. İstemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Ah! Ah!

0: Yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifosu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası, silpak, leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor.
1: Bakın! Başlarım böyle mucizenin içine
0: be. Dur be kardeşim.
1: Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını, hadi kardeşim, hadi, hadi. Kızılay'a çalışıyoruz, iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle vakkalar, Türk polisi gagalar. Ne diyorduk, bu ilaç... Evet, bu il... Ulan vay salatalık! Daha başı mı lan burası? Ver lan şunu! Ver! Al bey babacığım, paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştı. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evlat.
0: Ne demek be abi?
2: Al evlat şunu.
0: Yok.
2: Sana benden bir hediye.
0: Yok estağfurullah.
2: Al hadi. Oğlum al.
0: Biz para işi yapmadık.
2: Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
0: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Aa, merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl, işler?
0: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
0: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
0: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
0: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
0: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar, zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş, acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
0: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.

0: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
1: Ulan Uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
0: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
1: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini, çok kolay.
2: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
0: Neden? Parasını verip, eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
2: Oğlum, nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
0: Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
2: Var. Biri var ama...
0: Çok mu acemi?
2: Yok. Çok yamandır. Ama...
0: Sen kaç para verebileceksin? Helalinden bir 1000 kağıdım var.
2: Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
0: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
2: 1000 kağıda biraz zor. Ama... madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız. Gel bakalım. Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız, ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
3: Öpeyim amca.
0: Estağfurullah, dur, yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma, dur, gıdıklanıyorum, yapma ya. Ay, yapmasana be. Dur, yapma diyorum.
2: Nasıl buldun?
0: Yok ya, dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk bu be.
3: Çocuk senin anandır.
2: Evet, ağzını bozma kız. Oğlum, eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa... ellerini aç, Allah'ına dua et.
0: Yok be abi, çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
2: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
3: Evel Allah.
0: Ne yapmış, ne yapmış?
2: Ya. Bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evvel Allah.
0: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
2: Neyse. Ne kadar vereceksin?
0: Bak abiciğim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
2: Yo. Bak. Malımızı baklayacaksan başka kapıyı arkadaş.
0: Abicim, abicim. 2000 olsun.
2: 2500. Tamam mı?
0: Kabul.
2: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
3: Evet Allah. Al.
0: Al bakalım, senin dediğin olsun.
2: Bereket versin. Hayrını gör.
0: Sen de git eşyanı topla hadi.
4: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım, bunu ihmal etme.
5: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz.
3: Yalnız değilim ki baba, Mahmud amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa.
5: Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim.
3: 14 ay da geçer, ne yapalım?
5: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
3: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
5: Sus terbiyesiz, o senin deden.
3: Dedenmiş, neredeymiş şimdiye kadar? Gitmemiş de gitme.
5: Bak, sana zahmet delikanlı, İzmir'e gidince...

0: kızımı dedesine teslim ediver.
1: Hayır baba.
2: Bana bak, ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme.
1: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
2: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
1: Ah, haklısın. Külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğüne aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış.
2: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader.
1: Amma da kıymetli malım varmış be.
2: Vatandaş! Bütün dünya dinleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
3: Elhamdülillah.
2: Evet vatandaş! Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş, tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş! Tarihi hizmetine arz ediyorum vatandaş! Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pipi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş! 15 lira! Evet, vatandaş! Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş! Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım. Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini.
1: Anladık. 2500 kağıt, 2500 kağıt. Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
2: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil.
1: Ama ben at değilim.
2: Allah cezanı versin. Mahvettin arabamı. Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
1: Yok ya. Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
2: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı.
4: Ne oluyor?
2: Dolandırdın beni. Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi.
4: Ne oluyor ya?
2: Çalışmıyor ya, kurusu.
1: Ulan senin biraderindir, anana sor da bak!
4: Dur, dur!
2: Anamı karıştırma, fena döverim seni.
4: Anlaşıldı. Racon keseceğiz arkadaş.
5: Ona göre karar veriyor ki ya.
4: Tamam mı? Bunun da fıkrı böyle. Hepimizin fıkrı bu değil mi?
2: Tabii.
4: Racon'a göre kız haklıdır. Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın.
6: Doğru söylüyor.
2: O ne demek oluyor?
4: Kızın hakkını ver. Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz. Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım.
2: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
1: Ya, Mahmut abiye komisyon verdim. Benim şartlarımı konuşmadık ki.
2: Neymiş senin şartların canım?
1: Karın yarısını isterim.
4: İster.
1: Günde 8 saat mesai.
4: Tamam.
1: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışmam.
4: Çalışmaz.
1: Otel ve yemek masrafları işverene aittir.
4: Tabii.
2: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi.
1: Yok. Unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim.
2: Memnuniyetle.
1: Tamam mı? Tamam mı canım?
2: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
1: Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya.
2: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam.
6: Kaç yaşında öldü nine?
1: Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı.
6: 93 yaşında evlendi ha?
1: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki.
6: İyi. Bırak artık şu elmaları ya.
1: Acıktım. Şuralarda bir yemek yiyelim.
6: Önce iş. Çalış da yemeği hak et.

0: ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp! Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası! Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir!
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: He? Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor! Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
2: Ne? Ne salak şeysin sen be? Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun. Yuh sana de!
1: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder be! Vay hamşovay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım. Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
3: 50 kağıdın yarısı. O aksi inek var ya... ...hamişine mamayı pi pi kaydı.
1: Ha?
3: Al paranı.
1: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydik?
3: Tok gözlü ol biraz. Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder. Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş. Hey, ne oldu bizim köfteler?
4: Geliyor hanımefendi.
1: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın 3. ızgara. Ağır ol biraz.
3: Et insana iyidir.
1: İyidir ama parasını kendin ödersen.
3: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait. Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık. Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Ah, pardon, patron!
1: Hasılat 6 kere 50'den 300. 150 sana, 150 bana. Ne o?
3: 150 daha isterim.
1: Hepsini yani?
3: Yarısını.
1: Yarısı 150 eder. Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi.
3: 300 eder, hasılat 600 çünkü.
1: Yalan mı söyleyeceğim be?
3: Kazık atmak istiyorsun, yutmam ben.
1: Yutmazsan gargara yap. Aldın 150'ni, kapat çeneni.
3: Paramı isterim ben, paramı ver! Utanma yok mu sende, ver paramı!
1: Sus kız!
3: İmdat! Hem paramı al ya, hem de
1: kime
3: bunu
1: ya! Ya?
3: Çek elini, bana tecavüz edemezsin, paramı ver! Öldürürüm hiç... yoksa kendimi, paramı ver! Paramı
1: kurbanın olayım, sus! Yeter!
3: Paramı.
1: Al paranı! Yanlışlık olmuş kardeşim! Al güzel çocuğum benim, al işte paranı!
3: Nerede olan bizim ızgara?
4: Getireyim efendim, buyurun, buyurun, bir şey yok, buyurun efendim.
3: Oteli beğenmedim, yemekleri iyi değil.
4: Buyurun.
3: Servis de geç geliyor. Ha. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
1: Yatma öyle orada! Kalk kız şuradan!
3: Ne vuruyorsun be?
1: Kalksana ulan oradan!
3: Aa, şuna bak!
1: Hay Allah kahretsin seni, başımın belası!

0: Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi?
1: Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Paşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Ne arıyorsun kız burada?
1: Ay, dur ne diye zayıyor? Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu?
0: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
1: Tabii tabii. Bu gece beraberiz, yaramaz.
0: Tabii canım.
2: Kimdi o geceki karı? Maşallah yağ tulumu gibi.
0: Aa, beğenmedin mi yengeni?
2: Hı, Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş, burnundan düşmüş.
0: Hadi hadi, işe bakalım işe.
2: Ne işi?
0: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pipi meselesi.
2: Bugün cumartesi, çalışma yok.
0: Bak kız, kafamı kızdırma.
2: Kızarsan ne olurmuş?
0: Ulan, ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikilme başıma, sinirime
2: dokunma bana ya!
0: Otur diyorum
2: sana! Hava alıyorum şurada be, bırak!
0: Lan arabanın her yeri açık, hava alıyorum. Bekliyor be! Ha? Bekliyor!
2: Aa, dur! Dur, gitme!
0: Koş, atla!
2: Gene homurdanıyor senin külüsün!
0: Ağzını topla!
2: Bak, gene kaçacak!
0: Aslandır o, aslan!
2: Aha! Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
0: Dur! Dur diyorum sana!
2: Dur!
0: Dursana lan!
2: Dur!
0: Dur be!
2: Dur ya!
0: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Yaktın ya be!
2: Ne romantik değil mi?
0: Ulan Allah, yardım etsene biraz!
2: Ben romantik şeylere bayılırım.
0: Başlarım sana da romantikliğine de!
2: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
0: Sen susacak mısın yoksa?
2: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
0: Ulan, ulan lan! İşledi kendi kendine, atla çabuk!
2: Hadi, hadi!

0: drink?
1: Yeah.
0: All right. Allah. Ulan seni hak dinine getirmezsem bana da Tarık demesinler be.
1: Ay sıkıldım, boğuluyorum ya.
0: Dayan, başarırsın kızım.
1: Ne? Dur, ineceğim ya.
0: Dayan, başarırsın.
1: Dur, sana sıkıştım be.
0: Sabret, başarırsın. Bırak şimdi kulpayı falan, gel bakayım.
1: Bitte mach nicht. Du hast eine Freundin auch.
0: Olur, yavrum.
1: Bitte mach
0: nicht. Ne seveyim.
1: Was ist denn los? Ist das Curry? Was würde ich machen jetzt? Kann ich helfen?
0: Patladı, kann ich? Hey Allah müstakını versin. Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
1: Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda helalimin kızına sataşmaya kalkma.
0: Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördün mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... Hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ...ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
1: Eşek! Hayvan!
0: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
1: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Hmm, çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... ...meteliksiz olmaktansa... ...çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık?
0: Ağzını topla.
1: Aa! Niye, niye gocundun yani? Ha, ben arabayla dertleşiyordum. Ha, hem önüne baksana sen!
2: Abi öldü mandacağızım, gitti kuzuzakcağız. Ne ederim ben ya?
0: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
2: Ya çalacağım azıcay, bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
0: Yok deve, belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
3: Bağlayın bu işi be abi. Ücretsin tazminatı olsun, bitsin be ya.
0: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir yüzlük helalinden.
2: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
0: Dağ başı mı burası be?
4: Tövbe ya, istersen jandarmaya gidelim.
0: Ya uzat bin be amcalar.
4: Benim atırım için sen de kabul et Üsmen. Tövbe 1500 ver, bitsin bu iş be ya.
0: Yahu delirdiniz mi siz be?
2: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
0: Bir dakika. Bana biraz borç versen.
1: Aha, banka mı açtık arkadaş? Aha,
0: görüyorsun işte.
1: Ne kadar?
0: 1500.
1: Vallahi yok.
0: 1000'lik ver, idare ederim. Hadi canım, hadi güzelim.
1: Önce senet.
0: Ne?
1: Darılma, güvenilir adam değilsin.
0: Hay Allah be!
1: Of! Sen bilirsin.
0: Dur. Getir, imzalayayım.
1: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
0: Ulan başlarım senin şartından be!
1: Aa, sen bilirsin arkadaş!
0: Dur, otur. Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni.

0: peşinden. Gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye. Kaçıyor. Koş, kaçıyor.
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?
3: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
3: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetine takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
3: Yövmiyeden kesersin.
0: Aha! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
3: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
3: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Aa şöyle, şimdi yap senetleri getir.
2: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
4: Ah kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?

0: keşke bağlasaydın külüstürü.
1: Korkma.
0: Fena umur diyor. Gene kaçacak.
1: Sen işine bak kızım. Allah! Bugün iyi çalıştık.
0: Fena sayılmaz. Ne topladın?
1: 1000 liradan fazla.
0: İyi. Bugün yola çıkarız öyleyse.
1: Ya, bu gece burada dinleneceğiz.
0: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
1: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Tabii, neden olmasın? Hadi vakit nakittir.
0: Ben de hazırlanayım bari.
1: Tabii tabii, hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
0: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
1: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim, şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi. Hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.
1: Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
2: Hey! Hello! Hello, gute Freund!
1: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
0: Aldım bile, sığışırsınız.
1: Bu ayılar binerse zor sığışırız.

0: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Önden geç arkaya, geç geç.
1: Ben senin...
2: Sorry, I am very sorry.
1: Senin sülalenin sorry eşyalısı.
3: Ich bitte um Verzeihung.
1: Senin de sülaleni ve de Beckenbauer'unu ve de Mayer'ini ve de bütün Bayer'in Münhen'inin...
0: Hadi, come in, come in.
1: Sustur herifleri, bozuluyorum ha!
0: Aa, ne güzel söylüyorlar! Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh, ne güzel!
1: Bak, kötü olacak sonra!
0: Yeah. You are Alman, ha? Ne diyor bu be?
1: Sana asılıyor!
0: Ani! Olsun, ne kibar çocuğu!
1: Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler!
0: Nereye gidiyorsun sen? Yani, you are İzmir'e mi gidiyorsun?
2: Oh, ya ya, İzmir!
0: Ay, ne tatlı çocuk be!
1: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha!
0: Sana ne be? Araba benim! Bunlar da benim misafirlerim! Allah'ım!
2: Ay.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Başlarım şimdi senin hanımefendini. Ne oldu buna?
1: Ne bileyim, senin araban.
0: Ama bir zamanlar senindi.
1: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya.
0: Ah, oh, ah, ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
1: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
0: Eşek.
1: 150 oldu canım.
0: Domuz.
1: 250 oldu. Veli nimetim benim.
0: Deve sen de ne olacak?
1: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim.

0: arabanın nesi var, hadi söyle.
1: Benzini yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon.
0: Bir zahmet getiriver.
1: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
0: Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi.
1: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya, hadi.
1: Ne güzel şehir burası ya.
0: Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm, oldu mu?
1: Sahi mi?
0: Hak ettin.
1: Bazen iyi tarafın tutuyor, hayret.
0: Benim için melek gibi derler.

0: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
1: Yine ahmaklığa başladım be.
0: Rahmetli büyükannem bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Eh, sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
1: Bak fena olacak sonra.
0: Somurtma be! Ne güzel gülüyordun demin.
1: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
0: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
1: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
0: Önüne bak, önüne! Nereye gidiyor bu herif?
1: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
0: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
1: İki yatak var işte, görmüyor musun?
0: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani ha?
1: Başlama gene! Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
0: Yapmayacaksın zaten! Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
1: Olmaz! Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
0: Aa, şuna bak, pahalıymış! Seninle bir odada kalmam, anlıyor musun?
1: Aman, ben de çok meraklıydım sanki.
0: Hadi çık dışarı! Hadi, hadi, hadi!
1: Nereye?
0: Nereye gidersen git, burada yatamazsın!
1: Bağırma lan! Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni!
0: Sen zaten rezilsin!
1: Aa, bağırma be!
0: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
1: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.
0: Dur ya! Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
1: Hayır! Yabani ve de görgüsüzsün.
0: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen! Kendini adam mı sanıyorsun?
1: Bana bak, tepemi attırma ha!
0: Tepen atarsa ne olur be, ha? Ne olur?
1: Aa, susacak mısın be?
0: Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı!
1: Ulan sus yoksa... Sus, sus! Allah aşkına sus! Hay Allah!

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay. Uf, saçlar mı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı! Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum!
1: Amma da rutubetli nefesin varmış, eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren. Dönme dolap. Uçak. Paraşüt. Hı?
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurta alımında 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Nereye kurdun bu adamı?
9: Ağaçta.
10: Neredeyim ben ya?
8: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
10: Şeker.
8: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
11: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
8: Namusunu temizlemeden dönme.
10: Dağdan indim şehire.
12: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
10: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
8: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
10: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
8: Ne anlatacaksın?
13: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
10: Seviyorum baba.
8: Sevseydi celurdu peşimde.
14: Güllü yarın 18'de TV4'te.
15: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
6: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
5: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
6: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
5: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
6: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
5: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
7: Kadife Koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: McDonald's gibisi yok.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintax sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Win win win.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovalar ıscak açan, ateş böceğim misin?
2: Yoruldun mu?
3: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim, hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
3: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
3: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendini hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
3: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan... Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
3: Konuşma, utanıyorum.
2: Dedim ya, çok şekersin.
3: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
2: Of. Peki peki, başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
3: Orada.
2: Orası neresi be?
3: Gel de göstereyim. Nah, burada.
2: Neci, ne yapıyor?
3: Kira topluyor.
2: Büyük baban olan bey Vekil Arş mı?
3: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor! Bina onun be!
2: Affedersin yani, alayı bırak!
3: Vallahi be! İnanmazsan oku! Levhada adı var! Ne, kapı üstünde! Naber?
2: Vay canına be!
3: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
2: Ha?
3: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
2: Vay anam vay be!
3: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
2: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
3: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
2: Neden?
3: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan.

0: Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
1: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
0: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.
1: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
0: Ne varmış hayatımda?
1: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
0: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
1: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
0: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
1: Sen bilirsin.
0: İleride kuralım tezgahı.
1: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
0: Tarık! Tarık, gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
1: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
0: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
1: Ne biçim bir iş?
0: 2 gün bile sürmez.
1: İstemem, hoşlanmadım.
0: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
1: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
2: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada, milli mücadele günlerinin 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır. Kaçırma vatandaş. Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş. Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor. Evet. Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor. Ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş, uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet, şimdi sadece 5 lira. Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım. Hadi bakalım. Ulan, ulan!
0: Abi bırak! Ben yapmadım abi, bırak, yapma!
2: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım o... Dün de beni çarptı.
0: Abiciğim,
2: bırak! Ulan velet, 600 liramı çarptı dün. Bırak, bırakın diyorum, yürü abi. Gidelim Aslancak karakoluna, şurada yürü.
0: Bırakın! Abi, affet abiciğim. Ne olur abiciğim, yapma. Kardeşlerim açtı abiciğim, valla.
3: Seni de mi çarptı?
2: 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana.
0: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur.
3: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin, gitsin. Ya bu defa affet istersen, bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
2: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
0: Vallahi yapmam abiciğim. Allah aşkına bırakın beni.
3: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
0: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
3: Tamam, tamam yahu, ben davacı değilim.
2: Ne olacak benim 600?
3: Ben veriyorum arkadaş.
2: Olmaz abi, sadaka mı?
3: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
2: Bey abi, gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
3: Sağ olasın.
2: Helal olsun.
3: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver.
1: Çok mu korktun?
0: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
1: Niye o?
0: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.

0: Ya başaramasaydım?
1: Emindim beni kurtaracağını.
0: O kadar güveniyor musun bana?
1: Hı, evet.

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
2: Şu işi bir de biz bilsek.
0: Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
3: 800 bin liralık bir mal.
0: Marmaris'e götüreceksin. Sahilde kanat kahvesinin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım.
4: Necla Hanım yukarıda mı?
5: Biraz önce otelden ayrıldı.
4: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
5: Kordona doğru yürüdü.
4: Peki, sağ ol.
2: Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
2: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
2: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
2: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
2: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
2: Bak, sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
2: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
2: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım, bunlara para derler, para!
1: Banka mı soydun?
2: Tam 15 bin lira var burada. 15 bin!

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: Dayandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı.

0: Bir şey yok. Gidin.
1: Ne arıyordunuz ki?
0: Ben aradık. Devam edin.
2: Ağlamak yok, gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var.
1: Ulan ne şeytansın sen? Nereye attın torbaları?
3: Orasını sorma.
1: Hay Allah'ım. Nasıl fark ettin peki?
3: O da benim işim oğlum.
1: Aslanım benim, gel bakayım.

0: mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana değil mi? Hı hı. O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceksin.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları? Söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl? Yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
1: Hayır.
0: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
1: Hayır.
0: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: Öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız, değil mi sevgilim?
1: Dur!
0: Ama niye?
1: Dur diyorum!
0: Neden?
1: İn aşağı!
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin!
0: Hayır!
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz!
0: Bırakmam seni!
1: Sana ihtiyacım yok!
0: Ama benim var! Seni seviyorum!
1: İstediğin kadar sev, vız gelir!
0: Tarık!
1: Hadi in dedim!
0: Sen de beni seviyorsun, biliyorum!
1: Yanlış biliyorsun! Ben hayatta kimseyi sevmedim! Sevmeye de niyetim yok!
0: Yalan söylüyorsun! Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim! Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi!
0: Hayır! İnanmam buna! Bu kadar kötü olamaz!
1: İstediğin gibi düşün! Hadi in aşağı!

0: yalvarırım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Dizginler bende.
2: Tamam abicim.
3: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
4: Durun! Bavulunuz düştü!
5: Vahit bavul mu afiş?
6: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
4: Sahte değil.
7: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
3: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
4: Al şunları.
1: Tam 10.000 kağıt.
6: Bunlar benim adamlar.
4: Yaşasın!
1: Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
8: Bitirim Kardeşler birazdan TV4'te.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: Bosch'un çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: İki saattir sesleniyorum.
5: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
6: Köyden evlatlık aldık deriz.
7: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
6: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
8: İnan bana, inan canım.
9: Ütü yapacaksın sen, ütü.
6: Atıver, imza ver hadi.
9: Müjde, hamile.
4: Hamile mi?
10: Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
6: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
11: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
12: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
13: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
14: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
6: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
14: Onun işini mi?
6: Evet.
14: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
6: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
15: Kınalı Yapıncak, yarın 13.30'da TV4'te.
16: Mersi canım.
17: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
16: Hocam ben?
17: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
16: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
17: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
16: Hocam 1000 megabit diyor.
17: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
16: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
17: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
16: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
17: Ya gelsin o zaman slogan.
15: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
18: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı kağıt havlu 119 lira.
19: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
20: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintax bulaşık makinesi tabletlerinde %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Harika Tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintax bulaşık makinesi tabletlerinde %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
4: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: hepimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
6: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
14: Win.
15: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
16: Bugünden yarına Allianz seninle.
17: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa.

0: Biz probisi. Bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Biz probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
4: Armut koltukta Stone viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir.

0: çalışır, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına, Allianz seninle.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
4: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
3: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Bu jilet... Bu jilet... inanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Dur bir el atın şuna.
1: Meret amma da ağırmış ha. Göründüğü gibi değilmiş.
2: Al bakalım.
1: İnsaf be abi, sırtıma bak. Tam bir kova su döktüm. Bu yük bir onluğa taşınır mı? En az bir ellilik.
3: He. Sen çıldırdın mı be? Malı bir de senden mi satın alacağım?
1: Tarife böyle.
3: Tarife marife anlamam. İşine gelirse.

0: Yapma güzel abicim, başımı derde sokma benim.
1: Bir de beni tehdit mi ediyorsun lan? Atın şu sesleri dışarı.
2: Hadi bakalım, yürü!
3: Yürü bakalım ufak ufak, hadi! Yürü dedik!

0: E sen benim paramı veriyor musun, vermiyor musun?
1: Allah.
0: Bu hakkım. Bu da cezası. Kulağına küpe olsun. Astama çok zarar getirir. Bu da çabası.
2: Vardı!

0: Aa! Merhaba hancı amca, ne o torpile mi çarptın?
1: Al paranı da fazladırlanma.
0: Kusura bakma ama az değil mi? Benim hakkım en az bir yüzlük.
1: Yüzlük mü? Sen ya hiç dayak yemedin ya da hesap bilmiyorsun.
0: Yapma be hancı amca, kesme hakkımı. Bu parayla atıma yem bile alamam ya. Bak gördün mü, gücüne gitti işte.
1: Defol lan! Verin şunun dersini.

0: Sökün paraları bakalım.
1: Tabii kardeşim, şaka yaptık zaten.
0: Bir yüzlük daha vereceksin hancı amca.
1: İstediğini aldın ya, daha ne parası istiyorsun?
0: Dayak parası hancı amca. Dayağı boşuna mı attık? Parasız ziyafet olur mu ha? Bu da cabası.
2: Ah be kemik, yaktın beni.

Helal olsun be kör. Bütün gece sabaha kadar horladın durdun. Ah ulan hergele, kim bilir rüyanda ne kısraklar gördün. Canım.

Yürü oğlum, yürü. Yürü be.

0: var da! Yürü taş arabası, yürü! Yolu aç oğlum, yürü! Bu dünyanın cefasını senin gibi enayiler çeker. Sefasını da benim gibi açık gözler sürer. Sen bu yükün altına girebilir misin? Sen git de kumda çelik çomak oyna! Yürü yavrum yürü! Saçlarını sürü! Şimdi de buradan geçti enayinin biri! Hadi oğlum! Yürü kese yürü be! Yolu tıkadım! Yürü taş arabası yürü! Yürü oğlum! Yürü yavrum yürü, yürü taş arabası yürü. Şimdi de buradan geçti enayinin biri. Yeter be! Ha? Yeter artık!
1: Gel gel tabi ya.
0: İnsan aşağı.
1: Ne olacak?
0: Ne olacak?

0: Davacı mısın?
1: Hayır komiser bey.
0: Ya sen?
2: Ben de değilim. Zaten cezasını buldu. Bir güzel dayak yedi benden.
1: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
2: Sen kendi suratına bak.

0: Arzını topla, hırsın!
1: Ulan yerim seni ulan!
0: Ulan ne yiyorsun?
2: Yoksa şimdi ikinizi de nezarete atarım. Yaz! Taraflar birbirlerinden davacı olmayıp

0: Bir papaz ver bakalım, 3 onluğuna.
1: Sen papazı bulmuşsun zaten.
0: Sen kiminle konuşuyorsun?
1: Hiç, kendi kendime. Yasak mı?
0: Serseriye bakın, kendi kendine konuşuyormuş.

0: Bir kız ver.
1: Kızlar sana gelmez oğlum.
0: Tüh, tüh Allah kahretsin, ne şans be!
1: Demedim mi ben sana?
0: Sen susacak mısın ulan, he? Susacak mısın ulan dedim sana, he? Susacak mısın?
1: Hiç niyetim yok, konuşmasam çatlarım.
0: Yerim ulan ben adamı! Yerim ulan!
1: Ne yiyorsun be, tavuk mu?
0: Ulan eşelene mi susadın? Nefesini kısmazsa düğümlerim adamım ben! Bakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın diyorum! Tutmayın beni! Ah ulan ah! Gene kurtardım paçayı! Babam ölüm yatağındaymış! Yoksa yırtardım lan seni!
1: Cart kaba kağıt!

0: Ne oldu ana?
1: Çok hasta oğlum. Ölüyor.
2: Geldin mi evlat?
0: Nasılsın baba?
2: Sonu geldi evlat. Gidiyoruz.
0: Vah babam vah. Sen böyle olacak adam mıydın?
2: Değildim ama neylersin hayat? Kardeşin nerede? Kardeşin?
0: Cehennemin dibinde. O bana sormasa niye edersin baba?
2: Kardeşin o senin. Et tırnaktan ayrılmaz oğul. Bak, yavrucuğum geldi.

0: Gel oğul, ver elini. Sen de Veli, sen de. Çok az vaktim kaldı. Ölüm döşeğindeyim evlatlarım. Bu size son vasiyetim olsun. Barışın ergeleler, barışın. Barışın. Yoksa hakkımı helal etmem size. Kucaklaşıp öpüşün evlatlarım. Dünya gözüyle son bir defa sizi beraber göreyim. Candan, daha yürekten. Birbirinizi sevin oğullarım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Merak etme baba.

0: Hiç ayrılmayacağız.
1: Sağ olun evlatlarım. Berhudar olun. Şimdi artık çıkın. Son nefesimde Allah'ımla baş başa bırakın beni.

0: Anam, içkimi getir, daha ölmeye niyetim yok.
1: Sen çok yaşa kocacığım, sayende evlatlarımız barıştı. Cennem! Al içkimi.
0: Ver. Evlatlarımızın şerefine.
1: Şerefine.
2: Bak! Bundan sonra ağabeyin olarak ve babamızın vasiyeti üzerine sana hayatta doğru yolu ben göstereceğim.
3: İyi ama hangisi doğru yol, hangisi yeri?
2: Doğru yolu benim gittiğim yoldur. Beni takip edersen daima kazanırsın. Tamam mı?
3: Tamam abicim.
2: Aferin evladım.
3: Öpeyim abicim.
2: El öpenlerin çok olsun. Yo! Dur bakalım! Bundan sonra bu şezlonga ben oturacağım. Tamam mı?
3: Tamam olsun, ne yapalım? İyi geçineceğiz diye moruğa söz verdik bir kere.
2: Bundan sonra emir, kumanda ve dizginler bende. Tamam mı?
3: Tamam abicim, tamam dedik ya.
2: Yeah! Bak kardeşim, hayatta başarılı olmak için eline, beline ve de diline hakim olacaksın. İçkiden ve kadından uzak durmalısın. Hele kadın, en büyük tehlikedir kadın. Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım? Tamam mı? Cevap versene oğlum!

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Ulan ben Kızılay mıyım?
0: Abim çok iyi bir insandır, altın gibi bir kalbi vardır. Tamam mı?
2: Hayır, ben kötü bir insanım. Yüreğim taştan benim.
0: Abim paraya pula hiç kıymet vermez. Tamam mı?
2: Hayır! Ben parayı çok severim. Parasız hiçbir iş yapmam. Hatta küçük parmağımı bile kımıldatmam, anladınız mı? Eşyalarınızı taşıyacak başka bir enayi bulun. De arslanım, de!
1: Son zamanlarda durumumuz çok bozulmuştu. Kirayı ödeyemiyorduk. Ev sahibi bizi mahkemeye verip sokağa attırdı.
0: Vay insafsız vay!
1: Babam bizim koruyucumuz, dayanağımız, her şeyimizdi. Onu kaybettikten sonra çok yalnız kaldık.
0: Yalnız değilsin artık Ayşe. Ben varım, abim var, sonra atım Düldül. Bundan sonra sizi biz koruyacağız.
1: Teşekkür ederim. Çok iyisiniz.
0: Sen de çok iyisin Ayşe, hem de çok güzelsin.

0: Allah razı olsun. Eğer siz olmasaydınız belki de bu geceyi sokakta geçirecektik. Bu hale düşecek insanlar değildik ama ne yaparsınız kader.
1: Üzülmeyin, alın bunu.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil, hiçbir şey değil. Hadi oğlum, atla arabaya gidiyoruz.
0: Üzülmeyin, her şey güzel.
1: Hoşça kalın.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.
1: Hoşça kal.
0: Güle güle.
1: Hadi eyvallah. Ya! Ya! Ya!

0: olan Ergele! Sen adam olamazsın!
1: Ya Habib Nizamettin, çok güvendiğim iki adamımı sana gönderiyorum. Onları tanıman için paralamız olan her zamanki yüzükler parmaklarında olacak. Kendilerinden 3 milyonu alıp malı teslim edersin. Yanaklarından pus ederim. Bu defa büyük bir voli vuracağız. Malı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
2: Buyurun efendim.

0: caray. Dale. Bien.
1: Vahit, bavul mafiş.
2: Bavul mafiş, biz de mafiş.
1: Mafiş vallahi.
3: Allah Allah, uçma diye olsa burada olur.
1: Var bavul dahil, çok önemli mühim mi evrak?
2: Bavul bulacak var, sana bol bahşiş.
1: Ya?
3: Kusura bakmayın hacılar, bu iş benim işim değil. Siz polise başvurun.
1: Eyvah!
2: Yok mümkünat!
1: Fecastül azim!
2: Felaketül muazzama!
1: Talihül fukarra!
2: Yandık kara kara!
1: Eyvah! Eyvah!
4: Evvel emirde, kapalı çarşıda Sarraf Mahmut Halbuni'ye gidilip mukaddes yüzük gösterilecek ve ondan lüzumlu olan 2 milyonluk meblağ ne bu tahsil olunacaktır.
5: Okumam devam et.
4: Bilahare mübarek cuma günü öğle namazından sonra Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellümü hususunda mutabakata varılıp
6: selam, hürmet, muhabbet. Seyyid-i Abdullah veli nimetimdir. Emirleri başım üstüne.

0: Sahte değil.
1: Haklısın. Allah'ıma para gibi kokuyor.
0: Ulan yoksa rüya mı görüyoruz biz?
2: Bilmem ki abi, ufacık bir dokunsana bana.
1: Şimdi oldu, demek rüya değilmiş. Nihayet talih yüzümüze güldü abi.
0: Ne talih be? Devlet kuşu başımıza kondu.
1: İyi ama bu arpaları nereye saklayacağız?
0: Üstüne bastın sevgili kardeşim. Arpa nereye saklanır?

0: Yalnız paralandım diye şımarmayacaksın oğlum. Anladın mı?
1: Anladım abicim.
0: Ananı babanı unutmak yok.
1: Ha, hiç unutur muyum abicim?
0: Biliyorsun bizim morun bir ayağı çukurda. Ölmeden gidip elini öpelim, gönlünü alalım.
1: Haklısın abicim. Buradan çıkar çıkmaz sen doğru oraya git, ben de arkandan geliyorum.
0: Yok, kaytaramaca yok. Anca beraber, kanca beraber.
1: Ya ama benim önemli bir işim vardı.
0: Akıllana. Gene kara kız dalgası değil mi?
1: Yok be abi, ayıp etmiyor.
0: Yemezler oğlum, yemezler. Bırakmam seni, beraber gideceğiz.

0: Abi, şu karşı kurnada yıkanan palabuyu tanıyor musun?
1: Ya, niye sordun?
0: Durmadan sana bakıyor.
1: Baksın, göze yasak mı var?
0: Öyle değil abi, kötü gözle bakıyor.
1: Sen ne demek istiyorsun?
0: Bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. Baksana abi, şimdi de bıyıklarını vuruyor.
1: Kaşınıyor galiba.
0: Bu adam düpedüz senin ırzına, namusuna göz dikmiş abi.
2: Yiğit! Ulan var mı bana yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Ulan bana adıyla sanıyla deli veli demişler. Ulan ben adamın ciğerini sökerim ha!

0: de çok büyük yardımlarda bulundunuz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Yok canım, teşekkür edemez.
0: Değmez olur mu? Bizim için yaptıklarınızı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Size çok şeyler borçluyuz.
1: Asıl ben sana borçluyum, öyle ya. Senin bir bakışın, bir gülüşün milyon eder.
0: Sen de çok tatlı iltifatlar ediyorsun Ali.
1: İltifat değil Ayşe, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
2: Abime 37 tane oldu, daha yedireyim mi?
1: Yok, kes be oğlum, yeter, midesine dokunur, hassastır.
3: Efendi, oğlumuz geliyor. Melike
4: ne? Eyvah! Ne aman, şimdi? Aman çabuk ol hanım, çabuk ol!
3: Ay ay ay ay!
4: Çabuk ol, çabuk ol, sakla! Aman!
3: Oğlum, evladım benim.
5: Moruk nasıl ana?
3: İyi değil, hiç iyi değil oğlum.
5: Ne haber baba?
4: Ah, haberler kötü evlat. Yolcuyum, yolcu.
1: Üzülme baba. Artık zengin olduk. Seni saltanatla uğurlayıp anlı şanlı bir tören yapacağız. Para var bizde, para.
4: Para mı?
1: Gel güzel anacığım. Hı? Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
4: Ay!
3: 10.000 kağıt mı dedin?
1: Ey canım. Yetmez ama değil mi? Hadi 20.000.
4: Ay ay.
1: Yuvarlak hesap 30.000 olsun bari.
4: Ay ay ay.
1: Çekirdek alırsın.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bu kadar parayı nereden buldun oğlum?
1: Alnımızın teriyle kazandık. Arabistan'la ticaret yaptık. İthalat, İhracat ve bilumum nakliyat.
3: Aferin oğlum!
4: Yaşa sen!
1: Şuraya bak! Moruk paranın rengini görünce nasıl da canlandı!
4: Var mı ulan canlanmayacak, var mı? Paralandık hanım, paralandık!

0: Ahmet'in muhtemediği, senden gelip para alacaktık.
1: Vallahi biz çok itimatlı, hem de muhtemel kişiyiz.
2: Öyle mi? Peki benden ne istersiniz?
0: Seyit Abdullah'ın parasını.
1: Parolamızı kaybettik.
0: Ya!
2: Siz ikiniz vallahi dolandırıcısınız.
1: Haşa!
2: Hadi
1: dedim
2: size! Vallahi! Yallah! Yallah! Yallah! Ruh!
3: Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellüme hususunda şu malı merak ediyorum be abi. Araplar bu kadar çok parayla ne alacaklardı acaba?
4: Sana ne oğlum? Sen paraların üstüne oturup yan gel keyfine bak.
3: Bana kalırsa şu lokantaya gidip Nizamettin'i görmeliyiz. Bakarsın işin ucunda kıyak bir avanta vardır.
4: Yahut da yağlı bir kazık.
3: Ne abi, korkuyor musun?
4: Benim adım Deli Veli. Ulan ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
5: Şöyle buyurun.
6: Onlar galiba.
5: Ne emredersiniz?
4: Şu güzel yemekler var.
5: Var efendim, ne isterseniz var. Straganov, file mignon, chateaubriand, eşinizsel...
4: Bırak şimdi palavra!
3: Döner var?
5: Var efendim.
4: Sen bana iki porsiyon pişkin pilav üstü yap bakalım.
5: Emredersiniz.
4: Bana da kuru fasulye ama bol kepşe. Beraber pilav ve hoşaf. Bir baş da kuru soğan.
5: Emredersiniz.
7: Burası pek tekin bir yere benzemiyor.
3: Haklısın abi, tetikli olmalıyız. Bir numara olursa hemen silaha davran.
4: Ne? Ne oluyor lan?
5: Affedersiniz, affedersiniz. Patladı.
3: Eğer canını seviyorsan sakın bir daha patlatma. Huylanıyorum lan!
5: Emredersiniz.
4: Yoksa zımbalarım ha!
6: Helal olsun, makineleri ne biçim çektiler? Hiç şüphem yok, bunlar Seyit Abdullah'ın adamları. Yüzüğü görmeden inanmam.

0: Artık tadını kaçırdın.
1: Kıskanmaya hakkın yok. Ben hiç kimseye bağlı olmayan özgür bir kadınım. Seninle sadece arkadaşız. Sevgilim değilsin.
2: Selamlarım.
3: Ehlem ve sehlem.
4: Ehlem ve sehlem.
2: Ben Nizamettin Ceylani.
3: Ben

0: Kabil.
1: Ben de Kabil.
0: Müşerref oldum.
1: Biz de memnun ve mahsur.
2: Mes'ud ve mesrur.
0: Acaba Seyit Abdullah'ı tanır mısınız?
1: Nasıl tanımaz?
0: Seyit Hazretleri nasıllar?
1: Çok iyi maşallah.
2: Bar size şuk şuk selam.
0: Aleyküm selam. Mektubunda geleceğinizi yazıyordu. Sizi bekliyorduk. İstanbul'da kaldığınız müddetçe bizim şeref misafirimizsiniz.
1: El teşekkürül minnettar.
0: Otelde yerleriniz ayrıldı. Arzu ederseniz şimdilik istirahat buyurun, akşama bol bol eğleniriz.
2: El minnettarül teşekkürül vel kebir.

0: Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi burayı?
1: Evet, fevkalade.
0: Aleyyülala! Mümtaz misafirlerimizin şerefine!
2: Şerefine!

0: yakın doğuda en ekstra malı ben satarım. Size vereceğim malın eşi emsali yoktur.
1: Maşallah, maşallah.
0: Benden çok memnun kalacaksınız.
1: İnşallah, inşallah. Çaktım dalgayı, bunlar Arabistan'a karı sevk ediyorlar. Dön önüne, uyandırma k***ları.
0: Oo, buyurun hanımlar, buyurun oturun şöyle. Beyler yabancımız değil.
1: Demedim mi, satış başladı.
0: Hanım kızlarımızı nasıl buldunuz?
1: Maşallah, maşallah, çok güzel. Aman ya Rabbi, çok güzel.
0: Siz eğlenmenize bakın, yarın tekrar görüşürüz, olmaz mı?
1: Münasip. Çok münasip.
0: O halde şimdilik müsaadenizle.
1: El selamet.
2: Selamet ve selam.
1: Raks beraber.
3: Memnuniyetle.
1: Hadi.
3: Merhaba güzelim, adım Okşan.
1: Ben de Kabil kulunuzdu. Canım benim.
3: Şekerim, biraz sokulsana.
1: Bende utanmak var.
3: Sen çok hoş bir adamsın.
1: Sen de çok hoş bir kadınsın anam.
3: Beğendin mi beni?
1: Beğenmesem jiklet gibi yapışır mıyım hiç?
3: Söylesene, nasılım ben?
1: Fırından yeni çıkmış has ekmek gibisin yavrum.
3: Ya.
1: Aç karnına ne güzel yenirsin.
3: Öyleyse ye, bitir beni, hadi.
1: Helal olsun abicim, yengemin dişini mi çekiyorsun?
2: Hayır evladım, bademciklerini alıyorum.
1: Ah abicim ah, bana verirsin talkımı, kendin yutarsın salkımı ha?
0: Demek bavulu kaybettiniz. Yüzük de içindeydi, öyle mi?
4: Bavul mafiş, mafiş vallahi.
5: Bana da mı numara he? Başka keriz bulamadınız mı yutturacak?
6: Destur ya Habib Nizamettin!
0: Özür dilerim. Fakat bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
6: Ne cüretil muazzam!
1: Vah cürme sebase!
0: Ellerinize sağlık dostlarım. Buyurun dostlarım. Buyurun oturun. Malımız hazırdır. Arzu ettiğiniz anda teslime hazırım. Numune görmek ister misiniz?
1: Dün gece siz gösterdi bize iki adet numuneyi, şahane!
6: Hakikaten çok güzel hanımlarım. Var elinizde başka mallar.
0: Dostlarım, şu anda bahis konusu olan o biçim mallar değil, Seyit Abdullah Hazretlerinin siparişidir. Bu siparişi çok büyük güçlüklere katlanarak nihayet temin etmiş bulunuyoruz. İşte numune.
1: Ben tercih dün geceki mal.
2: Ya vallahi lazım ben de.
0: Yani malı satın almayacak mısınız?
1: Ne talep?
2: La vallahi.
0: Çok ucuza vereceğim. Kilosu 70.000 lira.
1: Bedava verecek gene nafile.
2: Yok efendi. Biz kat'i kararı bu malı almayız.
0: Alsanız da sağ olun, almasanız da. Seyit Abdullah bizim veli nimetimizdir. Siz de şeref misafirimizsiniz. Buyurun salonumuza. Bir iki kadeh içki içelim, buyurun.
7: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
8: Anlattım ya yavrum, 17 sene...

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
0: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala, alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Oy şefim!
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun!
7: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
10: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
10: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
9: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
10: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
9: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Excel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol.

0: Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu Çiftliği yumurta alımında 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Hot Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Güzel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
6: Tecrübeyle sabit.
7: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
8: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumlu.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Beğenmiyorsan seninkilere sararız.
5: Bırakın onu, notalarım onlar.
6: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
4: Şofer!
7: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
8: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
9: İsteriz! İsteriz!
10: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
6: Dalga geçme, Azize için.
7: Sevemedim kara gözlüm seni doyum.
8: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
4: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
11: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyorum.
6: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
12: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
4: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
13: Kara gözlüm yarın 16.15'te TV4'te.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Seçmeyene sabit.
15: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumlu. Al beni, al.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
17: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları biriktik. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
1: He.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Hadisat aleyhu fecaat. Gaza bir kadar, ekberi keder. Biz talimat harfiyen riayet. Harfiyen tatbikat yok bizde kabahat.
5: Bavul mafiş.
4: Mafiş vallahi.
5: Yüzük mafiş.
4: Mafiş vallahi.
6: Müthiş, müthiş, çok müthiş. Acilen Mahmud Halbuni müracaat, Nizami Ceylani müracaat, kulluğun izahat.
4: Vaki müracaat, vaki talimat. Velakin yok bize itibar. Ya.
5: Var da ya akbar tokat!
4: Yetiş ya Said, kalmadı takat!
6: Siz otelde istirahat, ilk teyyarıyla geliyor Said Abdullah!
7: Gözünüzü dört açın, ellerindeki parayı kumar masasında bıraktırmanız lazım.
8: Merak etme patron.
9: Soyup soğana çeviririz fellahları.

0: yaptım canavarım benim. Kurban sana kemiklerim.
1: Ya ötekiler?
2: Onlar sahtekar, hırsız ve dolandırıcı! Gitti benim paralar!
1: Ne? Sahtekar, dolandırıcı mı? Senin para gitti, bizim kelle gider bu yolda! Perişan olduk Seyit Abdullah!
2: Lazımdı çok göz açmak! Var sizde biraz da kabahat!
1: Sağlamdı herifler! Bir de yüzünü görünce hiç huylanmadım!
2: Ben şok huylanmak! Uçtu gitti 2 milyon! Önce tahkikat ve takibat, sonra da intikam! Müthiş intikam, müthiş intikam!
1: Kelle koltukta ya Seyit! Yakalayınca zımbalarım herifleri! Şakası yok!
2: Yoo Nizamettin! Önce benim para, sonra onların cesetleri! Paramı almadan onlara dokundurtmam! Hadi eyvallah!

0: Hemen dağılıp bastırın onları. Biz satıcısı olduğumuzu ihbar ederlerse hepimiz ipte sallanırız. Bu gece ikisinin de ölmesi lazım.
1: 1 milyonumu kaptırdınız. Ay. Bütün planlarımı alt üst ettiniz. Eblahül azim, ahmakum kerim. Bela ceza, kulum bela inşallah.
2: Merhamet ya Seydi, merhamet.
1: Merhamet efendim,
2: merhamet. Buse.
1: Mafiş para, mafiş merhamet.
3: Ya gözüm seyiriyor be abi.
4: Sağ mı, sol mu?
3: Sağ.
4: Hayırdır inşallah? Bize misafir var galiba.

0: Burnuma kan kokusu geliyor.
1: Aa, bak bu hayra alamet değil.
0: Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar.
1: Boş ver be abicim. Kısmette ne varsa kaşıkta o çıkar.
0: Haklısın. Allah rahatlık versin.
1: Sana da abicim.

0: Abiciğim. Abiciğim. Neredesin be abi? Cennette mi yoksa cehennemde mi ha?
1: Bizim gibi adamın cennette ne işi var oğlum? Cehenneme gidiyordum ama yarı yolda vazgeçip geriye döndüm.
0: İyi ki bileti gidiş dönüş almışız abi.
1: Yaralı filan diyorsun ya.
0: Yo, maşallah turp gibiyim. Bu yanasını. Şuraya bak be abi.
1: Herifler az kalsın bizi kalbura çevireceklermiş. Tamam patron, herifleri temizledik.
2: Aferin çocuklar, iyi bir iş başardınız.
3: Sana canımız feda patron.
2: Sağ olun. Hepiniz görüleceksiniz.

0: Doldur anam, doldur. Oh, oh! Mis gibi kokuyor. Anamın kuru fasulyesinin üstüne yemek yoktur ha. Ellerine sağlık anacığım, sağ ol.
1: Afiyet olsun oğlum. Yesene oğlum. Sen niye yemiyorsun ha?
2: İştahım yok anacığım.
3: Allah Allah, nesi var bunun?
0: Aşık baba, aşık!
3: Ha be!
1: Aşık mı, kime?
0: Ayşe'ye!
3: Kim bu Ayşe?
1: Ailemize layık bir kız mı?
2: Ah anacığım, görseniz siz de çok seversiniz. Öyle iyi yürekli bir kız ki.
3: Bunda üzülecek, sıkılacak ne var oğlum?
1: Gider Allah'ın izni, peygamberin kavliyle oğlumuza isteriz ha?
2: Ah yaşa anacığım!
1: Ne çocuk!
0: Köftelere bakın! Eşek davası çözümlenince nasıl da iştah açıldı!
1: Doğrusu oğlumdur diye söylemiyorum. Fakat alim, eşi emsali bulunmaz bir pırlantadır benim evladım.
3: Ya!
4: Allah bağışlasın efendim.
3: Bu zamanda böyle ev erkekleri nerede hanımefendi, nerede? Oğlum içki içmez, sigara içmez, kumar bilmez, hayatında huvardalık yapmamıştır.
4: Maşallah, Allah bozmasın efendim.
3: Asaleti aileden geliyor hanımefendi, ailemizden.
1: Tabii efendim. Oh. Kahve nasıl olmuş bey?
3: Fevkalade. Hanım kızımın kahvesi fevkalade.
1: Mütassip bir aile olduğumuz için.
3: Ya. Oh, oh.
1: Çocuklarımızı çok kapalı büyüttük.
3: Ya.
1: Annenin bir tek kusuru vardır, biraz mahcup bir delikanlıdır.
3: Ya.

0: Şerefsiz.
1: Acele etme içme. Bu mutlu günün şerefine içelim.
2: İçelim abi. Kardeşin artık bu yollardan geçmeyecek.
0: Seyahate mi çıkıyorsun Ali?
1: Öyle sayılır. Bizim çapkının başını bağlıyoruz. Ya. Yuva kuracak.
0: Ne kadar iyi. İnsanın içi bir tuhaf oluyor.
2: Olmasın yengecim. Yakında biri senin de desteği izdivacına talip olacak. Ya.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba. Merhaba. Ya buyurun.
2: Buyurun oturun şöyle. Ha?
5: Ben Seyyid Abdullah. Söyleyin bakalım.
6: Müjde ya Seyyid. Tahkikat muvaffak, tahkikat muvaffak, düşman muassere.
5: Maşallah hacı, aferin sana. Aman dikkat! Adamlar zapturapt, ben şimdi harekat.
2: Baksana abi, şu mendebir Arap deminden beri bizi dikizliyor.
1: Gidip hemen ifadesini alayım.
2: Sen bırak abi. Okşan yengemiz bakar icabını onun.
7: Ha, oldu.

0: Hoş geldin ya Seyit.
1: Neredeler?
0: Dışarıda.
1: Yürüyün.
2: Buyur ya Seyit.
1: Hani düşman nerede?
2: Düşman mı? İşte, işte düşman, işte orada.
1: Kımıldamayın melunlar! Yanlış, bunlar düşman değil.
3: Dostuz biz cicim. Oturmaz mısın hayatım? Arkadaşlarına da iki dil bel çağıralım, hoşça vakit geçirelim.
1: Çağır yavrum.
0: Muvaffak ver.
3: Huriye! Cevriye! Gelsenize ayol!

0: Aman ya Rabbi.
1: Maşallah, maşallah.
2: Aman ne güzel şeyler.
3: Merhabalar.
1: Ne tatlı şey ya Rabbi.
4: Ay kekeline hacı sululuktan hoşlanmam.
2: Yavri.
1: Aman ne âlâ!
4: Bunu seveyim!
2: Alûl âlâ!
0: Bir buse ey maşuka! Bir buse ya habib!
1: Bir buse ya handan!
2: Bir buse ya candan!
1: Acaba şu bıçak çıkartır mısınız?
5: Hayır, çıkartalım.
1: Çok teşekkür, al. Size müteşekkir ya velek!
5: Öyle mi, al sana teşekkür!
1: Al!
5: Seni gösteririm de şimdi!

0: Beyler, Orta Doğu'nun en büyük kaçakçılık şebekesiyle Yakın Doğu'nun en hızlı gangster çetesi samimi bir dostluk havası içinde toplanmış bulunuyor. Şu anda bu tarihi olayın heyecan ve mutluluğu içindeyiz.
1: Hayrola acı, hamile sancı.
2: Bıçak yarası, ıstırabul mabadi.
0: Dostlarım, çok büyük bir tehlike karşısındayız. Bu tehlike sizi de bizi de tehdit etmektedir. Müşterek düşmanlarımız olan Ali ile Veli'ye karşı birleşmek zorundayız.

0: Tam 20 saniye vaktim var.
1: Yegane çare halas, vahdet, tesalüt, tevlid, kuvvet, kudret ve de aşkı!

0: Sabotaj mı?
1: İhanet!
0: Galle, sen yaptın bunu!
1: Vay melun bay!
0: Sensin melun!
1: Kavramayı yakarım!
0: Hiç yakam yoktur mühlerim!
1: Yeter be! Durun!
0: Geçin şöyle! Dizilin bakayım! Hadi!
1: Hadi geçme!
0: Hizaya gel! Zırsık teması!
2: Yiğit! Ulan tayıncılar! Siz hiç askerlik yapmadınız mı lan?
0: Çabuk olun çabuk! Yoksa şimdi hepinizi sırada yanından geçiririm ha! Çabuk!
1: Gel!
0: Herkes silahlarını arabaya bıraksın! Ali! Sen de!

0: dinleyin. Şimdi aranızda bir maç yapacaksınız. Yenen yaşayacak, yenilen de ölecek.
1: Buna göre dövüşeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam abicim. At oğlum Yasuturan'ı. Ne geldi?
2: Boş ver be abi, ne gelirse gelsin ya.
0: Orta Doğu takımı bu yana, Yakın Doğu takımı bu yana. Hadi. İyice kulak verin. Tekme, tokat, zille, çelme, yumruk, künde, kurt kapanı, sarma ve kafa göz yarma, kol bacak kırma serbest. Anca centilmenlik dışına çıkmak yok. Tamam mı? Dikkat! Maç başlıyor. Oğlum, sen polise telefon et. Gelip bu davarları teslim alsınlar. Yalnız sakın Zula'daki paradan bahsetme.
2: Ayıp ettin abi, ben o kadar keriz miyim ya?
0: Aferin oğlum, saksıyı çalıştır.
2: O para bizim oldu artık, bizim!
0: Var mı ulan öyle avanta? Offside! Foul! Çift vuruş!
3: Ne?
0: Yap bakalım atışını!
2: İkinci!
4: Onları ben tepeleyecektim.
0: Kırmızı kart! Dışarı!

Teslim olun.

0: De değil, insanlığa da büyük hizmette bulundunuz.
1: Estağfurullah komiserim.
2: Biz sadece vazifemizi yaptık.
0: Ne demek? Çok önemli bir iş başardınız. Koskoca bir kaçakçılığını meydana çıkardınız. Suçluları yakalamamıza yardımcı oldunuz. Bu kahramanlığınız zabıta tarihine geçecektir.
1: Sağ olun komiser bey. Allah ömürler versin.
0: Bilhassa parayı ele geçirmekte ve saklamakta gösterdiğiniz dehaya hayran oldum.

0: Kaptanın burun içinde olduğu şeytanın bile aklına gelmezdi. Bu para sizin sayenizde hazineye irat olarak kaydedilecek.
1: Yedik mi şimdi ayvayı abi? Açlığa talim sevgili kardeşim.

0: Babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin.
3: Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
4: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver, ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
5: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
5: Mumtaz Bey, biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var, yarın yazıhaneden arayın.
5: Tam gününde gelmişim de.

0: demek? Nerede Nazlı? Ay, nerede Mümtaz? Hadi beni onların yanına götür.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
0: Mümtaz Bey biraderim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şeydir Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
0: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
0: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
0: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
0: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Oo, öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
0: Ölmek gibi olmasın ama arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Hmm. Şimdilikte tüm arazinin başında.
1: Oo, hala.
0: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biraderim Mıntaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Aa, sözümüz söz Rıfkıcığım.
0: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
0: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
2: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
2: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
0: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
2: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
2: Nasıl bir şeymiş o?
0: Nişanladık yani.
2: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
2: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
1: Evet öyle.
0: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
2: Olacak şey mi bu?
0: Oldu bitti bile.
2: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
2: Sanki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
2: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
0: Böyle evlenmeler çoktur bizde, töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
2: Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraş.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Dur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin!
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya! Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin!
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Üstüm hasta oldum sana!
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor!
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş! Yapma bak! Bana bak! Yapma diyorum! Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin! Ay
3: yapma! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşütmeyeceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Hadi! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin
7: beyim! Hoş gördük!
4: Hoş geldin ağabey! Hoş geldin!
8: Adnan nerelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soysunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay etti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden onağını şekerini bir güzel dövecek
1: ve... Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba, en baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok. Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Kat'i olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başlayın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durun. Evet beyler! Are you coming?

0: This coach, bu sahiller are the most beautiful coasts of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance I more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful. Bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Denizcisin sen.
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan. Çabuk ol be.
0: Korkma, verin elinizi.
1: Sersemin birisin sen. Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu.
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülme.
1: Çek sahile. Geriye döneceğim, budala.
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size. Mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız. Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz.
1: Ha? Seni ilgilendirmez, çabuk dönelim.
0: Baş üstüne mi istiyana?
2: Oh, başım. Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi etti.
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... ...o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Kim o?
1: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.

0: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
1: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
0: Birisinin parasını çalarken kıstırdık.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, ya ama yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Adnan! Adnan, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Yok! Çenebazlığa gelemem ben. Bana cevap vermek kimin haddi ne? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana. Mürvet yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya.
6: İdare et reisimizdir. Mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak planları o yapar. Cevat kasa açar. Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
7: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili babişko, Yıldırım nikahıyla evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et. Sen değil, siz diyeceksin. Fazla samimi oldun.
2: Olmaz. Yeni evli, çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
2: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir. Teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel. Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
2: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
2: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin.

0: Gördün değil mi?
1: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
0: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
1: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
0: Dur, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
0: Kürdan var, kürdan!
1: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
0: Of, yandım! Çok uğraştıracaksın beni.
1: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
0: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
1: Olur.
0: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: Boş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürülmez. Çok kabiliyetsiz bir adamsın Allah'ım!

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolaydı.
1: Uff, uyuşmam! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay vay vay vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydım bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana. Ha? Beni öldürecek misin?
0: Yo, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik. Buyurun istirahat edin.
1: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
1: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
1: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi hadi.
1: Al şunları, uykum geldi yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
1: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görünmek, küfür yemek yoktu.
1: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
1: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
1: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
1: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum! Çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
3: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
2: Çok güzel, dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
3: Benim istediğim adamla evlenseydin... ...telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın... ...muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek... ...mutlu olmak değil mi?
3: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet?
4: Hayırlı günler beyefendi. Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
3: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira ha? Olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
2: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
1: Yok istemem, ne münasebet.
2: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
3: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
5: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
6: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
7: Peki ne iş yapıyormuş?
1: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
7: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
8: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
1: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz! Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın... ...kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme... ...görgüsüz, kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
2: Önce paramı isterim.
1: Ne parası?
2: Manevi hakaret tazminatın.
1: Paranın zamanı mı şimdi aşağıda bekliyorlar?
2: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
1: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
2: Aklımda duracağını cebimde dursun.
1: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
2: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım. Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
1: Aman!
2: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
1: Allah seni kahretsin!
9: Güzel ama hikayesi!
1: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
2: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
1: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
2: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
10: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör.
1: Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.

0: Haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Nereye buldun bu adamı?
6: Ağaçta.
7: Neredeyim ben ya?
5: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
7: Şeker.
5: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
8: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
5: Namusunu temizlemeden dönme.
7: Dağdan indim şehire.
9: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
7: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
5: Sen kayınçomsun. Sen ne isterirsen yaparım.
7: Anlaştık.
9: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
5: Ne anlatacaksın?
10: Onu seveymişsin, sevmeymişsin.
7: Seviyorum baba.
5: Sevseydi celurdu peşimde.
11: Güllü yarın 18'de TV4'te.
12: Fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
4: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
4: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
3: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
4: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
3: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
5: Hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
6: win. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım.

0: Oyunlarım ve oyunda güç budur.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde ebebek ve kotonda tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu Çiftliği yumurta alımında 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Win, win, win.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala, alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Tren Diol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Ay yine mi geç kaldı?
1: Kimsiniz?
0: Damat deyin, akrabalarındanız.
1: Bekleyin, haber vereyim.
2: Şekerim, ben de moloz sende. Oğlumuz demir desturla mı gireceğiz yani, kokona?

0: başlamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Ah. Hoş geldin halacığım.
0: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma. Heyecandan unutuvermişim.
0: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim? Gelinim nerede ha?
2: Hoş geldiniz.
0: Efsane kız. Evlilikte hemencik yarıyı vermiş.
3: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
4: Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
0: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
5: Kimdir hanımefendi?
2: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
0: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
2: Babam.
0: Maşallah, tam tipim.
5: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
3: Bizler de çok iyiyiz.
6: Ömrünüze duacıyız efendim.
5: Çok sevimli, çok candan çocuk.
0: Vallahi sen böylesin ayol.
5: Aman efendim, rica ederim. Bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
0: Aha, önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
1: Buyur halacığım, göstereyim.
2: Yok hayır, sen misafirlerin yanında kal sevgilim. Ben gezdiririm.
0: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
3: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
6: Yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
3: Öyle ya.
0: Yatak odanız burası mı?
2: Burası ve içerisi.
0: Güneş görüyor mu bari?
3: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
7: Sus lan, terbiyesiz!
2: Kendinize gelin! Yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
0: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
3: Fakat en faydalısı geğirmektir.
4: Şu saate bak be, harika!
0: Şşş, bırak onu! Bugün yeminliyiz.
3: Öyle ya!

0: Ye oğlum, Cevat ye.
1: Ne abi, şundan al, şundan al.
0: Alıyorum, alıyorum.
2: İnsan bu köşkte pek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
3: Hem de nasıl, sorma.
2: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
3: Ah, nerede o günler, nerede?
2: Ah, seni eski kulağı kesik. Dünden hazırsın, değil mi?
3: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
2: Ah, nasıl istersiniz. Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de. Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Selesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman? Hadi abi, Cevap hadi bakalım. Hey!

0: ilginç değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sinir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan bak. Ay koçum benim.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız! Gir!
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odandan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin!

0: oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana! Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap! Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para, para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyor.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etme.

0: canım, gel biraz işte. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de uzanma.
2: Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine danışım.
1: Oh canım. Canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp ya.
0: Yaklaş bana. Başını ruhuma yasla.
1: Ay canım. Bakalım, sarıl bana. Canım benim.
0: Biricik nanoşum.
1: Seni yavrum.
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba.
1: Ne şu var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkide.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk mu be Mürtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş. Ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
1: Ebe,
5: olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak. Öyle değil mi Nanoş?
0: Sen nasıl istersen olur.
5: Ayıptır. Babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem. Bozarım senin fiyakanı. Bozma kafamı. Yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barış Bey'in. Beni sen soysan yatır Nanoş'um.
1: Ya,
5: olmaz! Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoş'um gitti.
5: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
0: Nanoş'uma!
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi? Ya
5: içeceksin tabii, ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadın.

0: Kadından değil. Anlaşıldı değil mi? Seni... Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
1: Eğrenin köründe. Bilmiyor musun kimin
0: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
1: Ay, bana kimse karışamaz.
0: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
1: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
2: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getir önce.
1: Ya?
2: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
3: İyi akşamlar muhterem peder.
2: Eyvallah damat.
3: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
0: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
3: Cart kaba kağıt.
2: Ah Mürvet. Ah.
3: Madam, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear,

0: bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz. Ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira.
0: Ahlaksız!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontonum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah, şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bilse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah, Mümtaz'ım da koç gibiydi ha? Vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi. Sakın acıyıp da yumuşak davranma. Bu kızı ancak sen adam edeceksin.
7: Madem ki emrediyorsunuz.
6: Ya estağfurullah, rica ediyorum. Ben de gizlice arkandayım. Aman konuştuklarımız aramızda kalsın.
7: Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız.

0: Gel bakalım, geç karşıma.
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi.
0: Anlamadım.
1: Davetliyim, geç bile kaldım.
2: Söyleseydin, ben de yemezdim.
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim.
0: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum. Biz o şartla evlendik. Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız. Öyle değil mi sevgilim?
2: Ha, evet, öyle.
1: İyi geceler.
2: Sana da.
1: Merci. Bay bay.
0: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
2: Söyledi işte. Anlaşmamız var. Ne yapabilirdim?
0: Bir de soruyor. Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle. Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar. Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale Kulüp'te. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordun.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
1: Hadi, evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim ha! Bırak beni!
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma! Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim!
3: Gitmeyecek!
2: Boşanacak, istemiyor seni. Aa.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan! Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi!
1: Gel buraya hadi! Yürü!
0: Bırak beni, gitmeyeceğim!
1: Gitmeyeceğim de
0: olmaz!
1: Yürü! Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.

0: Buyurun efendim. Ben Adnan.
1: Müjde Adnan'ım, baban geldi. Merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
0: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
1: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
0: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
2: Sen bir yere gidemezsin, benim nikahlı kocamsın.
0: Çekil yolumdan, ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
2: Sen serbestsen, ben de serbestim.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: İki saattir sesleniyorum.
3: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
4: Köyden evlatlık aldık deriz.
5: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
4: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
3: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
4: Atıver imza ver hadi.
6: Müjde, hamile.
2: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
4: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
7: Bağırtmayın şu kaynana zırıltısını demedim mi size?
3: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
8: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
6: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
4: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
6: Onun işini mi?
4: Evet.
6: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
4: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
9: Kınalı Yapıncak, bugün 13.30'da TV4'te.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
11: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
11: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
9: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
11: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
9: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Excalibur gücü sadece...

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Hoş geldin baba.
3: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
2: Ben de seni.
3: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon etmez mi be?
2: Hiç vaktimiz olmadı.
3: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
4: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecekler.
3: Mürüvvet Kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah.
4: Ohoho! 70, 80, 90, rampi, rampi, rampi, rampi. O sosyete kızını görecektim, yüreklerine indi vallahi.
3: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
2: Evet baba, çok da çapkın bir kocayım.

0: gergen içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
1: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
2: Tam kumpanyasınız öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
3: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
4: Aa, yok ben yok.
2: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir taverneye gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: olsun şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Чаворот! Опа! Оп! Чаворот!
1: Я ваш бар mı?
2: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
3: Buyurun efendim, emriniz.
2: Çalgıcılara içki götürür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Doldur. Hadi ben sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
2: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
5: Yanındayız bir tabii.
6: Yani demek istiyoruz ki
2: tekleme abi. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
6: Anlamadım yenge.
2: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun, hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
2: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
2: Ha?
1: Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
2: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
4: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
7: Bana düdük diyenin...
2: Dedim ulan, adam mısın?
7: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
8: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
2: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayıl!
7: Ulan parçalarım seni!
8: Ağzını bozma, halden anla dedik.
9: Barışacak bir şey yok!
7: Yanındaki kadına sahip değilsen entari giy.
8: Ulan bıyıklı...
9: Ey ayıl!
7: Yapmayın beyler, sakin olun ayıptır!
2: Yürü, taşa basın!
7: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvara hep yek verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Seni. Tüh Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, siniz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine Rab'den şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
3: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: Ha?
3: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım, ne müthiş bir zevkti.
1: Yok, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
3: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
3: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
3: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
3: Ne biçim hırsızsın sen? Sevinçine korkuyorsun.
1: Ama...
3: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
3: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
4: Yavaş, yavaş.
5: Yandık, artık bizi kimseler kurtaramaz.
6: Elimizde kelepçeler, mahpushane sürüneceğiz artık.
7: Bu işlere girmez olaydık.

Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.

0: Eller yukarı! Kıpırdayanı vururum!
1: Şimdi mahvolduk işte!
2: Anneciğim! Annem!
3: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
0: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
2: Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Ah!

0: herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın 3. gününde yine birbirinden lezzetli yemekler yapacağız. Ancak yemeğe geçmeden önce bir formatımızı hatırlatmak istiyorum. Yarışmacılar benim yapmış olduğum yemeği lezzetli bir şekilde yapıyorlar. Sonrasında tadım masasına geçiyoruz. Gözleri kapatılarak kendi yapmış oldukları yemeği bulup aynı zamanda kendilerine puan verecekler. Hazır mıyız?
1: Hazırız, hazırız şefim.
0: Benim yemeğim. Süremiz 45 dakika. Ben bunu 30 dakikada yaptım.
2: Bu ne iş?
3: Enjektörümüz bile var.
0: İğneyi niye attın?
1: Bir tane alabilir miyim şimdi?
0: Alamazsın, geçti artık. Eldivenler niye yok? Alo! Taştı, taştı, taştı. Yanık kokusu hemen geliyor.
4: Oo, o da yandı orada.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Sen şefim, dalga mı geçiyorsun benimle ya?
1: Ay, büyük hata.
0: Dik durması lazımdı bıldırcınların, dik. Bırak. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Bana o yemeği inşallah vermez. Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleğe bırakırım. Sana söyleyeyim.
4: İddialıyım, yaparım.
1: Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus.
0: Son bir dakika.
1: Tamam. Lütfen, lütfen.
0: Bir, bir dakika. Sıfır. Benim yemeğimde tadım zamanı.
1: Buna?
5: Puanım bir.
3: Bu yemek kesinlikle...
0: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
1: Pardon?
0: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ben sana sıfır vereceğim.
5: Şefim, 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
0: Ordinaryo süt yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.
6: Benim yemeğim.
0: Günün yemeğine geçmeden önce her zamanki gibi 3, 2, 1, 1 kaldıralım sepetlerin içinde. Bugün sizlere ne hazırlamışım?
1: Aa, bıldırcın.
0: Evet.
1: Minnak bıldırcın.
0: Gösterin bakayım şu bıldırcınlarınızı.
5: Ben ilk defa görüyorum şefim böyle bir şey.
0: Bıldırcın. Tahmin var mı? Bıldırcından ne yapacağız?
1: Bıldırcından?
5: Bıldırcın dolmasını yapacağız. Evet, pirinç de var.
3: Bulgur da var.
5: De var ama.
3: Pekmez de var. Enjektörümüz bile var.
0: Bir kaldır bakayım ne o?
2: Bu ne iş?
0: Ne olabilir sence?
2: Çözemedik yani. Bıldırcını mı? Çişleyeceğiz. Enjektörü görünce biraz gözüm korktu. Yalan yok.
5: Bugün en çok Hasan Bey, Fatma Hanım ve Eliza. Üçü de zorlanacak.
0: Enjektörle ne olabilir sizce? Size bir sürpriz hazırladım.
3: Enjektörle bence sos hazırlayacağız. Onu bıldırcının içine enjekte edeceğiz.
0: Nereden anladın ya? Tarifimiz gelsin.
6: Benim yemeğim.
0: Günlerden ezogelin çorbası. Şimdi ezogelin çorbasını bıldırcınla birlikte servis edeceğim. Bir de üzerine ayran köpüğü koyacağım. Muhteşem bir sunum hazırlayacağım. Malzemelerimiz. 1,5 su bardağı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı bulgur, 1 adet limon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 diş sarımsak, 1 tane soğan. Fırına girecek burada bıldırcınımız var. Üzerine birazcık pekmez gezdireceğim. Ancak pekmezi bir şırınga yardımıyla bıldırcının içerisine enjekte edeceğim. Bıldırcının içerisine de yaklaşık böyle 2-3 parça tereyağı, üzerine tuz, karabiber, 180 derecede yaklaşık 20 dakika nar gibi kızartacağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 1 litre kaynayan suyun içerisine mercimeğin kendi nişastası, pirincin kendi nişastası, bulgurun kendi yoğunluğuyla birlikte bunu güzelce kaynatacağım. Bir baş soğanı alacağım. Şöyle dörde böleceğim. Çorbamın içerisine atacağım. Sarımsağın kabuklarını aldım şöyle. Bütün bir şekilde çorbamın içerisine atacağım. Fırınımıza bir adet bıldırcın. Bıldırcının içerisine iki adet şöyle bir tereyağı ilavesi yapacağım. Burada benim pekmezim var. Pekmezi şöyle çekeceğim. Çektikten sonra... şişmeyi görmenizi istiyorum. Bakın. Biraz da şuradan. Birazcık tuz. Birazcık karabiber. Hafiften bir zeytinyağı. 180 derecede 20 dakika boyunca nar gibi kızartacağım. Ezogelin içerisinden tam böyle yemeğin ortasına gelecek şekilde yaklaşık bir yemek kaşığı iç harcından alacağım. Burada süzülsün. Bunu kullanacağım. Şimdi bu geri kalan bütün malzemeyi blenderda güzelce çekeceğim. Bir yemek kaşığı domates salçasını tereyağında güzelce kavuracağım. Salçam kavruldu. Bir yemek kaşığı nanemi ilave ettim. Bir yemek kaşığı pul biberimi ilave ettim. Limonumu ilave ettim. Aldım. Çorbama dahil ettim. Ne kaldı geriye? Ayran köpüğümüz kaldı. Ayran köpüğü için yarım su bardağı soda, yoğurdumuz var. Güzelce bir köpük haline getireceğim. Görmüş olduğunuz gibi köpüğüm de hazır. Çorbam hazır. Muhteşem bir lezzet. Şimdi şunu şöyle alalım. Bir tane formamız var. Yani bir tane küçük kalıp. Kalıbı şöyle çorba kasesinin ortasına yerleştirdim. Daha önceden ayırmış olduğum ezogelin çorbasının harcından bir yemek kaşığı ilavesi yaptım. Bıldırcımızı aldık. Şöyle hatta yağını şöyle bir süzdüreyim. Tek yapmamız göğüs kısmından şöyle girdim. Bıldırcının üzerine yerleştirdim. Bıldırcının şöyle ezogelinin harcının içerisine yerleştirdim. Çorbamı şöyle buradan itibaren boşaltmaya başlıyorum. Şefin son dokunuşu geliyor. Muhteşem bir lezzet, muhteşem bir teknik, muhteşem bir sunumla bıldırcınlı ezogelin çorbası ve üzerine bir ayran köpüğü. Afiyet olsun, kolay gelsin.
6: Benim yemeğim.
0: Süremiz 45 dakika. Bu arada hemen bir püf noktası vermek istiyorum. Genelde ezogelin çorbasında mercimek yıkanır, pirinç suda bekletilir, bulgur bekletilir. Bunlara gerek yok. Neden dersiniz? Bunların şayet bekletip nişastasını atarsanız o zaman çorbanın bir anlamı kalmıyor. Sonradan un kavurup çorbaya ilave ediyorsunuz. Aslında tamamen yanlış bir şey. Mercimek, bulgur, pirinç yıkamayın. Nişastası ile birlikte koyulaştıkça çorba yoğunlaşmaya başlıyor. O yüzden un kavurmanıza gerek yok ki ezogelin çorbasına zaten kavrulmuş un vesaire kullanılmaz.
2: İlk defa duydum bıldırcını ezogelin çorbasını.
3: Daha önce hiç yapmadım ama yapabilirim, üstesinden gelebilirim. Hasan abi hiç ezogelin çorbası
2: ezogelin
3: yaptın mı?
2: Ezogelin çorbası benim işim.
3: İddialısın bugün ha? Bugün iyi gördüm seni ama.
0: Hayırdır, pilav mı yapıyorsun? He Hasan abi?
2: Erken döktüm lazım. Kafa.
0: Hayır yani.
2: Boşturmaya daldırdı beni.
0: Ezogelin çorbasına bu su yeter mi? Bunun pirinci nerede? Bulguru nerede? Tabii bir esnaf lokantasına gidip ezogelin çorbası içmezseniz. Koy daha. Koy. Bak hiçbir şey bilmiyorsan yan taraftan kopya çekebilirsin.
2: Zaten beni bitiren bu panikliğimdir yani. O panik olmasam her şeyi o kadar güzel yapacağım ki yani.
0: Yeliz bugün yine coştun gidiyorsun ha. Oo.
3: Bak tırnaklarımı da
0: gitti, gitti. Evet. Sarımsak gitti.
3: Evet gördüm şefim. Ama ben sizin yaptığınız gibi yapmam. Bak tırnaklarımı da
0: Sizi ben bir dakika ya, iki saniye bıraksana beni. Elimle tebrik etmek isterim ama elim sarımsak kokmasını istemiyorum. Harbiden tebrik ederim. Yeliz.
3: Buyurun şefim.
0: Tırnaklarını görebilir miyim bir ya?
3: Tabii ki şefim.
0: Bunlar French mi oluyor?
3: Evet,
0: ne oluyor?
3: French oluyor. Evet.
0: Ben de sayenizi öğreniyorum.
3: Kalıcı hoca.
0: Senden ricam yarından itibaren frençlerimizi sökelim.
3: Tamam. Tamam efendim.
0: Dünkü uyarıya rağmen Fatma Hanım.
3: Evet.
0: Hemen.
3: Hem de tinerle çıkarttım.
0: Tinerle mi?
3: Evet.
0: Aseton yok muydu evde?
3: Şey kalıcıydı.
0: He.
3: Çınarları
0: onlar olmadı. Frençler falan gitti yani.
3: Hepsi kalıcı.
0: Hijyene bayılıyorum.
5: Yeliz Hanım tırnaklarını kesip gelmiş. Korktu çünkü Rafet Şef'ten. Bugün kesmeseydi puan kesin kırılırdı. Puan için her şeyi yapar o.
3: Yeliz Allah'tan tırnaklarını bugün kesmiş. Yoksa ben ona neler yapacaktım neler.
0: Can. Eline daha önce bir enjektör aldın mı? Dikkat et. Her gün elini kesiyorsun.
5: Bıldırcını da almadım. Garip geliyor bana küçük.
0: Al bakayım eline şöyle. Bıldırcını şöyle bu tut abi. Tut al. Oğlum
5: çok
0: öyle
5: enteresan.
0: Tutma. Şöyle avucunun içerisine al. Bir dokun, bir hisset. Heh, tavuk tutar gibi tutma.
5: Minyatür tavuk şefim.
0: Heh, bakayım bir göster. Bak. Ben ekranda nasıl yapmıştım? Al eline. Oğlum senin işin şov yapmak.
7: Al ve bas.
0: Heh, doldur. Dur, bir dakika dur, yardımcı olayım. Derisinden. Şöyle, heh. Yavaş yavaş bas. Bak, dolacak şimdi. Derisinden, heh. Evet, gördün mü? Evet. Arkadaş, illa elimi değdireceksin ya. Bak oğlum, bak. Bak, al. Gördün? Derisinin altından, etine değil.
5: Tamam şefim.
0: Al, hadi.
5: Bugünün yemeği çok zor olacak bence. Hiç yapmadım, elime de almadım bıldırcını. Başaracağım ama ben, yapacağım o bıldırcın yemeğini.
0: Hazır mı enjektörün? Yardım edeyim mi?
3: Çok sevindim. He? Sizin elinizle lezzetli yaptım.
0: Bak, bak şöyle alıyorsun. Hop. Bu arada harnup pekmezidir bu arkadaşlar, bilginiz olsun. Arzu ederseniz üzüm pekmezinde de yapabilirsiniz. Şöyle bir hemşire gibi yapsana bir hemşire.
3: Tabii ki.
0: Hemşirelerimizi de almış olalım buradan. Ucundan çıkart.
3: Bir dakika, öyle
0: he.
3: Değil ama.
0: He. Evet, ver coşkuyu şimdi bıldırcına.
2: Hemşireliğe gideydin, daha buraya niye geldin? Yemek yapmaya.
0: Ne?
2: hemşirelik yapar.
3: Hasan abi, senin gibilere yemek öğretmek için.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Göreceğiz.
8: Hasan abi ne diyor yeğeni sana?
0: İğnesini çıkartalım. Çıkar. İğneyi de alamazsınız onu. Çıkar iğnesini. Evet. Atma iğneyi. İğneyi niye attın?
8: Aa evet, buna. Tüh.
0: İğneyi niye attın?
8: Bir tane alabilir miyim şefim?
0: Alamazsın, geçti artık.
8: Şefim lütfen bir tane alayım.
0: Vallahi Yeliz Hanım, yok Yeliz Hanım verirse alabilirsiniz veya Can'dan, Hasan
8: Can
0: abi'den.
8: Can iğneyin ucunu verebilir
5: tamam,
8: misin
5: abi? Vereceğim.
8: Teşekkür ederim Can. Şırıngayı hiç istem dışı attım. Düşünmedim, hiç düşünmedim.
5: Fatma Hanım şırıngasını çöpe attı bugün. Ona tabii ki yardım ederdim. Yeliz Hanım'a asla yardımcı olmazdı.
0: Oo, Hasan abi ameliyat yapmıyoruz.
2: Yürümüyor, altı üstü. Yürümüyor, yürümüyor.
0: Yürür. Sen derinin altından. Yani bıldırcını böyle tutarsan, böyle şey halay şeyi gibi, mendili gibi. Derinin altından. Çok Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleği bırakırım. Sana söyleyeyim.
2: Sen mesleğinden olma abi. Bak. Sen mesleğinden olma bak. İddialıyım, yaparım.
0: İddialısın.
2: Mesleğinden etme istemiyorum.
0: Vallahi mi diyorsun?
2: Evet.
0: Yap bu yemeği. Ben de bugün burada üniforma çıkartacağım. Hadi. Senin daha mercimek kaynamamış.
2: Şefim sen bize lazımsın, dur. Senden
0: hızlı,
2: bir daha edelim
0: hızlı,
2: şimdi.
0: Hızlı, hızlı. Daha salçanı kavuracaksın. Biliyorsun değil mi? Ayran köpüğü yapacaksın. Streçlerini açmamışsın. Ben senin yerinde olsam koştururum.
2: Aslında şefim bana yüklenmese ben daha iyi yapacağımı eminim. Çok yükleniyor bana.
0: Elin ayağın yine batmış. Yine eldivenler niye yok? Alo. Arkadaşlar.
8: Yalnız görüyorsunuz.
0: Fatma abla ya.
8: Kanatlı evet. Şeyler kullandığımızda.
0: Evet.
2: Neyle sürdün ya şimdi?
0: Şefim, evet, evet, evet. Hızlı hareket edelim.
8: Hasan abi hep kopya
0: hızlı hareket
8: çekiyor.
0: Edelim.
8: Şefim.
0: Hasan Bey.
8: Sürekli bir kopya, soru.
0: Sence oldu mu?
2: Fırça bulamadım.
0: Ne yapıyorsun ya? Abi ben fırçayla bıldırcının üzerine bir şey sürmedim bu arada. Yani fırçayla sürseydim Hasan abicim senin eline enjekte vermezdim. Anladın? Bitti mi o?
2: Bitti.
0: Sence oldu mu?
2: Şişmedim.
0: Abi hızlı hızlı hızlı hızlı. Gözünü sevdiğim hızlı. Konu heh. Bir tarafını yapmışsın bir tarafını yapmamışsın. Dalga mı geçiyorsunuz ya?
8: Hasan bence bugün yemeğini hiç yapamayacak. Ben olsam hep otururum, beklerim, sohbet ederim.
2: Zaten diğerlerine de gün doğdu. Ben öyle görünce diğerlerine gün doğdu. Boşuna sevinmesinler. Ben yine iyi puanımı aldım.
0: Yeliz.
3: Buyurun şefim.
0: Dün benden puan alamadın. Bugün puan almayı düşünüyor musun?
3: Bugün çok hırslıyım
0: taştı,
3: şefim.
0: Taştı.

0: Ama kabul etmem gerekiyor, çok zor bir yemek.
1: Senin için zor da herkes için zor.
0: Benim için zorsa zaten diğerlerini düşünemiyorum. Rakibim olmadığı için burada şefim. Rakibim olmadığı için.
2: Biz görünmez miyiz şefim? Biz buradayız. Hali henüz gitmemiş.
1: Allah şey. Allah Allah. Efendim burada zeytinyağlar dökülüyor.
2: Çok özür diliyorum. Aram. Hemen
1: koş, alacağım. Koş. Koş. Attık mı fırına?
2: Attık fırına.
1: Kaç derece fırınımız?
2: 180 derece.
1: Hasan Bey, ne oldu bıldırcın?
3: Bıldırcın kebap oldu.
1: Kebap mı oldu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu fırının kapağını açtın. Fırının ısısı gitti. Hasan abi.
3: Unuttum şeyi.
1: Eline daha önce bıldırcın falan aldın mı hiç?
3: Bıldırcın aldım da bıldırcını yapmadım.
1: Tavuk kesmişliğin var mı?
3: Tavus da kestim, horoz da kestim.
1: Vallahi, vay vay.
3: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ne oldu? Bir düşün, bir düşün. İzledik orada, ne yaptık? Bir düşün.
3: Stresten kal geliyor sanki ya. Böyle o anda kilitlendim kaldım.
1: Can, sende durum ne?
4: Şefim, salçamı koydum, biberlerimi koyacağım şimdi. Onları da harmanlayacağım.
1: Oğlum yağ yanmış bu arada.
4: Yok şefim, gayet güzel gözüküyor.
1: Bana o yemeği inşallah vermesin. Tereyağı yanlış. Dün 5 aldın diye bir gün rehavete mi katıldın?
4: Şefim asla, en az puan bende. Bugün daha yüksek almalıyım.
1: Vallahi bana böyle bir rehavete kapılmış gibisin. Yanmış tereyağında ezogelin çorbası mı tadacağız?
4: Yok şefim, yanmadı.
1: Nasıl yanmadı oğlum, ben yalan mı söylüyorum?
4: Güzel gözüküyor şu anda
1: nasıl
4: şefim.
1: Nasıl güzel gözüküyor? Tavanın kenarlarına baksana bir.
4: Tereyağım biraz yanmış gibi gözüküyor ama bence yanmadı. Çok lezzetli olacak yemeğim.
2: Can, yemeğini kurtarabileceğini sanmıyorum. O yanık tadı yemeğe girer. Şef hisseder.
1: Oğlum yandı bu, yandı. Şefim, sen dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: En kısık ateşe aldım şefim.
1: Arkadaş, arkadaşlar bu salça yanmış mı yanmamış mı? Tavanın kenarını göstereyim, yanmış diyorum. Hala yanmış tereyağını yakmaya çalışıyorsun ya. At! Kurtarma şansın var. Birazcık yağ ekle. Yanmış diyorum, hala yanmış tereyağını hala karıştırıyorsun orada. Kendi yemeyeceğin yemeği başkasına yedirme.
4: Tamam şefim.
1: Duydun mu?
4: Tamam şefim.
1: Dün 5 puan alırsın, bugün gerisi 0 puan alırsın.
0: Can'ın bugün yemeğini kurtarma şansı 0. Çünkü başından beri ilk etapta hata yaptı. Can'a geçmiş olsun. Kurtarma şansı yok.
1: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Son 30 dakika. Baba sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne işe yarıyor?
3: Onunla çırptım.
1: Ya ben onunla çırpmadım.
3: Şeyden mi?
1: Arkadaşlar, abi bir dakika ya. Bir saniye, bir bırakır mısın? Bir bırak abi, bırak. Bırak. Bu çekmecenin hali ne ya? Evde tereyağını çekmeceye mi koyuyor yenge hanım?
3: Şimdi...
1: Ha, olmaz abi böyle bir şey. Her şey yerli yerinde olacak. Nerede eldivenin? Nerede blenderın? Ben bunu blenderla yaptım. Oo!
4: Hasan Bey hep panik, hep bir taktik peşinde. Bugün de taktik yaptı bence. Ve lezzetli hiçbir şey yapmadı bu zamana kadar. Hiç güzel bir şey yiyemedik bu zamana kadar ondan.
1: Yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu hemen geliyor. O mercimek pişmemiş, soğan pişmemiş. Altını mı kıstın?
3: Kaşığı mı sen mi aldın?
1: He?
2: Hayır. Ne kaşığı?
3: Tahta kaşığı.
2: Tahta kaşığı istiyor.
3: Ne oldu ya?
2: Tahta kaşığın içinde Hasan abi.
3: Burada ya. Üf. Gözüm de görmüyor ya vallahi.
2: Vallahi maksuz mu yapıyorsun Hasan abi?
3: Bana maksuz
2: yapıyorsun
3: ya.
2: Beni oyalıyorsun bence sen. Beni oyalıyorsun vallahi.
3: Bak tabii.
2: Yapma böyle şeyler.
3: Gözüm önünde şey görmüyorum ya.
2: Yapma böyle şeyler.
3: Oo, o da yandı orada.
2: Gerçi Hasan abi güzel yemeklere şimdi sıfırı verir.
0: Beklemeyin Hasan
2: bizi,
0: Beyler.
2: Bizi de kurtarır.
0: Puan, bir puan.
2: Can, bugün çok sessizsin Can. Ne oldu? Can. Can duymuyor.
3: Can. Oldu.
2: Hayırdır, bugün çok sessizsin.
4: Ha.
2: Yorgun
4: Neyime
2: musun?
4: Odaklandım.
2: Nesin?
4: Duyamıyorum sizi.
1: Bu bıldırcın kimin bıldırcını?
4: Benim şefim. Çevirdim.
1: Güzel, bir şey yok. Diğerleri hatalı. Keşke benim bıldırcına atış şeklimi, bıldırcın...

0: Bıldırcını fırından çıkarkenki halimi izleseydiniz. Bıldırcınlar uykuya yatmış, uykuya uykuya. Dik durması lazımdı bıldırcınların, dik. Yoksa bir tarafı kızaracak, bir tarafı kızarmayacak.
1: Nasıl bir tarafı?
0: Yeliz, bıldırcın sana diyor ki beni bir şöyle diyor uykudan uyandır, sağa sola diyor çevir. Bir tarafı kızarmış, diğer tarafı çiğ.
1: Abo.
0: Heh. Yandı mı elin, ne oldu?
1: Yok, yanmaz.
0: Gitti, bıldırcınların koku gitti, ısı gitti, sıcaklık gitti. Aman elinizi yakmayın Fatma abla, Hasan abi.
2: Evet, ben okuruluna. Hadi. Ama çok güzel olacak şefim.
0: Güzel olacak, inanıyorum.
2: Çok güzel olacak.
0: Bak, o pis çatalı götürdün, oraya koydun.
1: Çatalı?
0: Abi, senin hijyenle ilgili problemi, fırına soktun çatalı.
1: Burada, burada.
0: Götürdün, oraya attın ya.
1: Aman.
0: Tereyağı yanmadan gözünü seveyim. İlave edelim. Salça ilave edelim. Ne istiyorsun? Tamam, ben yardım edeceğim.
2: Şefim.
0: Yok, yardım edersem Yeliz Hanım'la kavga ederiz abi. Yok, yardım yok.
2: Hayır, hayır, yardım yok. Biz de isteriz o zaman, evet. Şefim.
0: Haklısınız. Doğru mu Yeliz Hanım?
2: Öyle bir şey yok. Kaç dakikamız var şefim?
0: Kaç dakikamız var?
2: Can Bey'den yardım istemeseniz Fatma Hanım.
0: Son 25 dakika.
2: Can Bey yardım eder size. Bana mı? Evet, Can Bey'den niye istemiyorsunuz yardım? Can.
0: Of, of, of, of, of.
2: Yardım edecek. Yardım edersin değil mi bana?
3: Ama sana ederim, bir tek Yeliz'e etmem.
2: Teşekkür ederim Can. Benim ihtiyacım yok hiçbirinize zaten. Hiçbirinize ihtiyacım yok, çok şükür. Ama ben Hasan abinin yemeğini çok merak ediyorum şefim.
1: Ya Allah aşkına.
2: Ya o kopyacı zaten, anca o kadar çekebilir. Ama tamam da siz... Fatma Hanım, bir şey sorabilir miyim? Kaç yıllık evlisiniz? 18. 18 yıllık evlisiniz. O çorbayı benim 16 yaşındaki kızım sizden daha lezzetli yapıyor. O mercimek köftesi gibi olmuş. Amananı amananı sevsinler seni. Vallahi mercimek köftesi gibi olmuş Fatma Hanımcığım. Blender'dan geçirmedim. Şefin dediği ölçülerde yaptım.
4: Öyle bir yanlış.
2: 16 yaşındaki kızını 16. Çok seviyorum.
3: Yeliz Hanım Fatma Hanım'a 16 yaşındaki kızım güzel yapıyor dedi. Ben buna inanmıyorum. Yeliz Hanım bile güzel yapmıyor ki, bırakın kızı yapsın.
2: Yeliz orada bayağı bir saçmaladı. Ben kendini ispatlamış bir kadınım.
0: Arkadaş yandı, yandı bunlar, yandı.
1: Yandı mı?
0: Yandı. Tamam, devam et. Hızlı bir şekilde karıştır. Hızlı bir şekilde karıştır. Yandı bu. Yandı. At çorbaya, çorbaya dök. Benim orada yaptığım gibi. Daha ne yapayım? Hasan abi ezogelin çorbası yerine salçalı mercimek köftesi yapıyor arkadaşlar. Bu arada.
2: Şeyde Fatma Hanım'ınkisi de öyle.
0: Altınlar da gelsin, bir altın günü, gümüş günü, kısır günü.
2: Fatma Hanım'ınki de öyle de benim... Hayır, boşuna öyle deme. Ben şefim,
4: büyüğünü arıyorum
2: bir
4: litre, şefim.
2: Bir litre süt dediğine, şefim, onun su dediğine göre de yaptım lütfen. Bir litre su, 5 bardak su değil mi şefim?
0: Hayır, 6 bardak su.
2: Ya 5,5 koydum, ben yarım daha koysam tamam. Olacaktı.
0: Geç kalmış bir yok. Ya,
2: kurtaracağım ben onu.
0: Hastası oldu, sorun yok. Sıcak su koy ya, niye koy, uğraşıyorsun?
2: Yok yok, kurtaracağım ben onu
0: koy
2: şimdi.
0: Koy sıcak su.
2: Aynen, kurtaracağım şefim onu ben.
0: Yeliz.
2: Buyurun şefim.
0: Allah. Bak ağzıma böyle diri diri soğanlar gelmesin, ona göre.
2: Var mı?
0: Heh, içimden ayıklarsın.
1: Geldi mi nerede ya bu? Süzgeç.
0: Cam bıldırcının yanıyor mu acaba? Şefim, aa ne yaptın?
1: Yok.
3: Böyle alayım dedim süzgeçle.
0: Ha? Salça nerede?
1: Süzgecim nerede?
3: Salça içine döktüm.
0: Bu salça dahil olmayacaktı buna.
3: Sonrasındaydı değil mi?
0: Evet, sonrasındaydı değil mi? Ne bu ne? Bu ne abi? Soğanları falan ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ben de oradan getireceğim.
0: Ne inşallah.
3: Burada yok.
0: Hadi öyle de olur. Can gençliğine veriyorum. Normal. Normal. Hadi koçum.
3: Tamam.
0: 15 aldın. Bugün de inşallah artık 0 malısın. 1 malısın. Anacığım bu salçaları, şeyleri, soğanları ne yapacağız bu soğanları?
2: Hemen blender'dan
0: soğanları geçelim. Ne yapacağız soğanları? Bak bak. Kafam kadar soğan koymuşum buraya.
2: 4'e böldüm. 6'ya böldüm şefim.
0: Tamam çek ondan sonra çekeyim. Blender'da.
2: Hemen çekiyorum şefim. Hemen halledeceğim.
0: Dur. Şey, Hasan abi. Bu ne? Gözünü sevdiğim.
1: Şimdi onu blender'dan çekeceğim.
0: Şimdi
1: ya.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Blender'dan ben, çekeceğim.
0: Minik dostlarımız var. Can dostlarımız. Böyle evde beslediklerimiz. Bunun içerisine yarım kiloda bir et. Tam o minik dostlarımızın yiyeceği iştahlı muhteşem bir yemek. Ne arıyorsun?
1: Blender'ımı arıyorum.
0: Blender'ını mı? Çöpe atmışındır bir bak. Alışıksın burada, zaten yok, her şeyi çöpe atmaya. Şimdi o ayranlı blender'ı çorbanın içine mi sokacaksın? Abi şunun ucuna bakar mısın? Diye. Ayrana sokmadın mı?
1: Evet.
0: Ee?
1: Yıkayayım mı?
0: Yok yıkama Hasan abi. Kalsın öyle ya. Vallahi diyorum ya.

0: İlahi adalet. Hasan abi dün bizim hakkımızı yedi ya.
1: Evet. Vallahi Hasan abi doğru.
0: O yüzden ilahi adalet.
1: Bunu yardımcı olmaya
0: çalışıyorum. İlahi öyle bir şey yok şefim, ben kabul etmiyorum. Yardımcı da olmayacaksınız. Dün bizim hakkımızı yerken hiç düşünmüyordu bunu.
1: Evet, evet, evet Hasan abi, evet. Su koy, oturmuyor, su, su, su.
2: Oturmuyor.
1: Oturmuyor mu? Oturtturmayı bilmiyorsun baba. Biraz sıcak su koy, sıcak su. Bugün sana yardım ettiğim kadar cana yardım etmedim. Ezogelin çorbasına bu su yeter mi? Koy, koy daha, koy.
2: Almaz böyle.
1: Almaz. E niye uğraşıyorsun o zaman?
2: Ya denemede de şey var.
1: Hasan abi ameliyat yapmıyoruz.
2: Yürümüyor, yürümüyor.
1: Ne yapıyorsun ya? Abi ben fırçayla bıldırcının üzerine bir şey sürmedim bu arada.
2: Kebap oldu. Kaşığı sen mi aldın?
0: He? Hayır. Tahta kaşığın içinde Hasan abi.
2: Burada ya. Yapacağım bilmiyorum. Ya bugün de... Bu niye oturmuyor?
1: Oturtturmayı bilmiyorsun baba.
3: Hasan Bey not alamıyor yemek tarifi verilirken. Çünkü hep taktik peşinde olduğu için kafası kurnazlığa çalışıyor bence onun. Tamamıyla statü dışı yapmaya çalışıyor her şeyi. Elinde patlıyor.
2: Asıl kurnazlığa kafası çalışan candır.
1: Oğlum bu bıldırcı nar gibi kızarmış da. Bu da çiğ çiğ.
3: Çiğ mi şefim?
1: Çiğ tabii.
3: Tamam.
1: Bak içi bembeyaz. İstiyorsan, ha, pişmiş diyorsan bir şey diyemem.
3: Tamam şimdi çok az daha atayım, hazır sıcak.
1: Evet. Çiğ bu da. Kısık dereceye at, zamanımız tamam. Var. Son 20 dakika. Son 20'ye Can Bey ile Fatma Hanım'ın bıldırcınları çiğ mi kalacak?
0: Hayır.
3: Kalmayacak şefim.
0: Pişecek.
1: Bilmiyorum.
0: Pişecek şefim.
1: Heh, Hasan abinin jeton daha yeni düştü. Anneciğim.
0: Efendim.
1: Sana bir şey söylemeyeyim vallahi.
0: Söyle vallahi yok.
1: Ya bu soğanları ne yapacağız bu soğanları?
0: Ay,
1: bak bak.
0: Evet.
1: Bu soğanlar ne olacak?
0: İçinden çek.
1: Ama olmaz ki tamam, arkadaş dur. Yani olmaz. Ama ben öyle demedim ki sana. İçinden soğanları al dedim. Onlar dişe gelmesi lazım. Çekme.
0: Gelecek. Çok çekmiyorum. İnanın
1: ama
0: çok çekmiyorum.
1: Ama olmaz ki. Bak ben öyle bir şey yapmadım.
0: Biliyorum ama çok çekmedim ben.
1: Ben ama çek demedim sana. İçinden soğanları al dedim.
0: Şefim ben alacaktım ama siz...
1: Tamam ama panik almamışsın yaptım. Tabağa koymuşsun. Tabaktan akan sulara bak.
0: Hemen kurutacağım. Daha henüz bir şey yapmadım şefim.
1: Fatma abla üzüyorsun bugün beni ya.
0: Yok üzmek istemiyorum. Sizi niye? Sizi asla
1: ama benim dediğimi yapsan bir şey olmayacak. Tabağını yıka, sil. Sonra soğanları çıkart.
0: Evet.
1: Ama blender'a vurursan o zaman ezogelin çorbasının içeriğinin o dişe gelecek bir şeyin anlamı kalmaz ki.
0: Şimdi halledeceğim.
1: Ben üzülüyorsun. Üzüyorsun beni.
0: Sizi üzmem asla istemem.
1: Ben normalde mutfakta canavarlaşıyorum ha.
0: Biliyorum şefim.
1: Ama kıyamıyorum burada.
0: Kıyabilirsiniz bana. Acımayın.
2: Bunu da mı blender'a çekecek?
1: Bak gördün mü bunu da mı blender'da? Sen blender'da çekersen yanındaki de diyor ki Hasan abi bu da blender'da.
0: İşte kopyacı olunca ben...
2: Demek sen de yanlış yapmışsın.
0: Fatma Hanım'ın dili maşallah hiç geri kalmıyor ya şey diyorsunuz ama şefim. Yo hayır ben şefe karşı bir şey söylemiyorum. Şef ne derse doğrudur.
2: Abi şu anda kilitlendim.
1: Niye kilitlendin?
2: Kilitlendim ne yapacağım kilitlendim.
0: Bana laf yetiştireceğini deniz. Biraz da yemeğe
2: yiyeceksin. Deniz, anahtardan
1: ağzına. Bir şey söyle ne olur Allah aşkına ben söyle.
0: Oo boşuna gelmiş diyorum boşuna.
3: Şefim İki Hasan Bey yine bir taktik peşinde.
0: İki gündür eşinden hala şey alamadım mı Hasan Bey Allah aşkına ya.
3: Yani taktiğini yapmaya çalışıyor yine büyük
0: ihtimalle. Aynen kendi taktiğini
3: İnşallah
0: yapacak
3: aklı sıra. İnşallah dünkü gibi sıfır
2: oldu,
3: versin.
2: Yeliz Hanım dilin uzadı senin herhalde.
3: İnşallah dilim yine beceremez.
2: Evet. Şimdi puan alınca dilin uzadı.
0: Ben,
2: birinci oldun ya.
0: Dilim uzun ama daha birinci olamadım. Daha Hatice'ye değil neticeye bakacağız. Daha ola ortada bir şey yok.
1: Tamam ama sor.
2: Bu da bir metottur.
1: Ya
2: duruyorum
1: peki.
0: Ben. Metot mu? Ama Allah aşkına çok merak ediyorum. Özür diliyorum.
2: Metot.
0: Şefim kurban onu bize nasıl yedireceksin? Lütfen yapma. Bu eziyeti yapma.
2: Ezogelin çorbası benim işim. O da yandı orada. Şimdi buna hiç gel. Ya atma bakalım. Ya bugün de... Bu niye oturmuyor ya?
1: Oturtturmayı bilmiyorsun baba.
0: Yemek yok ortada.
2: Ben yediğim yemeği herkes yiyor.
0: Yok.
2: Gerçekten doğru.
0: Asla. Sen bizi mahvedeceksin.
2: Ben şu anda bir kitlenmişim.
3: Gitti Hasan abi.
2: Ben gittim. Biraz sonra gelebilir miyim? Gidin biraz sonra geleyim.
1: Tamam git gel sonra git. Ya,
2: nasıl tamam olsa abi. Süremiz çok.
1: Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin?
2: Ne yapacağım şimdi?
0: Devam et Hasan abi pes et.

0: Gitme bak ben de ediyor işi.
1: Toparlamaya çalış abi.
0: Toparlamaya. Evet toparlamaya çalış.
2: Onun için şefim sıkıntı yok ki zaten. En kötü yemeği kendi bilerek yapıyor onu. Bilerek yapıyor. Peki, bilerek yapıyor onu.
3: Sen de bul verme yani ne diyeyim yani.
2: Bilerek yapıyor.
4: Bak ben bu.
2: Ama biz de sana biz de sana puan vermek istiyoruz.
4: Ben bilerek yaptığını zannetmiyorum.
2: Yok bilerek yapıyor.
0: Yok.
4: Vallahi.
2: Bilerek yapıyor şefim.
3: Abo yağ da varmış.
0: Kopyayı çekersen iyi çek bari Hasan abi.
3: Ya en son üzerine mi koyacaktı?
0: Tabii ki ne. Nereye sakladın tereyağını? Bak hepsini saklamış şefim aşağıya.
3: Yani gitti bir.
4: Ondan nereye sonra saklamış?
0: Bak biberleri falan saklamış. Ben, Bakar mısın?
4: Bu nedir ya? Ben alttan çıkarayım.
3: Hepsini şeye
4: bak. Tereyağısı burada.
3: Hepsini kullan üstüne
4: koy. Salça burada, baharat burada. Bak az önce Yeliz bana dedi ki bilerek yapıyor dedi.
2: Bilerek yapıyor.
4: Abi kusura bakma ben burada iyi bir niyet görmüyorum.
2: Bilerek yapıyor işte şefim.
4: Tamam sıkıntı yok. Nasıl istiyorsan öyle yap da. Zaten onlar da algıladı bunun bir çorba olmadığını tadınca.
2: Hasan abi bilerek yapıyor. Başından beri tadı, tuzu zaten dün bunun örneğini gördük. Dünkü yarışmada ne yaptı? Kendi yemeğini kaçırdığı için herkese 0-0-0'ı bastı. Bilerek yapıyor. İşte salçasını, tuzunu ya bilerek atıyor ki kendi yemeğini bulsun, sıfır versin. Bizimkilere zaten dün de bunun örneğini çok rahat gördük.
4: Son 8 dakika.
0: Benim yetişmeyecek.
4: Son 8 dakika.
0: Bir dakika lütfen.
4: Can Bey.
1: Acaba tabaklasam mı diye düşünüyorum şimdi.
4: Vallahi bilmiyorum. Bugün senin buraya hiç gelmedik.
1: Çok güzel geldik ya rengi.
4: Hadi canım. Nerede?
2: Şefim şunu da.
4: Vallahi şu an en doğrusu Yeliz gidiyor söyleyeyim.
1: Şef Vera Yeliz çok iyi gidiyorsun dedi ama ben Yeliz'in veya diğer arkadaşların iyi gittiğini düşünmüyorum.
4: Kızarmamış o. Çiğ. Çiğ. Çiğ. 8 dakikam var. Devam et. Çiğ. Çorba nerede oğlum? Bu mu çorba?
1: Çorban bu şefim. Çok güzel gözüküyor.
4: Ya beni etkileme. Çok güzel gözüküyor da tadı var mı? Tuzu var mı? Limonu var mı? Sarımsağı
1: var.
4: Var mı?
1: Var.
4: Soğanı var mı?
1: Hepsi var.
4: Hepsi var.
1: Evet.
4: Bıldırcın inşallah yanmaz orada.
1: Oo. Ya.
4: No.
1: Yok yok güzel.
3: Abi yanmıyor diyor.
4: Abi ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Tezgahı yaktın. Kaldır şu. Bu ne ya? Şunu görebilir miyiz arkadaşlar?
2: Tezgah yandı. Ya. Altlık olmadan eyvah eyvah. Onu kaldırın hemen. Kaldır onu Hasan Bey.
4: Kaldır şunu.
3: Kaldırayım mı?
2: Tezgahı yandı o. Yandı.
3: Buraya niye koydum ya?
4: Koy şuraya. Tahtanın üstüne koy. Ha.
3: Tahta da yanar.
4: Koy onun üstüne koy.
3: Dursun hadi.
4: Sence bu yemek oldu mu?
3: Olmadı mı?
4: Olduysa tamam sıkıntı yok. Çiğ göster kameraya. Göster kameraya yandı, kaldır.
3: Yandı dedik.
4: Abi içi yandı içi. Şu bu bıldırcın pişmemiş bak. Sizce pişmiş mi arkadaşlar bu bıldırcın?
1: Oo.
4: Ne dedim uykudan uyandırın bu tarafı kızardı. Bunu atarken dik atmanız lazımdı. Al şimdi daha dakikan var at fırına. At. Abi sen bir daha yarışmaya gelme gözünü seveyim. Ha sen evde mutfağa falan da girme zaten. Beni burada be sinir kriz ettiysen yengeyi Allah bilir ne yapıyorsundur ya.
3: Ya o stresten hiç anlayamadım vallahi. Tezgahmış mezgahmış hiç bakmadım bile. Zaten stresten kilitlenmiştim.
4: Ana limon sıktın buna kurban oldum.
0: Şimdi sıkacağım şefim.
4: Ne zaman sıkmayı düşünüyorsun?
0: Şimdi hemen sıkacağım.
4: Şimdi olmaz işte onun burada kavururken limonu sıkman lazım. Çekirdekler gitti. Limon sıkacağı var burada ya. Limon sıkacağı var. Ondan sonra Rafet Şef bağırıyor diyorsunuz ya. Dakikayla yarışıyoruz. Üzülüyorum.
2: Hep yardım ettiniz ama şefim limonu sık, onu yap, bunu yap. Ben anlamam
4: sana
2: yani.
4: Da yardım.
0: Hayır sana da yardım etti. Hiç gözümüzden kaçmadı lütfen şefim.
4: De.
2: Ben hepsini dikkatli izlediğim için hepsini yaptım.
4: Tamam şefim. Bana gerek kaldı mı?
2: Olsun ama ben...
4: Ben de çorbanı karıştırayım o zaman. Oo, bu koyu.
1: Yeliz Hanım bakın öğrenin lütfen. Bak görüyor musun? Nasıl akışkan.
4: Bu koyu. Yeliz Hanım'a laf söylüyorsun da bu ne peki? Bu ne olacak? Bir de burada bir şey var. Az sonra o bende puan da etki onu sana söyleyeyim.
1: İnşallah lezzetten kazanırım.
4: Yeliz.
2: Buyurun şefim.
4: Hasan abi yemeği yapacak mı sence?
2: Yok mümkün değil. Ama bize kolaylık sağlıyor. Niye? En azından onun tadı yemeğini bilip de 0 puan basacağım.
4: Adama git yardım et ya.
2: Vallahi. Yardım mı edeyim?
4: He.
2: dünkü verdiği sıfırdan sonra asla yardım etmem.
4: Hareket bu. Yardım mı edeyim?
2: Niye edeyim ki? Dün verdiği tadı güzel diyor, sıfır basıyor. Ya, böyle bir merhameti olmayan kişiye ben
5: dün,
2: yardım
5: dündür,
2: etmem.
5: Dün, bugün, bugün.
3: Çok lezzetli geldi bana. Sebzeleri diri ama lezzetli olmuş. Balığı gayet lezzetli olmuş.

0: ne bakacağız?
1: Son 3 dakika.
2: 3 mü?
1: Evet. Son 3 dakika. Son 3. Son 3.
2: Yok şefim yok.
1: Bıldırcınlar kesinlikle çiğ olmayacak. Ayran köpüğü üzerinde dağılmayacak.
2: Hasan abi çek.
0: Ayran köpüğü üzerinde
1: evet,
0: dağılmayacak.
1: Evet, tabaklamaya geçebilirsiniz. Son 2. Çorbayı kepçeyle koyalım. Tahta kaşıkla çorba konmaz. Son 2. Bıldırcının göğsünü koyacağız efendim, unutmayın. Göğüs kısmını.
2: Yani şurası oluyor göğüs.
1: Ya göğüs şimdi... Göğüs mü? Allah aşkına bu but but.
2: But, özür dilerim, tamam şurası.
1: Ya göğüs burası, bak. Göğüş burası.
2: Tamam.
1: Yani...
2: O kadarını da bana söyleyin yani şefim. Aa,
1: tabii ki.
2: Sabahtan beri o kadar konuştu şeyi Fatma abla, Hasan Bey'e yardım ettiniz yani.
1: Vallahi yardım ettim.
2: Elin safi... Yo, limonu sık unutma, onu yap.
1: Son bir dakika.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Son bir dakika. Ayran köpüğünü unutmayın. Anacığım bıldırcının şeyi nerede?
2: Burada.
1: Ay tabaklar.
2: Koyacağım. Temizliyorum şefim, siz görmeyin bunlar.
1: Ben niye görmeyeceğim? Son 30 saniye. Son 30, tezgahı da temizleyin. Oğlum hızlı hızlı hızlı.
3: Şefim tezgahın benim bitti.
1: Sen bilirsin. Geriye sayıyorum.
2: Hayır, bir dakika şefim.
3: Ya yeter artık dakika, şefim, yapamadı işte.
1: O tezgahın içerisinde ocaklar ne olacak? Yapamadı diyorsun da. Sayıyorum geriye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır. Fatma abla bu ne? Görüyor mu kamera buradan tabakların altlarını? Bu ne böyle? Siz evde misafire böyle yemek mi sunuyorsunuz?
2: Asla asla.
1: Aslası falan yok.
2: Hele size asla sunmak istemem.
1: Bu ne böyle? Tezgahın üstü. Bu ne?
0: Bıldırcın kebabı.
1: Bıldırcın kebabı mı? Ha, ismi ezogelinden bıldırcın kebabına mı?
0: Ezogelinin üzerine bıldırcın kebabı.
1: Hayırdır, bunu kemikli falan yemeyi mi düşünüyorum? Bıldırcını bütün bir şekilde ben koyduğumu hatırlamıyorum. Hani siz evde tavuğu bütün mü yiyorsunuz, kemikli bıldırcını falan?
2: Güzel çekim.
1: Ondan sonra Rafet Şef bana niye 5 puan vermedi diyorsun?
2: Ama öyle hızlı hızlı sayın.
1: Olmaz abi.
3: Bir dakikada müsaade edin size.
1: Yanmış bir bıldırcın.
0: Yeliz Hanım, nazar boncuğunu almadın galiba, yanındandır.
2: Gerek ya. Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus. Yeliz bugün şeften yüksek puan alamazsa kendini de yer, gözyaşını da akıtır da akıtır. Güzel yemeğimi yaptım. Sadece sunumdan ötürü puanımı kıracak ama diğer yarışmacılara göre daha yüksek puan alacak.
1: Evet, şimdi tadıma geçiyoruz.
4: Benim yemeğim.
1: Benim yemeğim de... tadım zamanı.
2: Buna? Puanım
3: bir.
2: Bu yemek kesinlikle...
1: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
2: Pardon?
1: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ben sana 0 vereceğim.
3: Şefim 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
1: Ordinaryo süt yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.
4: Benim yemeğim.
1: Benim yemeğim de... tadım zamanı. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Hazırız şefim.
2: Hazırız şefim.
1: Öncelikle hepinizin eline sağlık. Bugün acaba kimden başlasam? Can, senden mi başlasam? Yok, Fatma abla senden başlayayım bugün. Gel.
2: Tabii şefim.
1: Buyurun.
2: Geleyim. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk şefim.
1: Gözlüğümüzü takalım.
5: Takalım muhteşem gözlüğümüzü.
1: Fatma ablam.
5: Efendim şefim.
1: Hazır mısın?
5: Hazırım.
1: Niye böyle... uykum varmış gibi söyledin ya. Hazırım.
5: Hasan Bey'in...
1: Sen canlısın.
5: Hayır, Hasan Bey'in çorbasını tadacağım için olabilir mi?

0: Açalım.
1: Şefim, bunun şeyleri, bıldırcın güzel pişmiş ama çorba çok yavan olmuş. Tuzu yok, yağı yok ve hiçbir baharat alamadım. Hiçbir baharat. Yavan olmuş yani.
0: Başka?
1: Ama bıldırcın güzel pişmiş. Yavan bir çorba, baharatların hiçbirini alamadım. Yavan yani.
0: Puanın?
1: Puanım buna... Bir.
0: Bir. Sence kimin yemeği bu?
1: Bence bu Hasan abi diyeceğim, Can diyeceğim ama ikisi arasında gidip geliyorum.
0: Bir düşün bakalım kimin yemeği? Senin yemeğin olabilir mi?
1: Benim yemeğim mi olacağını hiç sanmıyorum şefim. Ben baharatlarını iyi koyduğumu düşünüyorum.
0: Başka kimin yemeği olabilir?
1: Yeliz Hanım'ın diye söylesem ama o da baharatlarını koyacağını düşünüyorum. Ama Can'la gidip geliyorum işin açığı. Hasan
0: Bey. Peki, diğer yemeklere geçelim. Açalım. Açalım. Evet.
1: Bunun bıldırcını haşlama gibi olmuş. Tadı, tuzu, hiçbir şey yok. Baskın bir sarımsak var. Aşırı baskın bir sarımsak. Hiç bu şeyde bıldırcında fırın kızarmış, böyle kızarmış bir bıldırcın eti yiyemedim. Haşlama gibi, tatsız, tutsuz, yavan bir bıldırcın. Altındaki zaten çorba inanılmaz yani. Aşırı bir sarımsak ve tadı, tuzu, hiçbir şey yok.
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Bu dilerim Hasan Bey'in çorbasıdır.
0: Peki puanınız?
1: Bir.
0: Bir. Hı hı.

Peki. Diğer yemeklere geçeceğim. Açalım.

0: bunda pişmemiş bir sarımsak ya da soğan var şefim. Yine aynı diyeceğim, bıldırcınlar haşlama gibi olmuş, kızarmış gibi olmamış. Ve bunda sert bir şey hissettim, ya soğan, inşallah soğan ya da sarımsaktır. Ben bugün sıfır kullanmayı çok düşünmedim aslında bu yemeklerden dolayı. Evet. O yüzden buna da bir veriyorum şefim.
1: Bir. Sence bu yemek kimin olabilir?
0: Benim de olabilir şefim.
1: Adaletli davranı. Kendi evet. Yemeğim daha iyi olsa diye bir veriyorum diyor.
0: Bugün sıfır hiç kullanmayacağım emek.
1: Peki.

0: diğerlerine nazaran bir tık daha iyi şefim. Daha böyle hafif bir fırın tadı geliyor şeyinde, ucunda da olsa bıldırcının. Diğer o üç yemeğe rağmen, benim kendi tabağımda olmuş olursa bilmiyorum, ona rağmen bu bir tık daha iyi. O yüzden buna 3 veriyorum.
1: 3 veriyorsun?
0: Evet. Bu tabak Yıldız Hanım'ın olacağını sanıyorum şefim.
1: Öyle mi?
0: Evet, o çünkü hepimizden önce attı fırına. Daha rengi falan çorbasının güzeldi gibi görünüyordu.
1: Hmm. Senin yemeğin olabilir mi bu?
0: Bilmiyorum ama ben de çok başarılı değildim bu yemekte.
1: Peki. Gözlüklerimizi çıkartalım. Fatma Hanım, buyurun sizi yerinize alalım. Şey. Bakalım ne puan vermişsin? Şöyle karşıya geç. Bak, ben senin yerini daha net göreyim böyle.
2: Fatma'cığım, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben Yeliz'in hanımım diye düşündüğüm için aslında bu tabağa 3 verdim. Zaten orada da yorumumda söylemiştim.
1: Evet. Yeliz'in başarılı olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Şöyle düşündüm analizde. Yeliz ve Can bizde ikimizden önce attı fırına bıldırcınlarını. Ama ucunda da olsa hafif bir fırın tadı geliyordu bu en son yediğimde. Diğerleri tamamen yavandı.
2: Yeliz'le Fatma Hanım dayanışma içerisinde olabilirler. Kadın dayanışması diye bir şey var çünkü.
1: Yeliz Hanım, buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Şimdi...
3: Az verirseniz sevinirim şefim.
1: Nasıl?
3: Yani çok fazla vermezseniz...
1: Bak, ondan sonra yok, az tamam, verdin, tamam. Çok verdin deme. Başlıyoruz.
3: Tamam şefim.
1: Tamam mı?
3: Tamam.
1: Açalım.
3: Şefim, bu çok yavan geldi bana. Tuzu yok, baharatı çok eksik. Bıldırcının pişme olayı olmuş ama diğer baharat tadını alamadım. Bunun Fatma Hanım'ın yemeği olabileceğini düşünüyorum. Onun için puanım... 1

0: onun da benim yemeğim olabileceğini düşünüyorum. Neden? Bu altındaki ezogelini süzüp kenarda onun evet. tadı geldi ağzıma. Bunun benim yemeğim olabileceği ihtimaliyle... ...üç vermek istiyorum.
1: Peki.

0: Nasıl buldunuz?
1: Olabilir miyim efendim?
0: Buyurun. Az verdim. Ne oldu?
1: Bu yemek kesinlikle Hasan abinin sıfır. Pişmemiş pirinçleri, tat, tuz, hiçbir şey yok. Yani eğer bunu ben dahi yapsaydım ben bile sıfır yani. O kadar.
0: O kadar mı ya?
1: Ben yuttum, direkt yani çiğneyemedim şefim. Eğer bensem de bana yazıklar olsun, bunu çıkarttıysam. Bu kadar kendime güvenen ben.
0: Peki. Son yemeğe geçiyoruz. İyi misiniz?
1: İyiymiş.
0: Niye sesiniz falan bir gitti?
1: Çiğnemeden yuttum ya, pişmemişti hiçbir şey. Açıkçası fazla da yorum yapıp böyle diğer arkadaşlarımın dipnot vermek istemiyorum. Çünkü ondan yararlanıp oradaki isimlerden kime ait olduğunu bulup banlamada onların işine yarasını da istemiyorum.
0: Tamam. Buyurun. Son yemeğimiz

0: bıldırcını pişmemiş. Yani ağzıma geliyor.
1: Evet.
0: Ama çorbanın kıvamı hani ağzıma soğan falan gelmedi. Şimdi kafam karıştı. Bu canın yemeği olamaz. Fatma ablanın mı bilemedim. Ama hani diğerlerine göre daha en azından deminki yemeğe göre çok çok daha düzgün. Ama tabii ki iyi değil. Bugün maalesef hiçbirimiz becerememişiz bu işi.
1: Maalesef.
0: Maalesef 1 puan. Su rica edebilir miyim?
1: Memnuniyetle. Gözünü açabilirsin. Alayım gözlüğü. Buyurun.

0: Yerinizi alabiliriz. Teşekkürler. Yeriz. Nasıl buldun puanları?
1: Ben şaşırdım yani. Özellikle bu Fatma ablanın yemeğinin o dibindeki o... Dedim ya hani sizin ben püf noktanızı oraya çok dikkat ettim. Kevgir'den hani alıp geçirdim. Ben orada o benim ağzıma çok fazla geldi. Ona güvenerek kendi yemeğim zannettim. Açık ve net söyleyeyim. Ama o ondan önce tattırdığınız inan bana Hasan abini zannettim.
2: Yeliz Hanım'ın şov yaptığı konusunda ısrarcıyım.
1: Ben şov falan yapmadım, yutamadım dahi. Direkt suyu içtim ve çiğnemeden yuttum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Tervolle yıkandı.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
7: Bırakın onu, notalarım onlar.
8: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
6: Şofer!
9: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
10: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
11: İsteriz! Kim bu kara gözlü arkadaşım?
12: Dalga geçme, Azize için.
9: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
10: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
13: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
14: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
15: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
16: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
13: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
17: Kara Gözlüm bugün 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
4: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
4: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
3: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
4: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
3: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
5: Var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
7: 112 112.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Hasan Bey, buyurun. Buyurun Hasan abi.

0: yemek Fatma Hanım'ın olabilir. Adalet'ten bahsediyor. Bugün de bir adaletli davranmak istiyorum. 2 veriyorum.
1: 2 veriyorsun.
0: Evet.
1: Okay.

0: Açalım.
1: Et ağzıma gelmedi ki.
0: Et var, et verdim.
1: Bu da Yeliz Hanım'ın yemeğine benziyor.
0: Duymadım.
1: Yeliz Hanım'ın yemeğine benziyor bu da.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: O biraz şeyini, püresini koyu yapmıştı.
0: Evet. Tat, tuz, baharat, tat, salça.
1: Tat, tuz hiç. Hepimiz sanki unutmuşuz. Tuzu unutmuşuz sanki. Gerçekten öyle görüyorum. Hı. Ona bir veriyorum.
0: Bir veriyorsun. Evet. Eminsin.
1: Eminim.
0: Açalım.

0: Biz tuzu unutmuşuz ya. Hepsini. İnan tuzuna şeyin hepsi yok. Hepimiz aynı.
1: Puanın kaç?
0: Buna da 2 veriyorum.
1: 2?

0: Dün sıfırları şey yapınca, sıfırlar verince hepsi bas kaldı bana.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adalet'ten bahsettiler.
1: Ben de dün sıfır...
0: Halbuki burası yani yarışma yani. Yemeğini bulacaksın, 5'i vereceksin. Yemeğini bulmadığın zaman 0 vereceksin. Yani şimdi adalet diye bir şey yok ki.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Gelsin yorumlar.
0: Vallahi bu da canın yemeğine benziyor.
1: Senin olma ihtimalin var mı?
0: Olmaz benim. Benim yemeğim olamaz.
1: Seninki daha mı lezzetli?
0: Lezzetli değil de ya, sanki biraz yakmıştı can. Bu biraz bana ağır geldi. Hı. Yani damı tadımı iyi bilirim.
1: Yani, bu anın?
0: Yani damı tadıma güvenerek buna da 0 veriyorum.

0: Abi gözünü açabilirsin. Bir şey söyleyeceğim ha. Kadınların baskısından korktun galiba ama candan korkmuyorsun.
1: Ya çok adalet dediler de yani biz böyle yaparız, böyle yaparız. Hı. Biraz mülayim davrandım bu sefer.
0: Bir bak bakalım kime ne puan vermiş. Buyurun.
1: Ama dediklerimi yapmışım hep bak.
0: Nasıl? Ne yapmışsın mesela?
1: Ne yaptım? Yeliz'e de Fatma'ya da 2 verdiğimi söyledim yani değil mi?
0: Evet.
1: Canı yemeğini de buldum.
0: Evet.
1: Kendi yemeğimi yani geç kaldım yani damak tadında.
2: Bir şey diyebilir miyim şefim arkadaşı almadan? Hasan Bey için.
0: Buyurun.
2: Şimdi az önce orada dedi ya arkadaşlarım baskı yaptı diye. Bizim dün size bu kadar çıkışmamızın sebebi evet bugünkü yemekleri belki hepimiz tadını tuzunu hiçbir şekilde şefimin ucuna bile gelemedik. Siz dün yiyorsunuz çok güzel 0. Yiyorsunuz çok lezzetli 0. Bizim dün size tepkimiz buydu. Bugünkülere 0 bassanız hiçbirimizin ağzı açılmazdı. Çünkü evet hani
1: ya, tamam da.
2: Tadı tuzu yoktu. Siz dün çok büyük hata yaptınız. Bugün yapsaydınız hiçbir şekilde hiçbir şey demezdik. Şu anda kalkmış orada oturmuş işte herkes bana baskı yaptı. Ne baskı yapacağız? Bence siz dün vicdanınızdan dolayı uyuyamadınız. Bu puanları da o yüzden verdiniz. Hiç bence yanlış düşünüyorsunuz, yanlış konuşuyorsunuz. Demek istedim şefim. İçimde kalıpsaydı.
0: Peki.
3: Kendine göre taktik yapıyor sonuç olarak. Bunu uygulaması kadar doğal bir şey de yok.
1: Taktik yaptım doğru. Bulabilirse yapsınlar, ona da yapsınlar.
0: Evet, son tadımda şimdi sıra Can'da. Can buyurun. Şapkamızı alalım. Hadi kalsın bugün.
3: Kalsın, bu güzel sıra.
0: Peki, sana. Kalsın bugün. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Gözlüğü takalım. Can.
3: Şefim.
0: Nasılsın?
3: Çok heyecanlıyım şefim.
0: Niye?
3: Tüm arkadaşlarım benim yemeğimi buldu hemen hemen. Çünkü çok iyi pişmişti benim yemeğim.
0: Evet.
3: Kötüleyerek de kötü puanı verdiler. Bunda başta Yeliz Hanım dahil. Direkt anladı ve ağzını buruşturdu. Halbuki Fatma Hanım çok beğenmişti. Bence en güzel benim yemeğimdi. İnşallah kendi yemeğimi ben de bulacağım.
0: Peki. Buyurun.
3: Şefim, çok baskın bir sarımsak tadı geliyor ağzıma. Ağzımda birikiyor açıkçası. Bebek maması kıvamında adeta. Ve gerçekten bıldırcın suya haşlanmış ve konmuş, suda haşlanmış gibi dur. Yani öyle bir tat var. Benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Fatma Hanım'ın yemeği olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden bir.
0: Bir.
3: Evet.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Şefim, içinde işte biberleri, baharatı fazla olduğu için gerçekten tat bırakıyor. Neyse ki bu yemekte öyle bir şey olmayacak. Tat desen tat yok, tuz desen tuz yok. İnanılmaz yavan. Pişmemiş. O yüzden bu yemeğe puanım... ...0 ve Hasan Bey'in, Yeliz Hanım. Yani ikisinden birinin ama büyük ihtimalle Hasan Bey'in gibi.

0: Şefim, aynı şey bunun için de geçerli. Aynı şekilde tadı yok, tuzu yok. Bıldırcın inanılmaz yavan. Fırın lezzetini asla almamış. Bıldırcın bile pişman olmuş yani bıldırcın olduğuna. O yüzden puanım 0. Yanılmış olabilirim, Hasan Bey'in olabilir bu.
1: Bıldırcın diyorsun, pişman mı olmuş?
0: Evet şefim.
1: Niye pişman olabilir bıldırcın?
0: Ben de tattığıma pişman oldum çünkü.
1: Hadi ya. Evet. Kaç puanın?
0: 0.
1: 0. Gelelim son yemeğin tadımına. Hangisinden başlasam bilmiyorum.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim çok kötü. Yemek isteyeceğim bir lezzet değil açıkçası. Birçok şey diri kalmış, ağzıma geliyor. Koca bir
0: ne
1: soğan.
0: Ne geldi mesela ağzına?
1: Koca bir soğan yedim, kıtır kıtır koca bir soğan yedim. Hiç beğenmedim. Yeliz Hanım'ın olabilir bu da. Buna puanım sıfır.
0: Peki.

0: gözlüğünü çıkartabilirsin. Yerine geçebilirsin. Bak bakalım kime ne vermişsin.
1: Şu an göremiyorum.
2: Gayet iyi görüyorsun. Şefim izniniz olursa Can'a bir şey sormak istiyorum.
0: Memnuniyetle buyurun.
2: Can, geldiğimiz günden bu yana ismimle beraber tabağımı nasıl buluyorsun, ben buna hayret ediyorum. Direkt şefim, geldiğimiz günden bu yana tabağım konuluyor önüne direkt ismimle. Nasıl buluyor ben anlamadım.
0: İşte orada yarışmamızın formatı o. Kendi tabağına sıfır veren adam senin tabağını buluyor.
2: Bir veriyor.
1: Aslında kendi tabağımı da buldum. İkinci denediğim bence benimdi.
0: İkinci denediğin bir keresinde senin değildi.
1: Değil
0: Yeliz
1: miydi?
0: Hanım'dı.
1: Allah Allah. Çiğ olan benim değildi inşallah.
3: Ben merak ediyorum. Üç tabağda Yeliz Hanım. Ben hayırdır ya, benim ağzımdan böyle rahatsız olduğum aynı yemeğe kendin yemeğinin ifadesini verdin.
1: Aynısını
3: demek ki
1: söyledim.
3: Burada gene aynı lafı söyledin.
1: Son denediğim benim yemek miydi?
3: Aynı lafı söyledin. Sıfırı bastın kendine.
1: Soğan vardı, hak etmişim.
3: Bir de orada diyorsunuz ki.
0: Hayır, son yemek değildi. Son yemek
3: kazandı. Ondan öncekine de aynısını dediniz. Tat, tuz, hiçbir şey yok mu dedi şefim.
0: Evet.
3: Yeliz Hanım dedi bana, dedi sıfırı bastı dedi. O lafı derken kendi yemeğinize kendiniz bastınız.
1: Evet.
3: Burada gene bir şey söylüyorum ama intifak mı? Fatma Hanım'ı tanıdığı için bir veriyor. Diğerlerini tanıyamadığı için sıfır veriyor. Aynı mantık, aynı.
0: Bana tarz. Kadar 5-4 hiç çıkmadı ya.
3: Çıkmadı.
1: Şefim, 5 verilebilecek bir lezzet yok burada. Hiç burada boş boşuna söylenmesin kendisi arkadaş.
3: Yok, Fatma Hanım'a
1: kendi tabağına müsaade et, ben konuşuyorum ya. Bir Allah Allah, niye atlıyorsun her şeye?
3: Normal müsaade. Çünkü.
1: Bak şefim bana izin verdi, ben konuşuyorum, müsaade et.
0: Sırayla konuşalım.
1: Lezzetin çok kötüydü. 3 tabak zaten gerçekten kötüydü, şefim de tadacak. Aynı şekilde söyleyecek. Bir tek Fatma Hanım'ın yoğun bir baharat tadı vardı. O yüzden de onu bildiğim için bir verdim. Diğerleri gerçekten sıfırdı. Kendime sıfır vermek istemezdim ama kendime bile verdim. Demek ki kötü abi. Bitti. Ben
3: işte o zaman o zaman bir dakika, şimdi burada adaletten bahsediyorum.
1: Ben burada iyi olmayan bir şey
3: veremem. Onun tadını aldığım için Fatma Hanım tabağı dahi olsa 3 verdim. O zaman cesaret edip 2 ya da 3
1: verdim. Hayır efendim, sen benim yemeğim olabilir dedin, o yüzden verdin.
3: Fark etmiyor ki.
1: Nasıl fark etmiyor? Sen kendi yemeğini buldun diye verdin. Diğerlerine sıfır verdin. Dedim. Benimkini direkt anladın ve sıfır verdin yani.
3: Ben
1: bitti.
3: Ben sizin yemeğinizi alsam benim yemeği diye söyledim.
1: Yapacak bir şey yok. Sen ikini buldun ki sıfır verdim, iyi ki de verdim. Hak ettin.
3: Ben de size
1: biraz daha
3: elin verdim.
1: Lezzetli olsun, güzel yap. Hocamızı, şefimizi iyi dinle. Ben şefimizden bir türlü 5 alamadın, 4 alamadın, 3'te kaldın, sinirleniyorsun. Burada ağlıyormuş
3: alakası
1: gibi yapıyorsun.
3: Puanlardan belli.
1: Burada ağlıyormuş puanlar gibi yapıyorsun,
3: ortada.
1: Ağlamıyorsun
3: kimin
1: da.
3: Kimin çok iyi oldu
1: rol
3: puanlardan ortada. Yıldın.
1: Ben daha fazla şey yapmak istemiyorum.
4: Bu yemeğin de itirazını
1: bence adildi.
3: Yemeğin itirazı değil, orada dediği lafa takıldım Hasan Bey. Orada dediği lafa takıldım.
4: Bilemem ya.
3: Ben Hasan Bey'in yemeği diye verdim. Orada diyor ki Yeliz Hanım benim yemeğimi
4: Hasan,
3: böyle söyledi.
4: Siz Hasan Bey'in yemeğini ne kadar kötülüyorsunuz ya. Yiyorsunuz ama öyle gözü bağlıyken
1: şey
4: öyle yorum yapmıyorsunuz.
1: Sen ne?
4: Gözü bağlıyken yaptığın yorumu
1: yapacaksın. Anlamadım yani. Paşam hayırdır.
3: Pardon?
1: Kimin şeysin? Ya, Kraliçe Elizabeth falan mısın yani?
3: Yok.
1: Sen kaos kraliçesin.
3: Bence burada o sizin için geçerli Can Bey. O sizin bitti. İçin geçerli. Anlayamadığım Can kafayı bana takmış. Ne olursa olsun benden biliyor. 3 tane yemek tadıyor. 3 yemeğe de Yeliz diyor.
0: Şimdi sıra bende ve ilk bugün Can'dan başlayacağım. Bir değişiklik yapacağım.

Can. Sana iyi puan verecektim. Tatmadan öncesine kadar. Beşi hak eden tek sen vardın. Çünkü bıldırcının pişmesi, teknik olarak yapman, sadece bir yerde teknikte hata yaptın. Onu da salçayla, baharatla birlikte kaynattın. Oradan 2 puan kırdım ve tuz hiçbir şekilde yok. Tat yok. Görüntü, sunum benimkiyle birebir aynıydı. Sana puanım

0: 3.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Sana olsun. Puanım 3. Peki şimdi geçelim. Hasan'a geçmek istiyorum ya. Hasan abicim. Baharatların hiçbirini kullanmadın. Hiçbir şekilde bir baharat kullanmadın. Unuttun. Alta koydun. Gizledin. Hani bari tuz atsaydın da tuz dahi koymadın. Domates salçası kullanmadın. Nane kullanmadın. Salça hak getire. Salçayı kavurdun, döktün. O yüzden senin yemeğine bakmama gerek yok. Sana verdiğim puan. Diyorum ki uyanık olmayın. 0. Yapma. Pazartesiden beri

0: Ne yapıyorsun? Yapma. Şimdi geçelim Fatma Hanım'ın yemeğine. Fatma Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Kemikleri biz nasıl yemeği düşünüyoruz? Çorba bir de. Hani ana yemek olsa ki ana yemek kıvamında.
1: Çok özür dilerim şefim. Hataydı.
0: Özür dileyecek bir şey yok.
1: Hataydı.
0: Hiçbir şey yok. Olabilir. Sonuçta bu bir yarışma. Ama bundan sonra lütfen dikkat edelim.
1: Evet şefim. Olmaması gerekliydi.
0: Aynı şey, aynı yorumu şimdi Yeliz'e de yapacağım. Çift yorum yapmayın. Her ne yaparsanız yapın. Çünkü bunun ismi ezogelin çorbası. Üzerinde evet. Küçücük bir bıldırcın parçası. Can o konuda güzel yaptı. Lütfen dikkat edelim. Görüntü olarak sadece o. Şimdi geçelim tadıma. Pişmemiş bir salça. Ve birbirine geçmemiş bir salça.

Pirinçler çiğ. Çiğ demeyeyim de. Hafif diri. Sana puanım. İki. Şimdi geçelim Eliz'e. Az önceki yaptığım yorumlar senin için de geçerli Eliz. Hazır mısın?

0: Hayırdır Yeliz?
1: Yok bir şey.
0: Yerinde duramıyorsun. Sana verdiğim puan... ...4.
1: Gerçekten hocam? Teşekkür ederim hocam.
0: Niye 4 puan verdin? Salçası. Nanesi. Bıldırcının pişmesi. Sadece tuzu ve kemikli koyduğun için bir puan. Oradan 4 puan. Hasan Bey rahatsız oldunuz galiba.
2: Bu yemeklere 4 verilecek yemek değil ki hocam.
0: Bırak da onun kararını ben vereyim.
2: Buradan 4 verilecek yemek.
0: Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok. Ordinaryosluk yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin. Uyanıklık yapmasaydın, düzgün yapsaydın... ...baharatı, salçası, nanesi, tuzu, karabiberi her şeyle... ...sen de hak ederdin 3, 4. Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ...ben sana 0 vereceğim.
2: Uyanıklık yapmadım da bak kemikli koydu bak sana.
0: Hasan abi sen bugün ezogelin çorbası yapmadın. Bıldırcınlı mercimek köftesi yaptın. Gel. Lütfen rica ediyorum senden. Bu senin bıldırcının... Bu da senin köften.
2: Tamam da bak.
0: Aç baba.
2: Can da yaktığı halde.
0: O hayır. Yani hayır hayır.
2: Onu sen... benimkini öyle
0: götürün. Aç sen aç.
2: Helal
0: görürüz. Bir dakika bir yutalım, bir çiğneyelim. Şimdi mercimek köftesi mi bu, çorbası mı? Tamam. Onları da yorumlayacağım.
2: Bir şey demiyorum ki hepsi. Bugün yemeklerimizin hepsi aynıydı ama.
0: Seninkinde baharat var mı baharat?
2: Yani hiçbirimiz beğenmedik. Kendimiz dahi beğenmedik.
0: Ya boş versen. Ben sana sorduğum soruya cevap ver.
2: Baharatlarını unuttum yani.
0: Unutmadın. Aşağıya at.
2: Yok. Koydum az koydum yani. Bilmiyorum yani. Tamamen. Baharatlarını koymayabilirim.
0: Canın olayına gelelim. Üstü en kızarmış olan, karamelize olan canınkiydi. Yanma değil. Yansaydı zaten direkt 0 alırdı.
2: Onu da hiç şey koymamıştı üzerine. Yani bize tattıracak et gelmedi ağzımda.
0: Arkadaş sen kendi puanını verdin. Kendini değerlendir.

0: Ben öyle. Ben teknik olarak, tat olarak, tuz olarak zaten vereceğimi verdim. Yerini alalım senin lütfen. Üç günün sonunda toplam puanları şimdi sizlere açıklıyorum. Can, 16 puandasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Hasan abi, 16 puandasın.
2: Teşekkür ederim.
0: Fatma abla, 19 puandasın.
3: Teşekkür ederim şefim.
0: Yeliz Hanım, 26 puanla ilk 3 günün liderisin. Elinize sağlık. Benim yemeğim. Bir tık arttırıyoruz ocağın altını. Son 2 gün var. Önemli olan esas gün. Cuma günü. Şampiyon belli olacak. 10.000 TL'nin sahibi acaba içinizden kim olacak? Şimdiden ellerinize sağlık. Yarına denk görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Süre 40 dakika. Hızlı hızlı. Haydi. Ver coşkuyu. Muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Haydi. Bu ne bu. Çıkart, çıkart. Son 15 dakika. Karıştır suyu, karıştır. Hızlı. Dili kalabilir. Suyu az. Evet. Cacık mı oldu? Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı?
3: Şefim ne yaptınız?
0: Ya şefim ne yaptın?
3: Hiç pilavın ciğerleri kıyma gibi mi olur?
4: Eğer bakarsanız gelin benden birazcık öğrenin.
0: O pilavda sorun var. Ciddi sorun var.
2: Yeter bende.
0: Ben bilmem. Beni etkileyin. Beni şaşırtın.
3: Lazım.
0: Son 10. Pilavın üzerine bir şey koymanız lazım. 7.
4: Fatma,
0: 6,
4: şey
0: 5, 4, 3, 2, 1, elleri kaldır. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. Adalet.
2: 1 veriyorum.
3: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum.
4: Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
1: 5 veriyorum.
0: Wow.
3: Bütün tatları aldım.
5: Yaban olmuş.
2: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan tadım tabakları. 10.000 liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
2: Nereye kurdun bu adamı?
3: Ağaçta!
4: Neredeyim ben ya?
2: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
4: Şeker.
2: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir.
3: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
2: Namusunu temizlemeden dönme.
4: Dağdan indim şehire.
6: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıkmış tıkmış ayağımıza gelecek.
4: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
3: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
4: Anlaştık.
6: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
3: Ne anlatacaksın?
7: Onu seveyim sun, sevmeyim sun.
4: Seviyorum baba.
3: Sevseydi celurdu peşimde.
8: Güllü bugün 18'de TV4'te.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
10: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu, yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
10: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
10: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Gaziantep'in sokaklarında başlayan bir mücadele, çıraklıkla, hamallıkla, alın teriyle geçen yıllar ve tüm engellere rağmen gerçekleşen bir hayal.

Ben Doktor Muhammed Bilici. Gaziantep'te dünyaya geldim. 42 yaşındayım. 15 yıldır dahili uzmanlığı yapıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Eşim ev hanımı. Orta halli bir Türk ailesinin içinde dünyaya geldim. Ve 4 kardeştik biz. Ben bu 4 kardeşten tek erkek çocuktum. Ve ikinci çocuk olarak dünyaya geldim. Babam elektrik teknisyeni, annem de ev hanımıydı. Gaziantep'te yaz tatillerinde genelde erkek çocuklar evde oturtulmaz ve bir yerlerde çalışmaya verilir. Benim de çocukluğum aslında öyle geçti. Ben üniversite sınavına kadar hep bir yerlerde çalıştım, hep bir işlerde çalıştım. Burada aslında amaçları hem birazcık hayatı öğrenmem, tabii küçük de olsa bir aileye katkı sağlamak amacıyla yaz tatillerinde bir yerlerde çalışıyordum hep. Aslında zor bir çocukluk geçirdim. Çok zayıftım, çok çelimsizdim ama boyumdan büyük işler yaptım çocukluk çağımda. Burada farklı farklı işlerde çalıştım. Hatta ilk çalıştığım işi unutmuyorum. O zaman bizim evin hemen altında bir tane kasap dükkanı vardı. Ve babam orayla konuşmuştu. Orada çok iyi bir usta vardı, kasap. Onun yanında çalışmaya girmiştim. Burada o zaman da işte eti senin kemiği benim denen şeyi biz orada yaşamıştık, yaşayarak öğrenmiştik. İşte orada kemiklerin üzerinden etleri böyle sıyırmayı falan ilk başta bize o tür görevler veriyorlardı. Ya da işte yer süpürme, temizleme böyle ufak tefek işler veriyorlardı. Benim için tabii ilk iş deneyimim orası olmuştu, kasaplık. Sonrasında televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım. Hamallık aslında benim için hayatımın dönüm noktası oldu ve ben o zaman aslında tıp fakültesini kazanmaya karar vermiştim. Boyumdan büyük kilolar kaldırıyordum. Ben o zaman 50-55 kilo falandım ama 100 kilo, 125 kilo, 150 kilo kaldırdığım zamanlar oluyordu. Ve o zaman çalıştığım dönemde aslında çalıştığımız insanlar benimle hep dalga geçiyorlardı. Yani işte sen mi tıp fakültesi kazanacaksın, işte bu tiple mi doktorluğu kazanacaksın diye. Kimse bana inanmıyordu. O zaman bir akran zorbalığı denen şeyle aslında yüz yüze gelmiştik. Ben tabii bunların hiçbirine kulak vermedim ve çalışmama devam ettim. Lise döneminde daha böyle çok çalışkan olmayan arkadaşlarım vardı ve biz genelde sınıfın hep arkasında otururduk. Ben sonra bu hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Ve tabii geri olduğum için de birazcık derslerde hep geri kalıyordum. Ve bazı şeyleri bir kere okuduğumda anlamıyordum. 2 kere, 3 kere, 5 kere okuyordum. Bunun aslında iyi bir şey olduğunu, yani aslında öğrenmenin temelinde bir bilginin en az 4 kere beyne uyarı gönderdiğinde onun kalıcı hale geldiğini, daha sonra tıp fakültesine geldiğimde öğrenmiştim. Ama bunu o zaman lise dönemlerinde yaşayarak deneyimledim. Bu şekilde o açığımı kapattım. Tıp fakültesini tabii ilk sene kazanamadım. Derslerim iyi olsa da sınav çok ayrı bir şey. İkinci yılımda kazandım. Hatta ilk sene o zaman rahmetli nenem ve dedem dediler ki işte hani öğretmenliğe yetiyordu puanım, istersen yaz git diye. Ama benim hayallerimde hep doktor olmak olduğu için bir yıl daha denemek istedim, böyle bir riski göze aldım. Sonrasında ikinci yıl Allah da nasip etti, tıp fakültesini kazandım. Ailem, annem, babam aslında bana her zaman güveniyorlardı. Yani benim kazanacağıma inanıyorlardı. Ben ikinci yıl tıp fakültesine hazırlanırken onlar benim doktorluğu kazanacağımdan eminlerdi. Ve kazandığımda da onların gözlerindeki o mutluluğu gördüm. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım. Tıp fakültesi aslında benim çocukluk hayalimdi. Yatağımın başucunda tıp fakültesi yazmıştım. Bu da aslında şöyle, biz çocukluk çağında aslında doktorlar hastanelerde hep ulaşılamaz bir yerdelerdi. Ve bizim üst katımızda bir tane kulak burun boğaz doktoru vardı, İsmail Hakkı amca. Onu görüyordum ve hastane ortamını görüyordum. Ben de çocukken doktor olmak istiyordum. Bu benim doktorluk hayalimdi. Hatta küçükken böyle kardeşlerimin bebekleri vardı. Onları böyle kesip ameliyat ediyordum. Açıyordum, dikiyordum geri tekrar iple falan. Bana çok kızıyorlardı hatta. Aslında benim o zaman arkadaşlarım çoğu bana inanmıyorlardı. Yani sen doktor olamazsın, işte çalışamazsın, tıp fakültesine gidemezsin diye dalga geçiyorlardı. Sonra tabii onların bir kısmıyla meslek hayatına geçtiğimizde

0: hastane ortamında karşılaştık. İşte muayene olmaya gelenler vardı. İşte lise çağındaki arkadaşlardan, hamallık yaptığımız dönemdeki arkadaşlardan. Onlarla da tabii karşılaştık. Tabii bir mahcubiyet vardı yüzlerinde. Ama biz yine profesyonellik gereğince işimizi yapmaya devam ettik. Onların sağlığına dokunduk. Ciğerlerin gayet iyi açılmış. Bugün de tedavini aynı şekilde vereceğiz. Yarın tahlillerine bakarız. Eğer bir aksilik olmazsa yarın seni göndeririz inşallah.
1: Tamamdır.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ
0: ol. İyi günler. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et. Hayallerinin peşinden gitmeye devam et. Pes etme. İnsanların sana ne söylediklerine kulak verme ve çalışmaya devam et derdim. Annem babam hep hastaneye gittiğinde işte biz doktor annesiyiz, doktor babasıyız diye böyle gururla muayene olurlar. Bu onlar için de iyi bir şey. Ben tabii kendi anne babamı da çok muayene ettim. Çok arkadaşlarıma da muayene ettirdim. Onlar da ben olmasam bile memlekette muayeneye gittiklerinde, oğlumuz doktor dediklerinde göğüslerini kabartarak muayene oluyorlar. Bazen içeri giren hasta çok zengin olabiliyor, çok fakir olabiliyor. Sosyoekonomik durumu iyi olabilir, kötü olabilir. Ben bu tür durumlarda genelde hastaya nötr bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani o hasta bir şey anlamamışsa bile iki kere, üç kere sorsa yine tekrar edip o hastalığını açıklamaya ya da hastayla ilgili bir şey soruyorsa onu açıklamaya çalışırım. Birisi çok durumu iyi diye ona çok iyi davranmam ya da birinin durumu çok kötü diye ona böyle çok kötü davranmam. Nötr bir şekilde yaklaşırım. 7 yıl boyunca zaten mecbur hizmette çalışırken devamlı benim polikliniğimin önü her zaman diğer polikliniklere göre daha kalabalık olurdu. O zamanki hastalar da beni çok seviyorlardı.

0: Merhaba İlhan Bey.
1: Merhaba hocam.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
0: Nasılsın?
1: Daha iyiyim hocam.
0: İyi bakalım. Bir şöyle muayene edelim istersen seni.
1: Tabii ki.
0: Ateşin oldu mu?
1: Dün gece biraz vardı hocam.
0: Şöyle bir sırtını dinleyelim. Nefes al ver. Hatta ilginç bir şey anlatayım. İstifa etmeyi düşündüğüm anlar oldu. Uzmanlık okurken, dahiliye uzmanlığını okurken. O dönemde bazı hastalarımın teşekkür yazıları, teşekkür mektupları bana ulaştı. Ve bunlar beni hep motive etti ve doğru yolda olduğumu gösterdi. Bunlar benim hayatımda bazı köşe taşlarından bazıları. İyi, gayet iyi. Ciğerlerin de açılmış. Bugün de tedavine aynı şekilde devam edeceğiz. Yarın tahlillerine bakarız. Bir aksilik olmazsa yarın seni göndeririz inşallah.
1: İnşallah hocam.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok sağ olun.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.

Odamda asılı olan bu başarı belgelerine baktığımda geriye dönük bir başarı hikayesini aslında görüyorsunuz. Burada benim zamanında çalıştığım yerler, aldığım ödüller, işte katıldığım toplantılar, bunların hepsinin belgeleri görünüyor. Bunlar aslında buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmında aslında birazcık çile, gözyaşı ve emek, çalışma var. Öksür, tekrar, nefes. Hasta bir sıkıntıyla geliyor, canı acıyor, bir çözüm bulmak istiyor. Ve biz onu bazen hasta geldiğinde ben sadece klavyeyi, mouse'u bırakıp sadece hastayı dinliyorum. Hasta ne anlatırsa buna uygun bir şekilde yaklaşıyorum. Bazen çünkü hasta ilaç istemiyor. Sadece konuşulmak, onun derdini dinlenmesi ve ona değer verildiğini hissetmek istiyor. Bunlar maalesef tıp fakültesinde öğretilmeyen şeyler. Bunlar birazcık daha sosyal yönlerinizin, iletişim becerilerinin iyi olmasıyla ilgili bir durum. Ve bu beceriyi de ben aslında çocukluk çağında bu yaşadığım iş deneyimlerine bağlıyorum birazcık. Çünkü devamlı sosyal hayatın içindeydim. İnsanlarla birlikte oturup kalkıyorduk. Ve o insan psikolojisini o küçüklük çağında çalışarak insanlardan görmüştüm aslında. Umudunu kaybetmiş gençlere söylemek istedim.

İstediğim mesaj da şu, benim kendi hayatımda uyguladığım en büyük iki tane ana örnek var aslında. Birincisi, asla insanların ne söylediklerine kulak vermeyin. Bir şeyde kararlıysanız çalışmaya devam edin. Ve öğrenmenin fizyolojisini aslında çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir şeyi anlamadıysanız iki kere, üç kere, beş kere, on kere okuduğunuzda beyniniz bu bilgiyi kalıcı hale getirebiliyor. Yani benim kendi örneğimden yola çıkacak olursak ben çok parlak bir öğrenci değildim. Ama çalışarak o potansiyelimi açığa çıkarttım. Birincisi bu. İkincisi de benim genelde hayatta uyguladığım bir felsefe var. Bir şeyi bir insan yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Sonuçta bu insan bunu annesinin karnında öğrenmedi. Bunu bir şekilde uğraşarak, deneyerek öğrendi. Ben de bu şeyi yapabilirim diye. Bu his bana ta çocukluktan gelmişti aslında. İşte o çocuk bebeklerin içini açıp böyle ameliyat ederken, işte o cihazları söküp takarken sonuçta birilerinin eline bakıyordum. O insan yapabiliyorsa ben niye yapamayayım? Bu öğrenmenin temelinde aslında iki tane önemli şey var. Birincisi bol tekrar. İkincisi de o işte bunun yapabileceğinizi düşünmeniz. Çünkü hiç kimse bu bilgileri, bu becerileri annesinin karnında öğrenmiyor.

Mesleki hayatımda en unutamadığım anlardan bazılarını aslında mecbur hizmet döneminde Şanlıurfa'da yaşadım. Akçakale Devlet Hastanesi'nde çalışırken tam bizim hastane sınıra komşu bir yerdeydi. Ve Barış Pınar Harekatı yapıldığında bizim hastanemiz savaş hastanesine döndü. Ve bize normal hasta kabul etmiyorduk, devamlı yaralı askerlere bakıyorduk. Bu dönemde askerlerimizi sınır hattından ambulanslar getiriyordu. Ve tüm doktorlar branş gözetmeksizin, biz cerrahi bir branş değiliz ama triyajda görev alıyorduk. Yani hastanın primer hangi bölüme yatacak, ne yapılacak, ilk pansumanı ve öncelik sıralaması. Çünkü bazı hastaların hemen öncelikli ameliyata girmesi gerekiyor. Bazı hastaların birazcık daha bekleyerek sırayla alınması gerekiyor. Bazı hastaları da sevk etmemiz gerekiyor. Bu triyaj kısmında çok çalıştık. Ve bir tane hiç unutamadığım bir şey vardı. Bizim hastaneye dış hastanelerden çok görevlendirmeyle doktorlar gelmişti. Yani cerrahlar, Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen. Bu cerrahlar o kadar çok tecrübelilerdi ki yani hastaya gelir gelmez müdahale ediyorlardı. Ve bir tane hiç unutamadığım bir anı var. Asansöre bindik. Askerimizin, Allah rahmet eylesin, şehit oldu sonra. Kalbi durmuştu ve sonrasında kalp damar cerrahı arkadaş göğüs kafesini yardı ve direkt eliyle kalp masajı yapmıştı. Çünkü o kadar içeriden kanaması fazlaydı ki dıştan hiçbir şekilde kalp basıncını oluşturamıyordu. Bu benim hiç unutamadığım anlardan bir tanesi.

Bu mesleği iyi ki yapıyorum dediğim anlardan biri de çoğu hastamızdan aslında duyduğum ortak şeyler. Hocam, biz bundan önce bir sürü profesör, doçent ya da önünde farklı unvanlar olan doktorlara gittik. Kimse bizi dinlemedi, kimse bizimle bağ kurmadı, kimse sosyal olarak bize bir şey, derdimizi anlamadı. İlk defa siz bizi dinliyorsunuz, siz bizi muayene ediyorsunuz. Bu aslında benim her gün bazen karşılaştığım cümlelerden bazıları. Ve iyi ki de doktor olmuşum diyorum, iyi ki de hastaların hayatına dokunuyorum diye düşünüyorum. Başarı benim için aslında burada insanların hayatına dokunmak diyebilirim. Çünkü bir insanın hayatına dokunduğunuzda aslında o ailenin tamamına dokunmuş oluyorsunuz. Geçenlerde bir hastamız gelmişti, kansızlığı vardı, işte hastaya müdahale ettik. Yıllarca kansızlık nedeniyle sağda solda dolaşmış ama düzgün bir tedavi almadığı için evde devamlı böyle halsiz, bitkin, dolaşan bir hasta düşünün. Bu hastanın hayatına dokunduğumuzda tamamen ailenin huzurunu aslında sağlamış olduk. Eşi de çok mutlu oldu, çocukları da kendine daha iyi enerji olduğu için zaman ayırmaya başladı. Ve aslında bir kişiyi iyileştirdiğinizde tüm aileyi iyileştirmiş oluyorsunuz. Ama ben kendimi genelde övgülerde de, yergilerde de, yani birisi bana hakaret ettiğinde ya da kötü konuştuğunda ya da beni çok övdüğünde, çok teşekkür ettiğinde genelde bunda da nötr bakmaya çalışırım. Çünkü şöyle, ben kendimin ne değer olduğunu biliyorum. Yani altın çamurda da altındır, vitrinde de altındır. İnsan kendi değerini bilirse karşıdakilerin görüşleri, düşünceleri aslında size çok bağlayıcı bir şey yoktur. Bundan dolayı hasta beni çok çok abartılı övse bile ben kendimin nerede olduğunu bildiğim için orada o övgüleri aslında birazcık daha nötr şekilde dinliyorum. Çok böyle kendimi hani böbürlenmiyorum ya da çok böyle göğsümü kabartmamaya çalışıyorum. Aynı şekilde birisi çok kötü bir şey söylediğinde de yine bunu da çok üstüme yapıştırmamaya çalışıyorum ve daha nötr bir şekilde olaya yaklaşmaya çalışıyorum. Çocuklarıma da şu anda sorduğumda ne olmak istiyorsunuz dediğimde doktor olmak istediklerini söylüyorlar. Hatta ne doktor olmak istiyorsunuz diyorum ve dahili uzman olmak istiyorlar. Beni rol model aldıkları için ve bu da beni gururlandırıyor açıkçası. Hatta oğlum bir tık daha bana çekmiş gibi, el becerileri falan çok iyi. O da benim gibi aynı şekilde oyuncakları açıyor, kesiyor, biçiyor. Ve evde böyle steteskop, işte enjektör, yani böyle doktorluğa ait şeylerle oynamayı seviyorlar ikisi de.

Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı, sonrasında hayallerinin peşinden giden ve şu anda da insanların hayatına dokunan ve onlara yardımcı olmaya çalışan Doktor Muhammed Bilge olarak devam ediyor.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Dilara. Trabzon'dan geliyoruz.
0: Nereden geliyorsunuz?
2: Trabzon'dan.
0: Trabzon'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni mi geliyorsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok. Birkaç kez geldik.
0: Birkaç kez geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Trabzon neresi?
2: Merkez.
0: Merkez. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımı.
0: Ev hanımısınız. Yaşınızı sormayayım.
2: Yaşımı hiç sorma, söylemem.
0: Evli misiniz?
2: Evliyim.
0: Kaç çocuk var?
2: 3.
0: 3. En büyüğü kaç yaşında?
2: En büyüğü 37'lerde var.
0: Yaşını ben sormadım. Kendisi söyledi ama olsun.
2: Olsun, gayet önemli değil.
0: İyisiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Hemen rakibinize geçiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, adım Çetin Saraç. Efendime söyleyeyim, yaşımı söyleyeyim yani, ne olacak? 65 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Emekliyim. Efendime söyleyeyim, müzisyenim aynı zamanda. Yarışmada hanımefendiye eriyeceğime eminim. Ondan
0: gayet,
1: sonra...
0: Gayet iddialısınız.
1: Tabii canım. O Trabzonlu. Ben Çerkezim. Adapazarılıyım. Böyle hanımefendiye şans dilemiyorum. Dolayısıyla iyi bir yarışma geçmesini diliyorum.
0: Çetin abimiz gerçekten çetin bir yarışma olacağını bizlere şu anda hissettirmiş oldu diyelim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etabımızda 5 adet sorumuz var. En fazla puanı hanesine alan yarışmacım bir üst etaba geçmeye hak kazanmış olacak. Dilara Hanım, sizce kim kazanır? Var mı bir iddianız?
2: Beyefendi kazanır, ben kazanamam.
0: Oldum ama bu şimdi. Bu nasıl bir yarışma olacak böyle?
2: Bilmiyorum, bakacağız.
0: Bakacağız. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Güveniyorum ama...
0: En önemlisi zaten kendinize güvenmeniz diyelim. Karşı tarafa da hiç şans dilemediğinizi düşünerek ben karşı tarafa geçiyorum. Peki Çetin abim, sence kim kazanır? Az önce söyledin
1: herhalde, ama... Herhalde ben kazanacağım canım. Olur böyle şey. Evde 16 tane çocuk ekmek bekliyor. Onlara şey yapmak lazım. Ekmek götürmek lazım.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bir bilebilir senin ilk etabı başlıyor diyelim. Büyük bir deprem olmadan önce olan küçük sarsıntılara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Büyük bir depremden önce olan küçük sarsıntılara dedik. Çift ses geldi.
2: Zelzele.
0: Zelzele, yanlış cevap. Zelzele böyle daha büyük bir deprem demek. Ondan önce olan küçük depremler var efendim. Geçelim Çetin Bey'e. Çetin Bey, hatta depremden sonra da olur bu. Büyük bir depremin ardından peşinden gelen
1: artçı deprem.
0: Artçı depremler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda.
1: Kemal sağ ol. Kulaklıktan yolluyordu haberi. Biraz geç geldi.
2: Öyle mi? Aklım yok ama. Bana kimse yardım etmiyor.
0: Peki ben de çok şaka yapıyor size şu anda.
1: Açıldı.
0: Evet, güzel atış var dönüyor şu anda sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublör.
0: Dublör, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e tekrardan göndermiş olduk. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
2: Bilmiyordum ama o söyledim.
0: Ay, siz de basabilirsiniz butona.
2: Ama pastı, ben basamadım.
0: Geç mi kaldınız?
2: Geç kaldım.
0: Hızlı olmak önemli. Üçüncü soru sizin için çok önemli efendim. Bir
2: hanede... Baştan yenileceğimi söylemiştim ya zaten.
0: Ama siz baştan koyverdiniz gemiler. Olur mu öyle? Bir Trabzon'a yakışır mı? Yakışır mı?
2: Yakışmaz ama oluyor, ne yapalım?
0: Olmaz. Efendim üçüncü soru Dilara Hanım için çok önemli derken Çetin Bey de 2-0'lık puan tablosuyla şu anda önde geliyoruz. Üçüncü sorumuz efendim. Hangi enstrüman hem dizlerin arasında hem koltuk altına konularak çalınır? Biliyor musunuz? Butonlara tek ses geldi.
2: Darbuka.
0: Darbuka, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
1: Ya öyle bir adama sordunuz ki enstrümanistim ben ya. Müzisyenim ben ya.
0: Hangi çalgıları çalabiliyorsunuz?
1: Nefesliler hariç hepsini.
0: Hepsi, maşallah diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Ve maalesef Dilara Hanım 3-0'lık.
2: Yeniliyorum.
0: Yenildiniz artık efendim.
2: Yani biliyordum. Yenileceğimi.
0: Neden biliyordunuz? Hani butona basmadınız, hiç basamadım. Bir kere basar mısınız? Sesini duyalım. Evet, bir kere duymuş olduk en azından.
2: Yani bir kere daha bastım, duydum iki kere.
0: Efendim bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yayınınıza başarılar dilerim. Ben katıldım, memnun oldum.
0: Bizler de memnun olduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Çetin.
1: Hanımefendi, memnun oldum tanıştığımıza.
2: Ben de memnun oldum.
0: Efendim bizler de Çetin Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey'le birlikte artık ikinci etaptayız. Çetin Bey, rakibiniz Dilara Hanım'ı 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Düşüncelerinizi alalım.
1: Bir hanımefendiyi elemekten dolayı çok üzgünüm. O yüzden affetsinler. Beni Trabzon'a sokmayacağını biliyorum artık. Ama olsun, bu bir yarışmadır. Sportmence hareket ettik. Ve hanımefendi, hanımefendi gibi yarışı kaybettiğini kabul etti. Ve bana şans diledi. Kendilerine teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar dilerim.
0: Efendim, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Anladım. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Nasıldır aranız? Şimdi müzisyenim dediğiniz şarkılarla ve türkülerle aranızın iyi olduğunu düşünüyorum. Sesiniz nasıldır? Beğenir mi çevrenizdeki?
1: Şarkılarla, şarkı sözleri yabancı olsa tamam da yerlilerde bakalım ne yapacağız.
0: Diyorsunuz.
1: Evet, yerlilerle pek başım hoş değil.
0: Bilmecelerle aranız nasıldır?
1: Fena değil.
0: Fena değil. Evet, hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
1: hazırım.
0: İsterim efendim.
1: Hazırım.
0: Tekrardan hatırlatalım, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler, ikinci etabımız başlıyor. Çatıdan göğe bakar, etrafa duman saçar. Bu bir bilmece.
1: Baca.
0: Baca, baca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldum. Geçelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim.
1: Gelsin.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları, nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Yâri, keman olmuş yârimin kaşları.
0: Keman olmuş o yârimin kaşları. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Duyabilir miyiz bu şarkıyı sizden efendim?
1: Bursa'nın ufak tefek taşları.

0: ufak tefek taşlar keman olmuş o yârimin taşları, keman olmuş o yârimin kaşları.
1: Kocaman alkışlarımızı tekrardan Çetinli'ye göndermiş olduk. Efendim, gelelim ikinci etapımızın son sorusuna.
0: Lütfen.
1: İyilik yap, denize at, nokta nokta bilmezse Halik bilir. Süremiz başladı. Denizde ne olur efendim?
0: Balıkları at.
1: İyilik yap, denize at.
0: Balık.
1: Bilmezse?
0: Bilmezse işte.
1: Halik bilir.
0: Halik bilir.
1: Balık mı?
0: Balık.
1: Efendim balık, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Üçüncü sorumuz için de göndermiş olalım Çetin Bey'e ve 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde tamamladık ve ben hızlıca ödülümü takdim etmek için ödülümü rica edeceğim. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada,
0: buyurun.
1: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansımız var ve ödül de sizde kalmış olacak.
0: Tamam, tabii.
1: Geçelim mi?
0: Tabii, geçelim.
1: O zaman bizler efendim 3. etaba geçelim. 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebilirim. Bu etabımda elimdeki 3 zarfların içerisinde sizlere bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta.
0: Evet.
1: Size bu etapta tarihten mi soralım? Yeşilçam'a mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
0: Yeşilçam.
1: Yeşilçam mı? Peki o zaman. Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum bakalım. Bizi bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler? Hemen şöyle hızlıca.
0: Şıklı sorular değil mi bunlar?
1: Efendim?
0: Şıklı soru.
1: Şıklı sorular değil efendim.
0: Ha öyle mi?
1: Evet yine tek cevap hakkımız var. Kurallarımız zaten biliyorsunuz.
0: Tamam.
1: 3. etapla ilgili bir süre kısıtlamamız bulunmamakta. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Bu etapımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Bir joker hakkı kazandı yarışmacımız. Takıldığı tek bir soruda telefon jokerini veya burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorarak jokerini kullanabilir.
0: Tamam.
1: Diyelim. Hazırsanız başlayalım.
0: Hazırım.
1: İlk sorumuz geliyor. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir?
0: Ya zaman yok değil mi?
1: Zamanımız yok. Sesi düşünebilir.
0: Rüştü Asyalı.
1: Efendim?
0: Rüştü Asyalı.
1: Rüştü Asyalı cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Peki. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir diye sorduk. Rüştü Asyalı cevabı geldi. Bakalım Rüştü Asyalı doğru cevap mı efendim? Rüştü Asyalı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olduk. Ve ilk sorumuzu geçtik bu şekilde. Joker hakkımız halen duruyor efendim. Tekrardan hatırlatmış olalım. İyi gidiyoruz.
0: Tamam.
1: İkinci sorumuza geçiyoruz. Heyecanlı mıyız?
0: Yok.
1: Rahatız, heyecanlı.
0: Yo.
1: Peki. Gelelim ikinci sorumuza. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir? Hatta filmin ismi de sanki öyle bir şeydi. Tam söylemiş olmayalım.
0: Tarzan. Aa ne Tarzan'dı ya.
1: İzlediniz mi o filmi? Ne yapıyordu Kemal Sunal orada? Hatırlayabildiniz mi?
0: Yok hatırlayamadım da biliyorum filmi ya. Film şeyinde Tarzan ismi var. Tarzan var da.
1: Dilerseniz joker hakkınızı da kullanabilirsiniz. Kime soracaksınız?
0: Eşime.
1: Şöyle ben mikrofonu tutayım. Aradıktan sonra hoparlörü de alırsanız bizler de duymuş oluruz.
0: Evet, Tarzan Rıfkı.
1: Efendim?
0: Tarzan Rıfkı.
1: Joker hakkımızı kullanmadık o zaman.
0: Evet yok.
1: Evet Tarzan Rıfkı cevabından emin misin?
0: Eminim.
1: Evet son dakika son saniyelerde az kalsın Çetin abimiz joker hakkını kullanacaktı ikinci soruda. Rıfkı cevabı geldi Tarzan Rıfkı bakalım doğru cevaplıymış efendim. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir diye sorduk. Tarzan Rıfkı cevabı geldi. Bakalım Rıfkı doğru cevap mı?
0: Doğru.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Evet demek ki beyin bir anda arka planda düşünüyor efendim.
0: Evet.
1: 2'de 2 gidiyoruz artık son sorumuzdayız ve... Joker hakkımızda...
0: Telefonu çıkarayım da.
1: Joker hakkımızda halen duruyor. Son sorumuzdayız efendim. Sorum geliyor. Telefonu da çıkardı. Her halükarda, her hali hazırda bekleyip eşini arayacak.
0: Evet.
1: Çetin abimiz. Bakalım. Umarım eşine gerek kalmadan

0: cevabı verebilirsin.
1: Yoksa paranın yarısına konar.
0: Öyle midir yoksa yey? Nasıldır? Nasıl tanıştınız bu arada?
1: Peşinden çok geldi. Arabasına günlerce takip etti. Aynı mahallede oturuyorduk. Takip etti, etti. En son bizde de bir Çerkez
0: olarak... Sizin peşinizden koştu.
1: Evet, bizde bir şey vardır. Bizde bir adet vardır Çerkezlerde. Biz mahallemizin kızına yan bakmayız. Ondan sonra geldi geldi. En sonunda bir gün sahilde bir yakaladı. Bin çabuk arabaya dedi. Bindirdi. Ne dedi, beni peşinden koşturuyorsun ya dedi. Tamam mı? Benimle evleneceksin dedi. Ondan sonra evlenmemin asıl sebebi ben araba kullanmayı hiç sevmem. O çok güzel araba kullanıyor diye evlendim.
0: Evet, artık son sorumuzdayız ve üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Karagöz'ün filmindeki mesleği nedir?
1: Eşime sormam lazım bunu.
0: Çünkü el hakkımızı kullanacağız. Evet, evet, kullanacağız. Peki efendim.
1: Ha, belge.
2: Efendim.
1: Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la oynadığı...
0: Karagözlüm.
1: Karagözlüm adlı filmde Türkan Şoray'ın mesleği neydi? Bodrum hakiminde hakimeydi. Orada... Aa, mesleği şey miydi ya?
2: Balıkçıydı galiba.
1: Aa, balıkçı. Doğru, doğru, doğru. Balıkçı. Tamam, teşekkür ederim. Balıkçı.
0: Tamam. Evet, teşekkür ederiz bu arada. Joker hakkımızı kullandık. Balıkçı... Cevabı geldi efendim. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştı. Karagözlüm filmindeki mesleği nedir diye sordu. Çetin Bey, Joker hakkını eşine sorarak kullanmak istedi ve kullandı. Balıkçı cevabı geldi. Acaba balıkçı doğru cevap mı? Çetin Bey, bu etaptaki son soruya doğru cevabı vererek büyük ödülü bugün bizden kazanacak mı? Bizler de merak ediyoruz açıkçası. Seyircilerimiz de çok merak ediyor.
1: Bu sefer ben de merak ediyorum. Çünkü...
0: Efendim balıkçı cevabı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Rakiplerimizi eledik. Süreye karşı yarıştık. Joker hakkımızda son saniyelerde son sorumuzu kullanarak doğru cevaba eriştik efendim. Ben kocaman alkışlarımı Çetin Bey için göndermek istiyorum efendim. Kocaman alkışlar Çetin Bey'e gelsin. Ben hızlıca ödülümüzü de hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Çok
0: bu
1: teşekkür.
0: Arada Çetin Bey, dilerseniz risk etabına da geçebiliriz.
1: Yok, bu kadar yeter.
0: Geçmeyelim.
1: Bu kadar yeter. Daha diğer yarışmacılara da hak tanıyalım. Onlar da bu güzel yarışmadan istifade edip bu güzel ikramiye kazansınlar. Geçmeyelim. Çok teşekkür ederim. Benden
0: peki
1: bu kadar.
0: O zaman efendim. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla hiç hesapta olmayan bir şeydi. Ne kadar güzel. Üstelik de biz emekliyiz. Emekliler için bu mükemmel bir ikramiye oldu. Bazı arkadaşları görüyorum bu yarışmaya katılmaktan imtina ediyorlar ama bence çok yanlış. Bakın 15 dakikada kim ikramiye kazanır?
0: Vallahi. O zaman buradan da duyuralım. Tabii, bizi tabii. Görürseniz yolda, sokakta, evet, evet. Meydanlarda yarışmaktan evet. Çekinmeyin. Bakın Çetin Bey çok keyifli bir yarışma evet. Geçirdi ve sonunda ödülünü kazanmış oldu diyelim
1: teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür
0: bizler
1: ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Sağ hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Teşekkür ederim,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Yeşim, ev hanımıyım. İki kızım var, Damla ve Dila. Öyle yani bu sene başladım sadece, okulda çalışıyorum yemekhanede. Kayserili'yiz, İstanbul'da yaşıyoruz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada kızınız mı?
3: Evet, kızım.
0: Oo, bugün anne kız bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Efendim, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Damla ben okuyorum. Öyle annemle.
0: Annenle bir öyle bir yarışım.
3: Evet, evet.
0: Peki, şimdi sizler efendim şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Damla, sence annen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
3: Ben.
0: Sen kazanırsın. Annene şans diliyor musun?
3: Diliyorum.
0: Ha, diliyorsun. Peki. Efendim, kızınız size şans dilemedi.
3: Yok, dilemiştir.
0: Annem kazanamaz dedi. Her türlü ben kazanabilirim. Peki sizce kim kazanır?
3: Bakalım.
0: İyi olan mı diyorum?
3: İyi olan kazansın.
0: Peki. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok güzel bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Bilebilir senin ilk etabı ve ilk sorusu başlıyor diyelim. Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Evet. Henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Siz kim bastı?
3: 7.
0: Damla 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Damla'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sanki bana şöyle geldi. Annen sen bas diye bekledi gibi geldi. Bilemiyorum efendim.
3: Tam anlayamadık ilk başta galiba onun için bekledik.
0: Olsun. Geçelim ikinci sorumuza. Daha 4 sorumuz daha bizleri bekliyor. Hangi bitkinin çiçeğiyle yapılan bir dolma çeşidi vardır?
3: Çiçek mi deniyor? Aklıma gelmedi benim.
0: Gelmiyor mu? Gelmiyor. Annene geçiyorum o zaman. Rakibe geçtim efendim.
3: Kabak çiçeği.
0: Kabak çiçeği yani kabak dolması.
3: Kabak dolması.
0: Doğru. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı geçim önüme göndermiş olduk. Şu anda bir birlik, bir eşitliğimiz var. Puan tablomuza baktığımız zaman geçelim. Üçüncü sorumuza çok güzel bir rekabet dönüyor. Şu anda anne kız arasında diyebilirim sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Yalnız çenede sivri ve seyrek olarak bulunan sakal hangi hayvanın sakalına benzetilir? Tek ses geldi.
3: Keçi.
0: Keçi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
3: Kazanıyor gibi ama bakalım.
0: Belli olmaz orası.
3: Evet daha var.
0: Daha önce hiç keçi gördün mü?
3: Gördüm.
0: Sakalı nasıldı?
3: Keçi sakalı.
0: Keçi gibi. Peki. Efendim 4. sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacalarıyla ünlü ilimiz neresidir? Çift ses geldi.
3: Nevşehir Kapadokya.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Damla'ya gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Kıyasıya bir mücadeleyle şu anda devam ediyoruz efendim. Bu arada kamera arkasında bizleri izleyen sanırım Yeşim Hanım'ın küçük kızı ismi neydi?
3: Fatma Dila.
0: Fatma Dila'yı da buraya alalım. Ben birkaç sorular sormak istiyorum. Fatma Dila hoş geldin. Gel seni şöyle alalım yanımıza gel. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
4: İyiyim.
0: İyi misin? Şu anda annenle ablanla yarışıyoruz.
4: Evet.
0: 2-2 kaldılar. Berabere kaldılar.
4: Evet.
0: Sence kim kazanır?
4: Annem.
0: Annen kazanır. Ablanın şansı yok mu?
4: Yani var. Dershane falan çalışıyor.
0: Peki çok çalışmıyor mu? Bazen anneni sinirlendiriyor mu? Ya kızım az mı çalıştın acaba diyor mu annene?
4: Yani çok nadir.
0: Çok nadir. Ablan dershane çalışır.
4: Evet.
0: Ama annen mi kazanır diyorsun?
4: Evet.
0: Peki. O zaman Fatma Dila'yı alkışlarla uğurlayalım sevgili izleyenler. Görüşmek üzere. Evet, Fatma Dila'dan anne cevabı geldi Damla. Sen ne düşünüyorsun? Bu benim kardeşim de demiyorum ama hep böyledir. Diyor gibi geldi.
3: Yani annesi sonuçta onu seçmişti.
0: Doğru diyorsun, anneler kutsaldır efendim. Son sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Efendim?
3: Birlik mi?
0: Birlik değil, bir şey usulüdür onun adı.
3: İlmece.
0: Efendim?
3: İlmece.
0: İlmece değil ama çok yaklaştın.
3: İmece.
0: İmece. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım. Maalesef Damla 3-2'lik, 2 skorluk mağlubiyetle aramızdan üzülerek ayrılıyor. Az önce Fatma Dila geldi kardeşin ve dedi ki annem kazanır. Haklı mıymış?
3: Haklıymış.
0: Olsun sen de çok iyi yarıştığını söyleyebilirim. Evet. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bizlere evet, ve annene, ya daha doğrusu rakibine neler söylemek istersin?
3: Tebrik ediyorum. Sonuçta ben kazanmasam da annem kazanacak. Bizden devamında başarılı.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bizler de Yeşim Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yeşim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yeşim Hanım, kızınızı yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
3: Yani mutluyum ama o da kazanabilirdi. Sorun yok.
0: Bir yanınızda yine üzülüyorum.
3: Aynen, bir yanım üzülüyorum.
0: Gayet keyifli bir yarışma oluyor efendim. Artık ikinci etaba geçmeye hak kazandınız. Ben hızlıca yarışmamızın kurallarından bahsetmek istiyorum. Zaten kuralları biliyorsunuz ama tekrardan izleyicilerimizle hatırlatmış olalım. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz ve şarkı sözlerimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Ve son soru olarak da bir bilmecemiz var. Bilmeceler aranızda sıdır. Gerçi çocuklarınız biraz küçük yani, olduğu için daha iyi olabilir gibi geliyor bana.
3: Yani biraz iyi. Efendim, şarkı sözleri yeni şarkılarda pek iyi değil.
0: Değil mi? Yok. Umarım eski şarkılardan gelir diye.
3: Bakalım.
0: Efendim her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
3: Başlayalım.
0: Efendim sorum geliyor. her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Süremiz başladı.
3: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Can alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Yeşim Hanım bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa nokta nokta parmağıma ağlardım bir başıma. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Yağmur yağsa...
3: Bir kuş konsa
0: badi parmağıma. Bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım.
3: Sesim güzel olmadığı için tamam mı
0: söyleyemedim? Bence ikimiz bu şarkıyı söyleriz gibi geliyor. Söyleyelim mi?
3: Bakalım.
0: Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Yeşim Hanım kazanmış oldu. Artık son sorumuzdayız. İkinci etabımızın son sorusundayız. Soru geliyor. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa nokta nokta ne ilesin? Süremiz başladı.
3: Biliyordum bunu ama.
0: Düşünebilirsiniz.
3: Tekrar alabilir miyim?
0: Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa nokta nokta ne ilesin? Dolmak üzere.
3: Bilgi ne ilesin?
0: Değiştir. Süremiz.
3: Düşünce.
0: Doldu. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa söz ne ilesin?
3: Evet.
0: Aslında çok kolaydı. Daha böyle derinlere indiniz. Yardımcı olmaya çalıştım.
3: Evet.
0: Ama olsun da efendim. Yine iki sorumuza doğru cevap verdiniz ve iki sorumuzun ödülünü ben hızlıca almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Keşke üçüncü etaba geçebilseydik.
3: Evet.
0: Ama sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Teşekkür ederiz. Üsküdar'a geçerken burada karşılaştık. Güzel bir deneyimdi.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
3: Çok sağ olun. Günler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifozu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası Silpak leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın.
1: Başlarım böyle mucizenin içine kardeşim. Be. Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim hadi hadi. Kızılay'a çalışıyoruz iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle vakkalar. Türk polisi gagalar. Ne diyorduk bu ilaç? Evet bu il... Ulan vay salatalık! Daha başı mı lan burası? Ver lan şunu! Dur! Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştım. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evladım.
0: Ne demek bey abi?

0: Al evlatsın.
1: Yok.
0: Sana benden bir hediye.
1: Yok estağfurullah.
0: Al hadi. Oğlum al.
1: Biz para için yapmadık.
0: Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
2: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl? İşler?
2: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
2: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
2: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
2: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
2: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar. Zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
2: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.
2: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
3: Ulan uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
2: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
3: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini, çok kolay.
5: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
2: Neden? Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
5: Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
2: Yahu ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
5: Var. Biri var ama...
2: Çok mu acemi?
5: Yok. Çok yamandır. Ama...
2: Sen kaç para verebileceksin? Helalinden bir bin kağıdım var.
5: Alay mı ediyorsun? Bin kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
2: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
5: Bin kağıda biraz zor. Ama... madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız. Gel bakalım. Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
6: Öpeyim amca.
2: Estağfurullah dur yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma dur, gıdıklanıyorum yapma ya. Ha yapmasana be. Dur yapma diyorum.
5: Nasıl buldun?
2: Yok ya, dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk bu be.
6: Çocuk senin anandır.
5: Evet, ağzını bozma kız. Oğlum, eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa... ellerini aç, Allah'ına dua et.
2: Yok be abi, çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
5: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
6: Evel Allah.
2: Ne yapmış, ne yapmış?
5: Ya. Bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evvel Allah.
2: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
5: Neyse. Ne kadar vereceksin?
2: Bak abicim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
5: Yo. Bak. Malımızı boklayacaksan başka kapıyı arkadaş.
2: Abicim, abicim. 2000 olsun.
5: 2500. Tamam mı?